Resulullah onu takip etti. Resulullah'ın durumu hiç hoşumuza gitmiyordu. Mezar başına geldiğimiz vakit kendisi bizzat mezara girdi. Benzi değişti ve kızardı. Resulullah'a bu halin nedir diye sorduğumuzda bize, mezarın kızımı sıkıştırmasını ve kabir azabının şiddetini düşünerek geldim. Ve bana Allahü Teala'nın ondan bu mezar sıkmasını hafiflettiği bildirildi. Buna rağmen öyle sıkıştı ki kızımın feryadını doğu ile batı arasında olan her şey duydu buyurdu. Keşif yoluyla ölülerin halleri. Kitap, sünnet ve ibret alma yollarından istifade edilen basiret nurları kısa olarak ölülerin halini Sait ve Şakî olarak bölünmelerini bize bildirir. Ancak muayyen olarak Ahmet veya Muhammed'in imanına inanırsak da son nefeste nasıl öldüklerini bilemeyiz. Şayet dış görünüşüne aldanırsak bu da değer taşımaz. Çünkü takvanın yeri kalptir. Kalp ise o kadar kapalıdır ki değil başkasına, sahibine bile keşfedilmez. Batını takva olmadan dış salaha göre hüküm verilmez. Zira Allahü Teala Maide suresi 27. ayeti sonunda Allah ancak müttekilerden kabul eder buyurmuştur. Ahmet ve Muhammed'in hükmü ancak onu ve onun üzerinde cereyan edenleri müşahede ile bilinir. İnsan öldüğü vakit mülk ve şehadet aleminden gayb ve melekût alemine intikal eder. Artık baş gözüyle değil, basiret gözüyle görebilir. O göz her insanın kalbinde vardır. Fakat insan şehvetleri ve dünya meşgaleleriyle onun üzerine kalın perde çekilir ve göremez hale gelir. O perdeyi kalbinin gözünden kaldırmadıktan sonra o göz ile bir şey göremez. Bu perde peygamberlerin basiret gözlerinde bulunmadığı için onlar melekût alemine bakar ve acayibatını müşahede ederler. Ölü melekût aleminde olduğu için peygamberler onu müşahede eder ve durumundan haber verirler. Bunun için kızı Zeynep ile Muaz'ı kabrin sıkıştırdığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Yine Cabir'in babasının şehadeti esnasındaki durum da aynıdır. Yine Resulullah durumu müşahede etmiş ve oğluna haber vermiştir. Bu gibi müşahedeler ancak peygamberlere ve mücahede ile kendilerini onlara yaklaştıran velilere mahsustur. Bizim gibiler için bu müşahedelere benzeyen ve fakat zayıf olan bazı müşahedeler de mümkündür. Bazı rüyalar gibi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ve salih rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bu da yine bir keşiftir. Ancak kalpten perdeyi kaldırmakla mümkündür. Bunun için ancak salih ve sadık kimselerin rüyalarına itimat edilir. Çok yalan konuşanın, fesat ve isyanı çok olanın rüyasına güvenilmez. Çünkü onun kalbi kararmıştır. Gördüğü rüya demet demet hayaletten ibarettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykunun temiz olması için abdest ile uykuya yatmayı tavsiye etmiştir. Bu da iç temizliğine işarettir. Zaten asıl olan da iç temizliğidir. Dış temizliği, iç temizliğin kemalindendir. İç, cilalanıp parladığı vakit, ileride olacak şeyler kalp gözünde görülür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethedip oraya gireceği rüyasında kendisine gösterilmiş ve bunun hakkında Feth suresi 27. ayeti başında, "Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir." buyuruldu.
Kişinin bazı şeylere delalet edip, sonra onları doğru bulduğu rüyalar da az değildir. Rüya ve gaybı uykuda bilmek, Allahü Teala'nın şayan-ı hayret sanatı ve Ademoğlunun garip fıtratı icabıdır. Rüya, melekût âleminin en açık delillerindendir. Ne yazık ki insanlar, kalbin ve âlemin diğer acayip hallerinden gafil oldukları gibi, rüyanın garip hallerinden de gafildirler. Rüyanın hakikati hakkında konuşmak, mükâşefe ilminin inceliklerindendir. Muamele ilmine ilave olarak ondan bahsetmek mümkün değildir. Fakat burada mümkün olan, maksadı sana ifade edecek olan bir misaldir. Şöyle ki, kalp, eşyanın asıllarını gösteren bir ayna gibidir. Allahü Teala'nın yarattığı ve yaratacağı her şey, yine kendi yaratığı olan levh-i mahfuzdadır. Buna bazen İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin de denir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bu isimlerle anılmıştır. Olmuş ve olacakların hepsi orada mevcuttur. Orada yazılmıştır. Fakat bu gözler onu göremez. Bu levh-i mahfuzun bir kemik, bir tahta veya bir kağıt parçası olduğunu, yazıların bizim yazılar cinsinden bulunduğunu sanma. Kesin olarak bilinmesi gereken husus, Allah'ın levhinin bizim levhimize ve kitabının bizim kitaba benzemediğidir. Zat ve sıfatı bize benzemediği gibi, levh ve kitabı da bize benzemez. Bu hususu anlayabileceğin bir misal arıyorsan, bilmiş ol ki, mukadderatın levh-i mahfuzdaki yazısı, Kur'an-ı Kerim'in hafızların kafasına yazılmasına benzer. Kur'an-ı Kerim kafada yazılıdır. Hatta hafız okurken ona bakarak okur. Halbuki beynini parça parça etsen bir harf dahi bulamazsın. İşte levhin yazılarını bu şekilde anlamak lazımdır. Levhin kendisi de bir ayna gibidir. Bütün suretler oraya nakşedilmiştir. Şayet bir aynanın karşısına başka ayna korsan, o aynadaki suretler oraya akseder. Ancak arada perde olursa, o zaman görüntü olamaz. Kalp, karşıki aynada olanları kabul eden bir ayna, levh de bütün varlıkların kendisinde bulunduğu bir aynadır. Kalbin şehvetler ve şehvet duyularıyla uğraşması, melekût aleminden olan levh-i mahfuzdaki şeyleri görmesine engel olur. Şayet bir rüzgar eser de o perdeyi kaldırırsa, melekût aleminin esrarından bazı şeyler kalpte parlar. Bu bazen devam ederse de, bazen şimşek gibi gelir geçer. Yine uyanık bulunduğu müddetçe, mülk ve şehadet aleminden gelen şeylerle meşguldür ki, bunlar melekût alemi için bir perdedir. Uykudayken bazen böyle rüyalar görebilir. Uyku demek, duyuların durması ve kalbe uğramamaları demektir. Uyku ve hayalden temizlenip, kendi zatında saf olarak kaldığı levh ile kendi arasındaki perde kalkar. İki ayna arasındaki perde kalktığı vakit, öteki aynada olan şeylerin bazısı, bir iki aynaya aksettiği gibi, levhte olan şeylerden bazıları da kalbe akseder. Ancak uyku, diğer duyulara mani olursa da, hayalin harekete geçmesine engel olamaz. Levh-i mahfuzdan kalbe aksedenleri, hayal kuvveti hemen alır ve onu bir misal ile hikaye eder. Tahayyülat, onu daha iyi korur ve hayalde mahfuz olarak kalır. Uyandığı vakit ancak hayalindeki şeyleri hatırlar. Rüyayı tabir edenin gördüğü şeylerle bu hayalleri arasında bir münasebet kurması gerekir. Rüya tabir ilmine bakan için bunun örneği meydandadır. Bu hususta bir örnek kâfi gelir. Adamın biri İbn-i Sirin'e, "Rüyamda elimde bir mühür, bununla erkeklerin ağızlarını ve kadınların edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Bu nedir?" diye sorar. İbn-i Sirin, "Sen Ramazan'da
sabah ezanı okuyor musun diye

sorar. Adam da evet deyince durum kendiliğinden meydana çıkar. Zaten herhangi bir kapı veya yazıyı mühürlemenin ruhu men etmektir. Artık daha yok, bitti, içeri girilmez demektir. Mühür bunun için kullanılır. Adam da ezanı okumakla oruç tutanların yeme, içme ve münasebetlerini men etmiş oldu. Levh-i mahfuzdan kalbe keşfedilen müezzinin halidir. O da insanları yiyip içmekten men etmesidir. Fakat hayal bu mananın asıl ruhu olan mühürlemek ile zapt etmiştir. Zaten uyku diğer beş duyuyu durdurur. Fakat hayali durduramaz. Bunun için hatırda ancak hayalin düşündüğü suret kalır. İşte bu anlattığımız rüyanın acayip hallerinden bir nebzedir. Onun acayip halleri bitmez. Nasıl bitsin ki? Ölümün kardeşidir. Ölüm ise daha acayiptir. Uyku, gayb aleminin perdesini kaldırmakta, zayıf bir yönden ölüme benzediği için bu sayede ileride olacakları insan bilebilmektedir. Ya tamamen perdeyi yırtan ölüme ne dersin? İnsan ölür ölmez ya çeşitli azaplarla kuşatılmış olduğunu görür yahut da sonu gelmeyen nimetlere müstarak olduğunu görür. Allahü Teala Kaf suresi 22. ayetinde şakilere ey insanoğlu dünyadayken bugünden gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir buyurdu. Tur suresi 15 ve 16. ayetlerinde ise siz ey kafirler dünyadayken peygamberlere sihirbaz diyordunuz. Bu azap da mı sihir? Yoksa dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi anlamıyor musunuz? Girin oraya, ister azabına sabredin, ister etmeyin. Artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz, buyuruldu. Zümer suresi 47. ayetinde, eğer bütün arzdakiler o kafirlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi. Artık zannetmedikleri bir azap Allah tarafından onlar için meydana çıkmıştır, buyuruldu. Bilginlerin en bilgini ve hakimlerin en hikmet sahibi olanına ölümün akabinde öyle şeyler keşfedilmiştir ki o ana kadar hatır ve hayaline bile gelmemiştir. Aklı başında olan kimsenin yalnız bu anın muhatarasından başka bir düşüncesi olmasa bile bütün ömrünü o hallerin açığa çıkacağı gün için düşünerek geçirmesi yeterdi. Bütün bu büyük tehlikeler önümüzde bizi beklerken hala gaflet içinde yaşamamız cidden şaşılacak durumdur. Bundan daha şayanı hayreti hepsinden ayrılacağımızı bildiğimiz halde mal, aile, evlat ve hatta azalarımız ile sevinmemizdir. Cebrail'in aleyhisselam peygamberimizin kalbine üflediği gibi kimi seversen sev ondan ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa sonunda vefat edeceksin. Nasıl istersen amel et sonunda onun karşılığını bulacaksın. Nerede kalbine böyle söylenecek adam? Şüphesiz bu gerçek keşfi yakin ile kime keşfedilirse o dünyada bir yolcu gibi yaşar ve dünyada taş üstünde taş koymaz. Altın, gümüş gibi her şeyi bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Altın, gümüş gibi bir şey bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ben dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat sahibiniz Rahman'ın dostudur. Buyurmakla, Rahman'ın dostu olması, onun kalbinin derinliğine yerleştiğini, artık ondan başka sevgiliye yer kalmadığını bildirdi. Allahü Teala Ali İmran suresi 31. ayetinde ümmetine hitaben de ki: eğer Allah

Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur. Onun ümmeti ona uyandır. Ona uyan da dünyadan yüz çevirip ahirete yönelendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'a ve ahiret gününe davet etmiş ve dünya zevklerinden men etmiştir. İnsana ahireti unutturacak gayrimeşru zevklerden. İnsan dünyadan yüz çevirip ahirete yöneldiği nispette ona uymuş ve ona uyduğu nispette de ona ümmet olmuş olur. Dünyaya yöneldiği nispette de onun yolundan çıkmış ve ona uymaktan uzaklaşmış olur da Allahü Teala'nın Naziat suresi 37, 38 ve 39. ayetlerinde artık kim haddi aşarak küfretmiş, dünya hayatını tercih eylemişse işte muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir buyurduklarından olur. Eğer aldanmaktan kurtulur ve insaf ile düşünürsen sabah akşam dünyalık peşinde olduğunu kolaylıkla anlarsın. Durum böyleyken hala onun ümmetinden olmak ümidindesin. Çok uzak bir ihtimal, çok soğuk bir tamadır. Nitekim Kalem suresi 35 ve 36. ayetlerinde öyle ya biz Müslümanları o günahkarlar gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Buyurulmuştur. Artık konumuza dönelim. Şimdi maksada dönerek uyku alemindeki rüyalarla keşfedilen ölülerin hallerinden ve kendisiyle büyük faydalar temin edilen hususlardan bahsedelim. Çünkü nübüvvet sona erdi ve elde müjdeci olarak yalnız rüyalar kaldı. Ölülerin halleri ve rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a baktım fakat o bana bakmadı. Ne oldu diye kendilerinden sorduğumda bana yöneldi ve sen oruçluyken öpmedin mi buyurdu. Ben de ondan sonra oruçluyken katiyen ailemi öpmedim dedi. Ambas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'e aşık idim. Öldükten sonra onu rüyamda görmek istedim. Ancak bir yıl sonra görebildim. Baktım ki alnından terlerini siliyor ve işte ancak şimdi kurtardım diyordu. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma anlatıyor. Babam dedi ki rüyamda Resulullah'ı gördüm ve bu senin ümmetinin elinden çektiğim nedir diye sordum. Resulullah da Allah'a dua et buyurdu. Babam da Allah'ım beni bunlardan daha hayırlılarına ulaştır ve bunlara da benden daha fenasını musallat et dedi. Ertesi sabah İbn-i Mülcem tarafından şehit edildi. Yaşlılardan birisi şöyle anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm ve benim için istiğfar etmesini kendisinden diledim. Resulullah bana iltifat etmedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, Cabir'den radıyallahu anh gelen bir rivayette senin hiç kimseye hayır olamaz dediğin duyulmamıştır. Halbuki bana yok diyorsun dedim. Bunun üzerine Resulullah bana dönerek Allahü Teala seni mağfiret etsin buyurdu. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Leheb ana ayrı benim kardeşimdi. Cahiliye devrinde onu sever, onunla düşer kalkardım. Nihayet ölümünde hakkında nazil olan ayet de nazil olduktan sonra durumunu merak ettim ve kendisini
rüyamda görmemi Allahü Teala'dan diledim. 2 yıl sonra kendisini ateşler içinde kıvranırken gördüm ve durumunu sordum. Ebu Leheb bana, işte gördüğün gibi yanıp gidiyorum. Azabım hiç durmuş değildir. Yalnız Resulullah'ın doğumunu bana müjdeleyen Süveybe'nin haberine sevindim de bir köle azat ettim. İşte bu sebeple her pazartesi azabım biraz hafifler, dedi. Amine validemiz nurlu yavrusunu kucağına aldığında kocası Hazreti Abdullah'ın vefat acısını unutur gibi oldu. 9 gün emzirdikten sonra da Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Hatun birkaç gün süt annelik hizmetinde bulundu. Süveybe Hatun daha önce de Hazreti Hamza'yı sonra da Ebu Seleme'yi emzirmişti. Hafız İbni Cezri diyor ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiülevvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. 2 parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor, dedi. Abdülvahid bin Zeyd anlatıyor. Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Resulullah'a selatü selam getirip duruyordu. Bazı yerlerde okunması daha uygun, bazı dualar olduğu halde genç her yerde dua yerine selatü selam getiriyordu. Bu dikkatimi çekti. Durumu kendisinden sordum. Genç şöyle anlattı. Babamla beraber hacca gelmiştik. Yolda uyudum. Rüyada bana, kalk, baban öldü, dediler. Kalktım baktım ki babam ölmüş. Aynı zamanda yüzü de kararmış. Ölümü ve ayrıca yüzünün kararması beni fazlasıyla üzdü. Bu üzüntü arasında tekrar uyuyakaldım. Bu sırada rüyamda siyahinin ellerinde demir kamçılar olduğu halde babama doğru yaklaştıklarını ve tam vuracakları sırada yüzü nurlu bir zatın göründüğünü ve onlara dönerek vurmayın dediğini ve eliyle babamın yüzünü meshederek nurlandırdığını ve artık uyan, baban nurlanmıştır dediğini gördüm. Ben sen kimsin diye sorduğumda o ben peygamberim. Bana selatü selam getirdiği için ona şefaat ettim, dedi. Uyandım, durumu düzelmiş gördüm. Bunun için ben de salavat-ı şerifeye devam ediyorum, dedi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma da yanlarında oturuyorlardı. Ben de selam verdim ve oturdum. Biz otururken Ali ve Muaviye radıyallahu anhüma da geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. Biz otururken Ali ve Muaviye de geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. İlk çıkan Hazreti Ali oldu. Ve çıkarken Kâbe'nin Rabbi hakkı için benim işim bitti, dedi. Sonra Muaviye çıkarak Kâbe'nin Rabbi hakkı için Rabbim beni mağfiret etti, dedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir defa uykusundan uyanınca İnna lillah ve inna ileyhi raciun, vallahi Hüseyin şehit edildi, dedi. Bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da, ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma bir defa uykusundan uyanınca
İnna lillah

ve inna ileyhi raciun. Vallahi Hüseyin şehit edildi, dedi. Bu, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evveliydi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da, ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Bana, benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun? Onlar, oğlum Hüseyin'i şehit ettiler ve işte bu bardaktaki kan onun ve arkadaşlarının kanıdır. Bunu Allah'a arz ediyorum, dedi, diye söyledi. Aradan 24 gün geçtikten sonra rüyayı gördüğü gün Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehit edildiği haberi geldi. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh rüyada görüldü. Ne oldun diye soranlara, La ilahe illallah dedim, Allahü Teala da beni cennete koydu, dedi. Şeyhlerin uykuları. Şeyhin biri anlatıyor. Mütemmim Devraki'yi rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O bana, beni cennette dolaştırdılar ve Allahü Teala nasıl, hoşuna gitti mi? Burada hoşuna giden bir şey var mı diye sordu. Ben de, Ya Rabbi, hayır, hiçbiri hoşuma gitmedi, dedim. Allahü Teala, eğer hoşuna giden bir şey olsa, seni onunla baş başa bırakır ve kendime almazdım, buyurdu, dedi. Yusuf bin Hüseyin'i rüyada gören birisi, Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordu. Yusuf da şaka ile ciddiyi karıştırmadığım için Allahü Teala beni affetti, dedi. Mansur bin İsmail diyor, Abdullah Bezzar'ı rüyamda gördüm ve ona Allahü Teala hakkında ne muamele yaptı diye kendisinden sordum. O da Allahü Teala beni manevi huzuruna aldı ve ikrar ettiğim bütün kusurlarımı affetti. Yalnız utanarak itiraf edemediğim bir kusurumu affetmedi. Beni kan ter içinde bıraktı. Hatta yüzümün eti döküldü, dedi. Bu günah neydi diye kendisinden sorduğumda, o, bir defa genç bir çocuğun yüzüne baktım. Hoşuma gitti. İşte bunu Allahü Teala'nın huzurunda ikrar etmekten utandım, dedi. Ebu Cafer Sidelani diyor, etrafında fakirlerden bir topluluk olduğu halde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Tam bu sırada gök kubbesi açıldı. İki melek indi. Birinin elinde bir leğen, diğerinin elinde bir ibrik vardı. Resulullah'ın elini ve oradakilerin de ellerini yıkadılar. Sıra bana gelince leğeni benim önüme koydukları vakit meleklerden biri diğerine, onun elini yıkama, çünkü o onlardan değildir, dedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a, sen kişi sevdiğiyle beraberdir, buyurmadın mı, dedim. Resulullah, evet deyince ben, ey Allah'ın Resulü, işte ben sizi ve bu fakirleri severim, dedim. Bunun üzerine Resulullah, elime dökmesi için meleğe emir verdi. Cüneyd-i Bağdadi diyor, rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve Allahü Teala'ya insanı en çok yaklaştıracak amel nedir diye benden sordu. Ben, ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir diye cevap verdim. Melek geri dönerken, vallahi başarılı bir cevap, dedi. Mecme rüyada görüldü ve durumu nasıl buldun diye kendisinden soruldu. Cevabında, vallahi zahitler dünya ve ahiretin hayrını bir araya topladılar, dedi. Şamlı zatın biri, Ala bin Ziyad'a, rüyamda seni cennetlik gibi gördüm, dedi. Ala yerinden kalktı, adama doğru yaklaştı ve belki şeytan beni azdırmak istedi, muvaffak olamadı. Bu sefer beni mağrur edip helak etmek için seni gösterdi, dedi. Muhammed bin Vasi, rüya

İnsanı sevindirmeli, fakat mağrur etmemeli, dedi. Salih bin Beşir diyor, Ata Süllemi'yi rüyamda gördüm. Kendisine, Allahü Teala sana rahmet etsin. Hayatını hep hüzün ve üzüntü içinde geçirdin. Şimdi durumun nasıldır diye sordum. O da, işte o uzun hüzün beni uzun huzur ve istirahata kavuşturdu, dedi. Ben, derecen nerelerdedir diye sordum. O da, sıddıklar, şehitler ve peygamberlerle beraberdir, dedi. Zürare bin Evfa'ya, rüyada size göre hangi amel daha makbuldür, diye sordular. O da, mukadderata rıza ile kısa emellerdir, dedi. Yezid bin Mezur'da, Evzai'yi rüyamda gördüm. Kendisine, beni Allah'a yaklaştıracak bir ameli bana öğret, dedim. O da, ben burada alimlerin, sonra da dünyada hüzün içinde bulunanların derecelerinden üstün derece görmedim, deyince, yaşlı olan Yezid, bundan sonra ağlıya ağlıya gözleri görmez hale geldi. İbni Uyeyne ölmüş olan kardeşini rüyasında görüp durumunu sorunca kardeşi, tövbe ettiğim bütün günahlarımı Allahü Teala bağışladı. Yalnız tövbe etmediklerimi bağışlamadı, dedi. Süfyan-ı Sevri vefat ettiği vakit rüyada kendisini görenin birisi, Allahü Teala sana ne muamele yaptı, diye sordu. Süfyan, ayağımın birini Sırat köprüsüne, ikincisini ise cennete attım, dedi. Ahmet bin Ebul Havari diyor, yüzü parlayan çok güzel bir kızcağız gördüm. Öyle güzellik şimdiye kadar hiç görmemiştim. Kendisine, bu güzelliği nereden aldın diye sorduğumda, o, sen bir gece ağladın ya, işte o zaman senin gözyaşlarından aldım, yüzüme sürdüm ve yüzüme bu parlaklık ondan geldi, dedi. Kettani diyor ki, Cüneyd'i rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. Cüneyd, o işaret ve o ibarelerin hepsi boşa gitti. Yalnız gece vakti iki rekat bir namaz benim bağışlanmama sebep oldu, dedi. Bişr rüyada görülmüş ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sorulmuş. Bişr de Allahü Teala bana rahmet ve merhamet etti ve ey Bişr, benden o kadar korkmaktan utanmadın mı? Buyurdu. Ebu Süleyman Darani rüyada görülüp durumu soruldukta, Rabbim bana merhamet etti. Ancak bana en çok zararı dokunan insanların parmak ucuyla beni birbirine göstermeleri oldu, dedi. Ebu Bekir Kettani diyor, rüyamda çok parlak bir genç gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben takvayım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sordum. O, bütün mahzun gönüllerde, dedi. Sonra siyah bir kadın gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben hastalığım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sorduğumda, o, neşeli gönüllerde, diye cevap verdi. Uykumdan uyandıktan sonra, artık gülmemeye karar verdim. Ebu Said diyor, rüyamda şeytanın bana saldırdığını gördüm. Sopayı alıp ona vurmak istediğimde bir ses, şeytan bu sopadan korkmaz. O ancak kalpte parlayan iman nurundan korkar, dedi. Mesuhi diyor, rüyamda şeytanı çıplak olarak gördüm. Kendisine, insanlardan utanmıyor musun, dediğimde o, aman sen de şu insanlardan mı bahsediyorsun? Bunlar gerçek insan olsaydı, çocukların top oyuncağı gibi akşam sabah benim elimde oyuncak olmazlardı, dedi. Ve devamla, asıl insanlar bunlar değil, onlar başkalarıdır. Beni hasta eden de onlardır, dedi ve eliyle gerçek sofuları gösterdi. Şibli, ölümünden 3 gün sonra rüyada görüldü. Ve ne muamele görüldüğü sorulunca,
hesapta Allahü Teala'nın kendisiyle bir münakaşaya giriştiğini ve tam ümidini yitireceği bir sırada Allahü Teala'nın kendisini rahmetine garg ettiğini söyledi. Abdullah bin Mübareğe durumun nasıldır diye sorduklarında o, her gün iki defa Allah ile mülaki olurum demiştir. Yine birisi, inceden inceye hesaba çekildik, sonra lütuf ve keremiyle azat edildik, dedi. Malik bin Enes radıyallahu anhüma rüyada görüldü ve Allahü Teala sana ne muamelede bulundu diye sorulunca, Hazreti Osman'ın cenazeyi gördüğü zaman söylediği La ilahe illahül hayyüllezî la yemut sözüyle Allahü Teala beni affetti, dedi. Hasan-ı Basri vefat ettiği gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış, bir dellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan-ı Basri geldi diye seslendi. Nasr-ı Abadi Mekke'de vefat ettikten sonra rüyada görüldü ve Allahü Teala'nın kendisi hakkındaki muamelesi soruldu. O da, eşrafın itabı gibi itab edildim, yani hafifçe kınandım. Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu? Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu diye nida olundum. Ben de olmaz ey Rabbim dedim. Böylece başımı lahde koymadan Rabbime ulaştım dedi. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Davud-u Tâi vefat ettiği gece bir nur gördüm. Ayrıca bazı meleklerin inip çıkmakta olduklarını da gördüm. Bunun üzerine onlara niçin telaşlandıklarını ve bu gecenin hangi gece olduğunu sordum. Onlar da bu gece Davud-u Tâi'nin vefat ettiği gecedir. Cennet onun için hazırlanmıştır dediler. İbn-i Raşid diyor, İbn-i Mübareği vefat ettikten sonra rüyamda gördüm ve kendisine sen vefat etmiş değil misin diye sordum. O evet dedi. Bunun üzerine ben Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O Allahü Teala bütün kusurlarımı bağışladı dedi. Süfyan-ı Sevri ne haldedir diye sordum. O sus. O Nebiler, Sıddıklar ve şehitlerle beraberdir, dedi. Rebi bin Süleyman diyor, vefat ettikten sonra İmam-ı Şafii Hazretlerini rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne gibi muamelede bulundu, diye sordum. O da, Allahü Teala beni altından bir kürsüde oturttu, üzerime inci ve güzel kokular saçtı, dedi. Hasan-ı Basri'nin vefat ettiği gece adamlarından birisi rüyasında bir dellalın Âl-i İmrân suresi 33. ayetini okuduğunu gördü. Bu ayetin manası şudur. Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmrân ailesini alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Devamla zamanının adamlarından da Hasan-ı Basri'yi tercih etti, dedi. Ebu Yakup Fâri anlatıyor. Rüyamda herkesin peşinden koştuğu uzun boylu bir adam gördüm ve bu adam kimdir diye sordum. Onlar da Üveysel Karani'dir dediler. Hemen yanına gittim ve bana vasiyet et. Allahü Teala sana rahmet eylesin dedim. Suratını bana ekşitti. Ben İrşad olmak istiyorum. Bana ne kızıyorsun? Beni irşad et dedim. Bunun üzerine bana yöneldi ve Rabbinin rahmetini Rabbinin sevgisinde ara ve gadabından da isyan etmemek ile çekin. Bu arada ondan ümidini kesme dedi ve beni yalnız bıraktı. Ebu Bekir bin Meryem diyor. Verka bin Bişrel Harezmi'yi rüyamda gördüm ve ne oldu diye kendisinden sordum. O da birçok zahmetten sonra kurtuldum dedi. Ben hangi ameli daha faydalı buldunuz dedim. O da Allah korkusundan akıtılan
gözyaşları

açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Hasret sana bu gözler. Gönlüm yolunu gözler. Huzura ersem bir kez, bahara döner güzler. Erse payine başım, hep çağlasa gözyaşım. Sen, sen deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler. Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi. Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler. Gelenler erer nura, her biri bir sürura. Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler.

0: toprağından, tozundan, o mübarek izinden, zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler. Ölgün ne desem sana, methin düşmezdi bana. Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler. O derin şefkatinden ve engin himmetinden dönüp bir teveccüh kıl, ruhum lütfunu özler.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir

sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık.

sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim,
onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir, ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi dediğinde, o da bu Allah katından, çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

Okunan ayetler sırasıyla Bakara Suresi 45, Bakara Suresi 152-153, Bakara Suresi 186, Bakara Suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran Suresi 191, Araf Suresi 55-56, Araf Suresi

0: Suresi 180, Araf Suresi 205, Tevbe Suresi 113, Yunus Suresi 106, Ra'd Suresi 14, İsra Suresi 11, İsra Suresi 23-24, İsra Suresi 110, Kehf Suresi 23-24, Kehf Suresi 28, Furkan Suresi 77, Şuara Suresi 213, Secde Suresi 16, Mü'min Suresi 60, Şura Suresi 26, Nuh Suresi 11, Hadid Suresi 21, Yunus Suresi 12, Nahl Suresi 53-54, Ankebut Suresi 65, Rum Suresi 33, Zümer Suresi 8, Fussilet Suresi 49, Fussilet Suresi 51, Fatiha Suresi 5-7, Bakara Suresi 128, Bakara Suresi 286, Ali İmran Suresi 8, Ali İmran Suresi 16-17, Ali İmran Suresi 26-27, Ali İmran Suresi 35-38, Ali İmran Suresi 53, Ali İmran Suresi 147, Ali İmran Suresi 193-194, İbrahim Suresi 40-41, Mü'minun Suresi 118, Furkan Suresi 74, Şuara Suresi 83-84-85-87, Neml Suresi 19, Haşr Suresi 10, Ahkaf Suresi 15.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak, hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler,

0: beni de bilendir.
1: İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır. Ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik

gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar.
Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık. Bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler,

o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde

müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan

0: kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: Allahu Ekber. Sadakallahul Azim.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın.

0: sen rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evvelin vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ümmetimin bu kadar güzel kızıyla beni buluşturan Rabbime sonsuz hamdler olsun. Hicri olarak da miladi olarak da bir rahmet mevsimi içinde bulunduğumuz şu zaman dilimi içerisinde ümmetimin kızlarına Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın aile hayatını ve evliliğini anlatmayı bana nasip ettiği için ona sonsuz hamdler olsun. Siz ümmetimizin kızlarına da selamların en güzeli olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle önemli bir konuyu sayılı dakikalar içerisinde ne kadar size ben önemine uygun bir biçimde anlatabilirim bilmiyorum. Ama bir avantajı bir de dezavantajı beraberce yaşıyorum. Elhamdülillah karşımda sözümü anlayabilecek, az sözümle çok şeyi kavrayabilecek güzel bir muhatap çevresi var.

Bu benim için bir avantaj. Dezavantaj olan kısım ise konu oldukça geniş. Bu geniş konuyu daraltıp ne kadar size yansıtabilirim bilmiyorum. Ama bu ikisini bir arada yaşadığımı en başta itiraf etmek durumundayım. Sözün perdesini hepinizin çok yakinen tanıdığı bir büyük İslam aliminin konumunuzu size öğretme adına söylediği önemli bir söz ile açmak isterim. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi tanımayanınız yoktur. Tanımayanınız çok şey kaybeder, muhakkak tanımanız gerekir. O büyük insanın söylediği şu söz, ümmetin kızlarının ajandalarının en üstünde olması gereken bir sözdür. Bu ümmetin yarısı kadınlardan oluşur, geriye kalan yarısını da kadınlar yetiştirir. Bu kadar büyük bir konum var karşımızda ve sizlerin karşısında böyle önemli bir şey var. Şimdi bunu bilen, bunun farkında olan, bunun bu manada size yüklediği şeyin ne demek olduğunu anlayan birileri olarak bugünkü dersimizi, bugünkü asıl sohbetimizin konusunu dinlemeniz gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 63 yıllık hayatına evlilik nazarıyla baktığımız zaman şöyle bir tablo var karşımızda. 25 yıl o cahiliyenin zifiri karanlığında iffetine en ufak bir leke sürmeden gençlik dönemini geçirmiş bir Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. 25 yaşında hayatını Hatice'si ile birleştiren Muhammedül Emin 25 yıl onunla devam ettirecek bu süreci ve ondan sonra 2 yıllık hayatında dul olarak geçirdiği bir ömür olacak ve ondan sonraki devresinde de hayatına birçok kadın girecek. 11 tane bir sayımı da eğer dikkate alırsak 12 tane hanımla hayatını birleştirecek. Tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok evlilikleri meselesi ayrı bir konudur. Bugün bu konuda dillerini kirleten, zihinleri zaten kirli olduğu için dillerinden kir akan bazılarının farklı farklı şeyler söylediklerine siz bakmayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evliliklerinin temel hikmeti tebliğ ve davete zemin oluşturma noktasındaki çabalardı. Miladi 6. asırda bu manada iletişim araçlarının azlığını dikkate alırsanız evliliğin aslında bu iş için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olursunuz. Hayatının en önemli devresinde 25 yıllık hayatındaki o önemli devrede tek eşli olarak kalıp mesele Medine'ye geldiği zaman hayatına farklı farklı hanımların girmesini daha doğru bir biçimde anlamış olursunuz. Bir daha o tarihi malumatı zihnimizde netleştirirsek eğer 63 yıllık hayatın 25 yılı bekar, 36 yılı evli olarak o 36 yıllık evliliğin 25 yılı tek eşli, 2 yılı ise dul olarak, geri kalan yıllar ise diğer hanımlarla birlikte geçirdiği bir ömür. Bu kadar bu manada ömrünün uzun bir süresini 36 yıldan bahsediyoruz, dikkat buyurun. Birçok örnekliliği bizim dünyamıza koyar. O annelerimizle yaşadıkları, evlilikleri, evde yaşananlar, ailenin içerisinde o süreç içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hanımlarının bu manadaki münasebetleri bize aile hayatı konusunda çok çok şeyler söyler. Ama burada parantez içerisinde bir bilgiyi daha vermem lazım sizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı, evlilik üzerinden söyledikleri sadece kendi evliliklerinden sınırlı değildir. Peygamberimizin bizzat evlendirdiği onlarca isim biliriz. En başta bu manada diğer hanımlarının üvey çocukları sayılabilecek. Yani diğer evliliklerinden olan kızlarıyla, erkekleriyle o çocukların evlilikleri.
onun terbiyesinde olan sahabenin bizatihi bu işleriyle ilgilenmesi, bu manada bazı şeyler ortaya koyması ve daha neler neler. Şimdi bütün bunların içerisinden örneklikleri benim size özetlemem zaten mümkün değil, ama ben başka bir yere dikkatlerinizi çekmek istiyorum bu bilgilerin üzerine. Bakara suresinin 205. ayetinde çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çeker Cenab-ı Hak. Yeryüzünde iktidarı, gücü, kuvveti ele geçiren zalimlerin toplumu ve insanlığı ifsad etmeye iki alandan başlayacaklarını söyler. O iki alanlardan bir tanesi ekinler, diğeri ise nesillerdir. Yeryüzünde zulüm yapacak olan, zulmü de bu manada kendisine meslek edinmiş olan o zalimler, ifsad meselesinde bu iki alanı kullanarak yapacaklar. Ve Kur'an mucizevi bir şekilde önce ekinlerdir, yediklerimiz, içtiklerimiz, sonra nesillerdir, arkadan gelen çoluk çocuğumuz, evlilikten olan mahsul neyse onlar. Bu ikisinin ifsad edileceğini söylüyor. Biz şimdi Kur'an'ın nazilinin 14 asır sonrasından bu ayeti anlamaya çalışınca, insanlık tarihini de şöyle bir gözümüzde canlandırdığımızda, gerçekten insanlık tarihinin zulüm adına bu manada ortaya bir şeyler koyan insanların, o zalimlerin bu iki alanı kullanarak nasıl insanlığa zulümler yaptıklarını, nasıl insanlığa bu manada sıkıntılar oluşturduklarını da görüyoruz. Özellikle biz modern çağ dediğimiz şu kendi çağımızı dikkate alarak konuşursak, yediklerimiz, içtiklerimiz ne kadar bu manada sıkıntılı ve bunların bedenlerimize etkilerinin, duygularımıza etkilerinin ne kadar olduğu hepinizin bildiği bir konu. Mesele nesillerin ifsadına gelince de modern dünya şeytanın kendilerine verdiği görevle insanlığı evsizliğe, dolayısıyla nikahsızlığa, dolayısıyla evsizliğe, evlilik kurumunun tamamen zedelenmesine çağırıyor. Onun için şeytan eskiden nesilleri ifsad ederken farklı alanları kullanırdı. Bu manada başka başka yollar denerdi. Ama bugün şeytan modernizmin çerçevesinde o ambalajda insanı evsizliğe, nikahsızlığa davet ediyor. Evliliği gözümüzde çok korkunç bir hale getiriyor. Bizi farklı farklı bir biçimde korkutuyor. Şartları ağırlaştırıyor. Beklentileri inanılmaz derecede dengesizleştiriyor. Ve evlilik meselesini hayatımızdan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Etrafta kötü uygulamalar da var. Kulağımıza bir şeyler geliyor. Evlenen yakınlarımızın yürütemedikleri evlilikleri görüyoruz. Bu manada televizyonlarda şurada burada duyduğumuz şeyler oluyor ve bütün bunlar aslında evlilik dediğimiz o önemli müesseseyi bizim gözümüzde küçültüyor, değersizleştiriyor, hayatımızın dışına itme adına her türlü ambalajı çok güzel bir biçimde kullanıyor. Ama bizim Kur'an'a talebe olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme talebe olan, talibe olan biz Müslümanların unutmaması gereken en temel mesele şu olmalı ki, şeytan bizi evsizliğe, Allah ise bizi ev olmaya, evli olmaya çağırıyor. Şeytan bizi nikahsızlığa, Allah ise bizi nikaha çağırıyor. Ve bu konuda bize farklı bir biçimde bir bilinç uyandırma adına da peygamberinin mesajlarıyla ortaya koyduğu o hayat ölçüleriyle, dusturlarıyla bize örnekler veriyor. Biz onları anlamaya çalıştığımız zaman, her şeyin bir hikmeti, gayesi varsa evliliğin de bir hikmeti, gayesi var. Nedir bu evliliğin hikmet ve gayesi? Çok şey söylenebilir ama ben hatırınızda kalması için kısa kısa cümlelerle söyleyeyim. Evliliğin gayesi kulluğun ifasıdır. Evliliğin gayesi neslin devamıdır. Evliliğin gayesi hayat yükünün paylaşımıdır.
Evliliğin gayesi karşılıklı olarak hakların, yükümlülüklerin ortaya konması ve ihtiyaçların karşılanmasıdır. Evliliğin gayesi huzurun teminidir. Bu size özetlemeye çalıştığım 5 tane temel mesajın hem Kur'an'da hem de nebevi mesajlarda dayanakları var. Kulluğun ifası dediğiniz zaman biz evlilikle tamamlanan bir kulluktan bahsetmiş oluyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kul elinden gelen şeyleri yaptıktan sonra kulluğunun yarısını tamamlamış olur. Evlenirse bu yarım tam olur. Böylelikle o eksik de giderilmiş olur. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyorsa bize ve bu konuda Kur'an'da başka başka izahlar da varsa, biz evlilik meselesinin gayesi adına en önemli meselenin aslında kulluğun ifası olduğunu en başa yazarız ve bu yazdığımız bilgiye bir şey daha ekleriz ve unutmamak için onun altını çok daha ciddi bir biçimde çizeriz. Yaratılış gayemiz zaten kulluktur. Öyleyse eğer evlilik meselesi kulluk ifasını sağlayacak en önemli bir şeyse, bu işin gayesini, hikmetini bu çerçevede ele alırız ve meseleye birilerinin söylediği gibi bakmayız. Biz Kur'an'ın söylediği gibi bakarız. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği gibi değerlendirmeye çalışırız. Neslin devamıdır. Neslin devamı evlilikle gerçekleşecektir. Yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem de evleniniz, çoğalınız diyor bize. Ben diğer ümmetlere karşı iftiharım sizin çokluğunuzdur diyor bize. Bizi bu konuda teşvik ediyor. Şeytan bizi başka şeylerle kandırabilir. Geçim sıkıntısı, yetiştiremezsin, şudur budur, farklı farklı şeyler söyler. Ama bunun karşısında en gür sedayla duran bu nebevi beyan neslin devamiyeti adına bize çok önemli bir şey söyler. Hayat yükünün paylaşımıdır. Gerçekten hayatın yükü ağırdır. Eşler de birbirinin rakibi değildir. Modern dünyanın bize telkin ettiği gibi. Kadın ve erkek asla birbirinin rakibi değildir. Kadın ve erkek asla birbirinin dengi de değildir. Bunlar da yanlış şeyler. Aslında kadın ve erkeğin ne olduğunu kelimeler zaten bize verir eğer dikkatlice bakarsak. Mesela Arapçada zevç ve zevce denir. Bu iki kelimenin ortak mesajı nedir biliyor musunuz? Bir çift ayakkabı. Kadın sağ ayaksa ayakkabıysa erkek sol, erkek sol ayakkabıysa kadın sağ. İkisinin birbirine giyilmesi, birini birine rakip olarak gösterilmesi, insanın yürümesine engel bir durum teşkil eder değil mi? Öyle olunca eğer biz bu manada başka şeyler söylemeyiz. En güzel kelimeyle kadın ve erkek birbirinin eşidir. Eş demek eşitlik demek değildir. Eşitlik her zaman için kadına lütuf da değildir. Bazen eşitlik adına kadına zulmedilir. Ama İslam bu manada adaleti esas aldığı için, haklara hürmeti her şeyin üstünde gördüğü için meseleye bu çerçeveden yaklaşır. Öyle olunca hayatlar birleşince yükler hafifler. Eğer evlilik kurumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi tesis edilirse, ki ne dediğini biraz sonra söyleyeceğim. Eğer böyle olursa bir insanın taşıdığı yük iki insanın omuzlarına paylaşılmış olur. Erkek kavvam olduğu için bu manada yükü daha ağır bir biçimde taşımakla yükümlü olduğu için erkeğin evlilikte taşıdığı yük %70 iken kadının taşıdığı yük %30 olur. Zor olanı İslam erkeğe yükler. O manada erkek aslında kendine hayat yoldaşı bulduğu zaman bu manada yükünü hafifletmenin mutluluğunu ve saadetini yaşar. Onun için insanlığın babası olan Adem aleyhisselam, ki hepimizin babasıdır, Ebul Beşer'dir, beşerin babası ve atasıdır. Yaratılır yaratılmaz
adı Havva olan, yani Adem Aleyhisselam'a nefes olan, ses olan, gönlünün sururu olan bir eş yaratılarak hayat başlamış oldu. Bir yönüyle bütün bir insanlığın yükünü çekmekle mükellef olan, sorumlu olan Adem Aleyhisselam, Havva validemizin yaratılmasıyla hayatı paylaşmış oldu. O yükü eşit bir biçimde paylaşmış oldu. Bir diğer mesele, hakların, hukukların, sorumlulukların ve bununla beraber ihtiyaçların teminidir. Kadın da erkeğe, erkek de kadına ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç duyma meselesi de en güzel bir biçimde evlilikle giderilir. Bu manada beşinci madde huzurun teminidir. Evlilikle huzur temin edilir. İnsan evlendiği zaman ancak bu huzuru elde etmiş olur. Mesela Türkçe'de kullanılan evlenmek kelimesine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Türkçe de çok güzel bir dildir. Biz bazen yarım yamalak Arapça öğrenince Türkçe'ye zulmederiz. Arapçanın zenginliğinden bahseder, Türkçe'nin basitliğinden bahsederiz. Bu doğru değil. Türkçe de zengin bir dildir. O dilde de aynen Arap dilinde olduğu gibi iştikak vardır. Köklerinde farklı farklı manalar vardır. Evlenmek, ev sahibi olmak demektir. Aslında her insan, erkek olsun kadın olsun, evlenmeden önce de bir ev sahibidir. Başını koyduğu bir ev vardır, gidip gecelediği bir ev vardır, beraberce hayatı paylaştığı bir evi vardır. Babası vardır, annesi vardır, kardeşleri vardır, o evdedir. Ama mesele biriyle hayatını birleştirmek olunca onun adı evlenmek oluyor. Neden öyle biliyor musunuz? Çünkü bir insan evlendiği zaman ev hukukunu omuzlamış olur. Hukuku omuzladığı için onun adı evlenmektir. Ev sahibi olmak, ev hukukunu taşımak demektir. Baba anne varken yük bizim sırtımızda değil. Ama biz kendimize bir dünya kurunca yük bizim sırtımızda olduğu için, hukuk bizim üzerimizde olduğu için orada artık biz ev sahibiyiz diyoruz. Hukuk bizim üzerimizden şekillendiğinden dolayı. Böyle olunca huzuru temin edeceğimiz yuvalar, o evler ancak evlenmekle olur. Evlendiğiniz zaman sükunet ve sekinet bir yönüyle karşılığını bulmuş olur. Şimdi azize kızlarım, bu bilginin üzerine şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Azimuşşan'ın evlilik meselesinde söylediklerinin önüne gelebiliriz. Hızlıdan söylüyorum, yazanlar yazsın, yazmayanlar akıllarında tutsun. Evlilik nimettir. Evlilik ibadettir. Evlilik dindir. Evlilik devlettir. Evlilik cihattır. Evlilik imtihandır. Bunların da hepsinin Kur'ani ve nebevi delilleri var. Evlilik nimettir. Eğer nimetse öyleyse şükrü eda edilmelidir. Evlilik ibadettir. Eğer öyleyse her ibadetin külfeti vardır. Evliliğin de külfeti vardır. O halde o külfetine katlanılmalıdır. Evlilik dindir. Eğer öyleyse o halde gözün gibi korunması gereken bir şeydir. Din nasıl korunuyorsa evlilik meselesi de aynı şekilde korunmalıdır. Evlilik devlettir. Eğer öyleyse her devletin bir anayasası vardır, hukuku vardır. Evliliğin de bir hukuku vardır. O hukuk en ince ayrıntısına kadar korunmalıdır. Evlilik cihattır. Eğer öyleyse her cihat hazırlık gerektirir. Evlilik cihadı içinde hazırlıklılık şarttır. Evlilik imtihandır. Eğer öyleyse o imtihanlara katlanmak için, o imtihanların üstesinde gelmek için sabır kuşanılmalıdır. Şimdi biz bu çerçeveden bakmadığımız zaman evliliğe, bugün bize modern dünyanın telkin ettiği çerçeveden baktığımız zaman evliliğe, birilerinin filmlerde, dizilerde toz pembe bize gösterip işte hayaller dünyasında bir şeyleri vaat ettiğinin üzerinden baktığımızda, ya da etrafımızdaki yanlış uygulamalara bakıp da o yanlış uygulamalar üzerinden meseleyi değerlendirdiğimizde, Allah'ın kullarına en büyük ikramı olan,
Dikkat buyurun, bizde bir söz var ki o söz sünnete dayanır, nikahta keramet vardır. Evet, aynen öyledir. Allah'ın en büyük kerametini tecelli ettirdiği, yani cömertliğini, mertliğini, rahmetini, bereketini tecelli ettirdiği evlilik meselesini ayrı bir biçimde değerlendirdi.

0: değerlendirmeye başlarız ve gün geçtikçe de hayatımızın dışına iteriz. Şu anda ne haldeyiz biliyor musunuz? Ben biraz bu meseleye ilgiliyim, ümmetin derdi olduğu için. Ara ara bazı anketler de ulaşıyor bana ilgili olduğum için. Şu anda bizde, dışarıdaki insanları söylemiyorum, güya biz işte neyiz? İslami sorumlulukları bilen insanlarız. İslami sorumlulukları biraz bilen, işte falan cemaat mensubu, filan vakıfta, filan dernekte, siz artık altını doldurun. Bunlarda bile kızlarımızdaki evlilik yaşı 30'un üzerine çıktı biliyor musunuz? 30'un aşağısında evlenen yok şu anda. Niye?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılamak

cezalandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam Medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Çünkü ağırlaştı. Ağırlaştıkça gitti. Evliliğin yaşı yok. Bazı insanlar için bu çok genç olabilir. Bazı insanlar için bu çok daha ileri bir zamanda da olabilir. Çünkü bu işin yaşı olmaz, mevsimi olur, zamanı olur. Bu işe hazırlıklı olduğumuz zaman ancak o zaman gelebilir. Ama biz aslında evlilikle ne kazanacağımızı bilmediğimiz için, geciktirdiğimiz zamanda neyi kaybedeceğimizi bilmediğimiz için değersiz olanları en değerli olanla bazen yer değiştiriyoruz. Bazen hayatı iyice tanzim edemediğimizden dolayı belli şeyleri elde edebilmek için daha büyük şeyleri feda ediyoruz. Ama akıllı Müslüman büyüğü küçüğe feda etmez, küçüğü büyüğe feda eder. Aklını çalıştıran Müslüman değersiz şeyleri kazanmak için değerliden vazgeçmez. Eğer bu manada bir şey bir şeye feda edilecekse daha çok kazanacağı şeyi daha az kazanacağı şeye tercih eder. Şimdi kariyerdir, üniversitedir, şudur budur dediğiniz zaman, söylediğiniz zaman dünyanın teşkalesi meşkalesi inanın bitmiyor. İki yakanız bir araya gelmez hayatta. Zaten bu olmaz, bu hayatın cefasına aykırı bir şey. Biz sefa yurdunda değiliz, cefa yurdundayız. Cefa yurdundaysak eğer hazırlığımızı da ona göre yapmalıyız. Ben Erzurumluyum, biraz önce de söyledi kardeşimiz. Erzurumların bir sözü var. Allah bir anda bir adamın iki penceresini bir anda açık bırakmaz. Birini açık bırakırsa birini kapatır, birini kapatırsa birini açar. Hayatta her şey bitmez. Şunu halledeyim ondan sonra, bunu halledeyim ondan sonra, şunu da bitireyim ondan sonra dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki ömür gitmiş. Yaş geçtikten sonra beğenme noktasında başka başka arızalar ortaya gelmiş. Mevsim geçtiği için de bu sefer farklı sıkıntılar oluştuğu için de evlilik meselesi artık bizim hayatımızdan başka noktalara doğru kaymış. İşte onu yapmamı adına biraz önce size verdiğim o 6 tane maddeyi çok iyi anlamak durumundayız. Evlilik vallahi nimettir. Nimetse eğer şükrü eda edilmelidir. Peki şükrü nasıl eda edilir evliliğin? Bir kere şunun adını koyalım. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Otur sofrada ye ye ye, ondan sonra bir elhamdülillah de, sadece şükrün kavli boyutunu yerine getirmiş olursun. O sofrayı sana veren Allah bir nimeti önüne serdi. O sofranın nimetinin şükrü, sofrada sana bahşedilen o nimetleri ondan mahrum olanlarla paylaşmaktır. Evlilik nimetinin şükrü nedir peki, nasıl paylaşılır? Evliliğin en önemli şeyi huzurun temini ya. Huzur da saadetle, muhabbetle, merhametle elde edilecek bir şey ya. O halde sen şükrünü muhabbet ile eda edeceksin. Evliliğin şükrünü merhamet ile eda edeceksin. Evliliğin şükrünü bu manada mahrum olanlara, özellikle de eşine farklı bir biçimde yansıtarak bunu ortaya koyacaksın. İbadet mi evlilik? İbadet. Peki ibadetse her ibadetin külfeti yok mu? İçinizde var mı şöyle bir baba yiğit de şu mevsimde sabah namazına kalkarken zorlanmayan? Zorlanır. Zorlanmasa ibadet olmaz. O yorganı üzerinden atmak kolay bir şey değil. Ama yorganı üzerinden attığın zaman külfetine katlandın ve o ibadeti yerine getirdin. O soğuk kış gecelerinde sabahında kalktın, elini uzattın musluğa, su soğuk, buz gibi, o buz gibi suda abdest aldın, bir külfet ödedin. Zaman ayırdın, bedenini bu manada yordun, bir şeyler yaptın. Her ibadet böyle. Öyleyse eğer evlilik de ibadetse, bu ibadetin külfeti var, bunu bil. Külfetsiz ibadet yok. Bırak o pembe yalanları, bırak o beyaz atlı prensesleri, prensleri, onlar hepsi hikaye, masal. Bu işin aslında böyle bir şey yok.
Peygamber evi bile böyle değil. Ben bu kadarını söylersem anlar mısın? Peygamber evi bile böyle değil. Nasıl mesela? Örnek vereyim size. Hazreti Ömer biraz gadaplı birisidir biliyorsunuz. Serttir. Sert olduğu için de biraz celal vasfı onda ileri düzeydedir. Bir gün sinirlenir hanımına. Siz geldiniz der Medine'de, gördünüz Medineli kadınları, bize karşı bağırmaya çağırmaya başladınız. Şimdi ben gidiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, sizi şikayet edeceğim. Çağırsın sizi ve bu konuda sizi uyarsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine doğru yürüyor. Ne duysun? Analarımız bağırıyorlar, bağırıyorlar. Ses dışarıya çıkıyor. Hazreti Ömer diyor ki peygamberin evi böyleyse ben ne yapabilirim ki? Vallahi peygamberin evi de böyle. Ya biz insanız, onlar da beşerdi. Böyledir zaten. Beşer üstü bir beklentiye girmenin bir alemi yok ki. Bu yanlış bir şey. Şöyle bir yanlış algı var. Öyle birini ben bulacağım ki %100 benimle aynı olsun. Benim düşüncelerimin %100 aynısını paylaşsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Belki söylediğimi de yadırgayacaksın. %100 eğer eşinle aynı düşünüyorsan, %100 aynıysanız ikinizden biri adam değilsiniz. Çünkü %100 olması mümkün değil. Allah her birimizi orijinal yarattı. Farklı bakacağız, farklı değerlendireceğiz, itiraz edeceğiz, başka başka şeyler söyleyeceğiz. Bundan doğan ne olabilir ki? Analarımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunları söylüyordu. Bu manada böyle bir şeyi bir kere kafamızdan silelim. Bu bir ibadet. İbadetse eğer külfeti var. Peki her ibadet sevap kazandırır mı insana? Elbette Allah için yapıldıysa sevap kazanır. Peki biz evliliği yapınca da Allah'ın emri, peygamberin kavli diye yapmıyor muyuz? Allah'ın emri diye yapıyoruz. Allah'ın emri diye yaptığımız o şeyde de katlandığımız zaman o manada ibadetlere bu manada alacağımızı alırız. Ve her bu manada aldığımız şey bize sevap olur. Size bir örnek vereyim Asr-ı Saadet'te. Havle el-Attariye isimli bir hanım var. Hanım sahabilerden. Attariye nispeti de attar olduğu için, Attariye olduğu için. Yani kadın koku satıcısı birisi. Kokunun ticaretini yapan birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme başından geçenleri anlatmak için eve geliyor. Peygamberimiz evde yok. Ayşe anamız dinliyor onu. Bakıyor ki morali bozuk. Ne var diyor. İşte o da kocamla şöyle şöyle sorunlar yaşıyorum deyip bir şeyler anlatıyor. Çok sinirleniyor anamız. Nasıl bunu sana yapar? Bir şeyler söylüyor ama başka da ileriye gidemiyor. Diyor ki tamam bekle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelsin. Sen ona anlat, o artık ne diyecekse ona göre davranırsın. Biraz sonra geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İçeriye girince Havle validemizin getirdiği kokular içeriye güzel bir koku saçmıştır. Efendimiz de güzel kokuyu çok sever. Şöyle bir çeker içine, Havle mi geçti buralardan, Havle mi geçti buralardan der. Ayşe anamız der ki geçmedi ya Resulallah, burada içeride der. Sen onu koku almak için mi çağırdın der. Hayır der, başından bir şey geçmiş, sana anlatmak için burada der. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girer ve Havle validemizi dinlemeye başlar. Anlatır. Herkesin başına gelen işler, işte ya Resulallah şöyle şöyle şeyler yaşadık, ben şunu yapıyorum kocam yapmıyor falan filan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinler, anamız da meraklı, Ayşe anamız acaba Resulullah ne diyecek diye merak eder. Söz Efendimizin dilinden şöyle çıkar: sevap kazanmak istiyor musun ey Havle? Evet ya Resulallah, nasıl istemem? O halde sabret, her sabrın senin için sevaptır. Yani ya Resulallah, ben şimdi sabrettiğim zaman Allah bana o sabrın karşılığında sevap mı yazacak? Elbette Havle, sen bilmiyor musun? Bir kadın evden bir eşyayı kaldırıp başka bir yere koysa bile sevap kazanır. Evini temizler, sevap kazanır. Yemek pişirir, sevap kazanır. Başka işler yapar, sevap kazanır. Hele Allah ona bir çocuk ikram eder, 9 ay o sıkıntılara katlanır,
sevap kazanır. Sonra o çocuğu doğurur, sevap kazanır. Sonra onu emzirir, her emzirişi ona bir köle azat etmiş gibi sevap kazandırır. Bir bakın bir köle azat etmenin sevabını göreceksiniz. 2 yıl emzirdikten sonra çocuğu emzirmekten vazgeçince semanın melekleri o kadına seslenir. Ey kadın, artık sevin, Allah önceki günahlarının hepsini temizlemiş ve seni anandan doğduğu gibi tertemiz yapmıştır. Şimdi bunu duyan Havle validemiz artık evliliğin ibadet olma meselesini anlamaz mı? Bunun gereğini yerine getirme adına seferber olmaz mı? Bu manada bir şeyler yapmaz mı? Varın ondan sonrasının nasıl olduğunu siz düşünün. Evliliğin ibadet olması böyle. Evlilik dindir. Öyleyse korunmalıdır. Hem de nasıl korunmalıdır? Gözü korur gibi. Madem öyle, nasıl ki dine ait bir esası koruma noktasında bir insan hassas, evlilik meselesi de böyle. Eğer bu şekilde anlaşılsa var ya, bugün boşanma adına ortaya konan ve İslam toplumlarında da artık her geçen gün normalleşen durum aslında asli yönüne doğru kayar. Evet, talak, boşanma İslam'da da var ama şöyle var, Allah'ın sevmediği bir helal olarak var. Öyle basit şeylerden dolayı var değil. Aslında İslam'da boşanma boşanmıştır. Boşanma hayatın dışına itilmiştir. Bütün şartlar ortaya konduktan sonra eğer olmuyorsa, bu manada bazı olumsuzluklar varsa ondan sonra söylenir. Çünkü meseleyi din olarak değerlendirir taraflar. Öyle gördükleri zaman da mesele daha farklı bir biçimde şekillenir. Evlilik devletse eğer, yasaları var. Her devletin anayasası yok mu? Evliliğin de anayasası var. Kurallar var, hukuk var. Müslüman adam hukuklu adamdır. Hukuka tazim eden, hukuka saygı gösteren, hukukun üstünlüğüne inanan adamdır. Müslümanın bir tarifinin de böyle olduğuna inanabilirsiniz. Öyleyse eğer evin de bir hukuku var. Önceden konur bu hukuk, kadın da uyar, erkek de uyar. Uymayan Allah katında mesul olur. Uymayana hadler de uygulanır. Uymayana farklı farklı cezalar da verilebilir. Uymayana bu manada başka önlemler de alınabilir. Yeter ki bu doğru bir biçimde anlanmış olsun. Evlilik eğer cihatsa, ki cihattır, her cihat bir hazırlık gerektirir. Evlilik de bu manada bir hazırlık gerektirir. Bu işe kendini hazırlamak. Aslında ne kadar önemli olduğunu anlayarak o manada belli şeyleri kavramak, bir yönüyle bilinçli bir biçimde, şuurlu bir biçimde bu işe adım atmak ve gereğini yerine getirmek. Evlilik imtihan mı? İmtihan. Her imtihan sabır ister değil mi? Sabır olmazsa, sebat olmazsa o imtihanların üstünden kalkılabilir mi? O imtihanların altından kalkılabilir mi? Öyleyse eğer meseleyi böyle değerlendirdiğiniz zaman sorun yok. O manada evliliği siz öyle gördüğünüz zaman hazırlıklı olursunuz. Ve şunu unutmazsınız. Belki biraz mizahi bir cümle olacak ama çok önemli bir hakikat var burada. Aklı olan adam evlenmez. Dini olan adam evlenir. Biz aklımız var diye evlenmiyoruz. Allah bizden istediği için, bizim böyle bir yükümlülüğe bizi muhatap kıldığı için evleniyoruz. Öyleyse eğer imtihan olacak, her türlü imtihan hem de. Bu manada bazı farklı farklı şeylerle de karşılaşacak insanlar. Ne ile karşılaşırsa karşılaşsın, eğer meseleyi böyle değerlendirirse Allah'ın izniyle alacağını alacak. Şimdi hanım kızlarım, sizi şöyle bir fasla götürmek istiyorum. Biz sağlıklı bir evlilik kurabilmek için bu işi gerçekten biraz önce söylediğim çerçevede yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ben size pratik bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu soruya cevap vermeden önce İslam'ın en temel mesajının ne üzerinde şekillendiğine dair önemli bir bilgiye sizi ulaştırmak istiyorum. İslam en temel mesajıyla bir muvazene sistemidir.
Ne demek muvazene? Denge. Dengesiz hiçbir şey yok bizde. İfrat ve tefrit çizgilerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmandır. İfrat bir şeyi gereğinden fazla abartmak, değerinden fazla değer yüklemek. Tefrit bir şeye değerinden az değer yüklemek. Biri bir meseleyi yukarıya doğru, bir diğeri aşağıya doğru getiriyor. İslam ise eğer bunun ortasını koyuyor. Hayır diyor. Uçlarda gezmeyin. İki taraf da yanlış. İki taraf da doğru değil. Asıl önemli olan vasat ümmet olmanın bir gereği olarak denge üzere olmaktır. Şöyle bir çubuğu alıyor bir gün sallallahu aleyhi ve sellem eline. Yanında Hazreti Ali var. Ali diyor, hayır ne buradadır ne buradadır. Hayır buradadır diyerek ortayı tutuyor. İtidal çizgisi her zaman orta olmaz. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Ama her zaman için itidal burada olmaz. İtidalin ölçüsünü Allah belirler. Onun için bazen itidal burada olabilir, bazen burada olabilir. Ama önemli olan Allah'ın itidal diyerek bize denge adına koyduğu o ölçüyü kabul edip ona göre de bu meseleyi anlamaktır. Şimdi bakın, dengesizliğe karşı Allah Resulü'nün tavrı nasıl, bunu anlama adına bir somut örnek üzerinden meseleyi değerlendirelim. Ben hayatın diğer alanlarından vermeyeceğim örneği. Çok daha ilginç bir alandan vereceğim. Duysanız ki mesela bir insan sabahlara kadar namaz kılıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Elinden geldiğince Kur'an okuyor. Bu manada ibadetler onun hayatında bambaşka bir noktadadır. Böyle bir insan takdir edilir değil mi? Böyle bir insan her türlü teveccühü hak eder. Ama meseleye denge çerçevesinden baktığınız zaman böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranan sahabileri çağırmıştır yanına. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim demiştir. Onları dengeye davet etmiştir. Eğer benim sünnetimden yüz çevirirseniz ben de sizden yüz çeviririm diyerek meselenin denge noktasındaki o önemli mesajına onları vardırmıştır. Somut bir örnek verelim yine. Mesela Abdullah İbni Amr, meşhur sahabi Amr İbni As'ın oğlu. Babası evlendirmiş onu. Gencecik bir hanımı var ve hanım bir müddet sonra eve geldiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hanımdan bir şeyler öğrenince bakıyor ki denge sarsılmış, hemen orada çağırıyor, bir başka rivayetle babasına söylüyor, babası oğlunu alıp Resulullah

yanına geliyor. Abdullah diyor, sen ne yapıyorsun? Sabahlara kadar namaz kılıyorum ya Resulallah. Şöyle şöyle oruç tutuyorum ya Resulallah. Şu kadar Kur'an okuyorum ya Resulallah. Memnun olmuyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Bundan memnun olmuyor. Artık siz gerisini düşünün. Diyelim ki gün 24 saat bir Müslüman kız, hem de derdi İslam olan bir Müslüman kız, 2 saatini sosyal medyada boş boş şeylerde harcayacak. İbadete bile kızan bir peygamberin bundan memnun olmayacağını siz artık kıyaslayın. Ben ibadete örnek veriyorum. Siz geri kalanları kıyaslayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnun olmadı. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim dedi. Bak bana. Ben gecenin bir vaktinde uyurum, istirahat ederim. Bir vaktinde ailemle beraber olurum. Bir vaktinde de Rabbimle baş başa kalırım. Ben gündüzlerin bazısında oruç tutarım, bazısında iftar ederim. Ben günün belli vakitlerinde Rabbimin kelamı olan Kur'an'ı okurum. Belli vakitlerinde başka işler yaparım. Abdullah, unutma, her şeyin sende bir hakkı var. Bedeninin sende bir hakkı var. Gözünün sende bir hakkı var. Aklının sende bir hakkı var. Yüreğinin sende bir hakkı var. Evin sende bir hakkı var. Eşinin sende bir hakkı var. Evlatlarının sende bir hakkı var. Anne ve babanın sende bir hakkı var. Akrabalarının sende bir hakkı var. Her şeyin bir hakkı var. Allah'ın da bir hakkı var. Peygamberin de bir hakkı var. Müslümana düşen her hak sahibine hakkını vermektir. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Hizaya çekti. Denge dedi. Uçlarda gezme dedi. İtidal çizgisi neyse o çizgiye gel dedi. Şimdi bunu hayatın her alanında yapan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlilik meselesinde de yapmıştır. Ah bir o dengeyi yakalayabilsek, ah o bir dengeye varabilsek, göreceksiniz gerçekten samanlık seyran olacak. Ama dengeleri sarstığımız için samanlık yanıyor, evler yanıyor, alev almış her taraf, ortalık yanıyor. Biz o yangını bile göremiyoruz. Ancak başka bir şekilde, Allah korusun, başımıza bir felaket gelince o yangının boyutunu o zaman anlamış olacağız. İşte o zamana, yani o işin sonuna varmadan, burada Allah Resulü'nün evlilik meselesinde ortaya koyduğu dengeyi çok iyi anlamamız lazım. Ben anlayabilmeniz için de onu size 5 maddede vereceğim. Rahat da aklınıza tutacaksınız. Nedir bunlar? Birincisi, beklentide denge. İkincisi, harcamada denge. Üçüncüsü, hayatın alanlarında denge. Dördüncüsü, evin alanlarında denge. Bu 4 taneyi söyledikten sonra 5.sine sizi vardıracağım. Birincisi neydi? Beklentide denge. Beklentideki dengesizlik insani ilişkilerin tamamını sıkıntıya soktuğu gibi evlilik meselesini de sıkıntıya sokuyor. Alt üst ediyor. Mesela bir insandan fazlaca bir beklentiye girdiğiniz zaman her an hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsansınız, beşersiniz. Beşerseniz eğer şaşarsınız. Şaşarsanız eğer yaptığınız yanlışlar üzerinden hemen birbirinizin üstünü çizmeyesiniz. Dengeye çağırdı bizi. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında sahabeyle yaşadıklarına, kendi ailesiyle yaşadıklarına. Bakın Kur'an'dan şu bilgiyi öğreniyoruz. Analarımız hepsi bizim başımızın tacıdır. Hepsi bizim öz analarımızdan daha öncelikli, daha evladır. Analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzdüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onlara küstü. Bir ay evine gitmedi. Biz bunu Kur'an'dan okuyoruz. Siyer kaynaklarından, rivayetlerden falan da değil. Kur'an'dan bunu okuyoruz. Bir ay evine gitmeyen bir peygamber. Bu manada bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de
Yahu

siz benim haneme girdiniz. Peygamberin kadınları oldunuz. Ümmetin anaları oldunuz. Nedir bunlar sizden çektiğim? Ne istiyorsunuz benden falan demedi. İnsansa eğer yapar dedi. Beşerse eğer şaşar dedi. Öyleyse eğer biz beklentide itidal adına bir ölçüye baktığımız an meseleyi çözeriz. Şimdi çoğunluk burada bekar kızlarım. Onlara bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki eş tercihinde ne yapacaksınız? Eğer beklentinizi üst düzeyde tutarsanız kusura bakmayın evde kalırsınız. Çünkü bu işin başka yolu yok. Bu iş böyledir. Ben aklımda %100 istediğim birini tutturacağım. Yok böyle bir şey. Bu işte istediğin şeyler olabilir. İnsan ilkelidir, bazı şeyleri gözetebilir. Diyelim ki %70 eğer tutarsa, inanın bu iyi bir rakam. %70 çok iyi bir rakam. %30'una da katlanacaksınız. Bundan başkası şey yok ki. Şimdi siz bakmayın o cicim micim aylarına, o süreçlere. Orada işte Allah seni benim için yaratmıştır, haşa böyle bir söz de yok. Bu söz batıl bir sözdür. Böyle bir şey yok. Allah kimseyi kimse için yaratmamıştır. Allah insanlara, insanları kendisine kul olsun diye yaratmıştır. Dolayısıyla bazı yerlerde eğer tutarsa frekanslar, bu frekanslar %70'e vardığında sen bunu Allah'ın bir nimeti olarak anla. %30'u içinde kendine hazırlık adına bir şeyler gir. Olur ki Allah sana nasip eder, evliliği kurdun. Artık beklenti adına bu manada o beklentini daha aşağıya %50'ye kadar indir. Sen eğer kendini kışa göre hazırlarsan, Allah sana bahar verirse ne ala. Ama eğer kış gelirse hazırlıklısın, sıkıntı yok ki. Sen bunları göze alarak işe adım attın. Öyleyse eğer bu manada bir problem yok. Asıl burada önemli olan şey meselenin hazırlık boyutunda kendini hayal kırıklıklarına uğratmayacak meselede adımlar atmaktır. Tabii burada bunu yaparken beklenti meselesinde şartları ortaya koyduğun zaman belli şeyleri de iyice belirlemen gerekir ki karşı tarafa da bunu söylemen gerekir ki iki tarafta bu manada bilerek adımlar atılsın. İki tarafta birbirinden beklentilerinde itidal adına, denge adına bir noktayı tutturmuş olsun. İkincisi neydi? Harcamada denge. Gerek nişanlılık döneminde, gerek o isteme sürecinde, gerekse evlilik sürecinde insanların evliliklerini yıkan en önemli şeylerden bir tanesi de israftır. Bu israf meselesini sadece mal olarak düşünmeyin. Ben harcamada denge deyince de sadece mal olarak bakmıyorum meseleye. En büyük israf nedir? Zaman israfıdır. En büyük israf nedir? Enerji israfıdır. En büyük israf nedir? Duyguların israf edilmesidir. Dolayısıyla neyi harcayacaksan o harcamada dengeli olmak durumundasın. Harcamada eğer dengeyi tutturabilirsen Allah'ın izniyle bu işi selametle götürebilirsin. Bu manada da yapman gereken bir şeyler var. Meselenin maddi tarafına baktığınız zaman da inanın bugün birçok evi yıkan mesele düğün ve öncesi sürecinde ölçüsüzce yapılan harcamalardır. Ne olacak canım, bir defa evleneceğim. Tamam, bir defa evleneceğim de, ondan sonra bir ömür borç öde, ondan sonra bulaş faize, o bela gelsin eve bulaşsın, bereket çeksin gitsin arandan, sonra da görürsün saadeti. Dolayısıyla bu işi baştan ortaya koymak, baştan ipleri sıkı tutmak, baştan tedbir almak adına bazı şeylerin yapılması gerekir. Harcamada denge meselesi emin olun erkekten ziyade kadının işidir. O kadın mesela şunu diyecek: aman almayalım, ne kadarsa bütçemiz onu yapalım. Aman fazla konuşmayalım, boşuna zamanı harcama. Mesela bir kadın, bir saliha kadın nişanlılık devresinde dahi nişanlısı kendisini aradığı zaman eğer ezan-ı Muhammed'i o telefonun içerisinden kulaklara doğru süzülüyorsa saliha bir kadın, burada duralım. Allah bizi çağırıyor.

şimdi Allah'la randevulaşma, şimdi onun huzuruna gitme diyecek. Bunu orada ortaya koyacak ki erkeğe bu manada bazı şeyleri ta işin başından yansıtmış olsun. Bunu erkekler yapamıyor.

Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan o düşmanlıkları, o akıllı kadınların ortaya attıkları o adımlarla giderilmiş ve gerçekten bu manada birçok kadın koca koca isimlerin İslam tarihinde adlarının altın harflerle yazılmasına vesile olmuştur. Örnek istiyorsanız gidin okuyun. Ebu Cehil'in oğlu İkrime İbni Ebi Cehil'in nasıl Müslüman olduğunu, Ümmü Hakem isimli kadının o adamın, o kocanın hidayeti için nasıl çırpındığını ve bunu nasıl becerdiğini, o zaman bu sözlerimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla bu işte İkinci denge harcamada dengedir. Üçüncü denge hayatın alanlarında denge. Hayatın alanlarında denge olacak. Diyelim ki sen hafızsın. Allah sana hafize olma gibi bir şerefi, bir tacı, o çok büyük bir taçtır, o tacı giydirdi. Eğer sen hayatın alanlarındaki dengeyi sünnetin ışığında anlamazsan, o şeref bile sana büyük bir zahmete dönüşebilir. Çünkü orada bir denge var. Hafize değil, profesör ol. Ne olursan ol. Evlendiğin zaman eşinin senden beklediği bazı şeyler var. Onları ortaya koymadığın zaman, hayatın alanlarındaki dengeyi sarstığın zaman o evde saadet kıti bulma mümkün değil. Koca gelecek akşam eve, kuru fasulye isteyecek. Sen de hafızasın, Tebbet suresini okuyacaksın. O onun yerine geçmeyecek. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Hayatın alanlarında nerede olursa ol, ne kadar başarı sağlarsan sağla, akademik kariyerin ne kadar üst düzeyde olursan ol, olursa olsun, bu manada farklı yerlere de gelse, hayatın alanlarındaki o dengeyi tutturmak zorundasın. Çünkü ne yapalım ki, Allah böyle yaratmış. Ve bu yaratmanın meselesinde de verdiği sorumluluğa karşı ödül, o sorumluluğa karşı yük, yüke karşı mükafat vermiş. Demiyor ki erkeğin ayağının altındadır cennet. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Peki kadının ayağının altında mıdır diyor cennet? Hayır. Annenin ayağının altındadır diyor cennet. Anne olmak ne evlenmekle alakadar durum bir sadece, ne de sadece ve sadece çocuk sahibi olmakla alakalı. Ben nice çocuksuz anneler biliyorum ki, işte onlardan bir tanesi, selam olsun Zeynep Gazali'ye, rahmet olsun. Çocuksuzdu ama tam bir anaydı. Ana olmak için doğurmak şart değil. Önemli olan o evin hukukuna riayet ederek ortaya bir şeyler koymaktır. Dolayısıyla bu manada hayatın alanlarında bir denge olacak. Sen okudun mesela, üniversite okudun, akademik kariyer yaptın, yapacaksınız. Hayatın içerisinde kadın olacak. Ben kadının sadece bu manada belli alanlara hapsedilmesini doğru bulanlardan değilim. Ama bu işin dengeli olarak yürütülmesi gerektiğine inananlardanım. O işin ayrı bir boyutu, uzun uzun onun izahları var, oralara girmeyelim. Burada dengeyi tutturduğun zaman, o dengeye uygun bir biçimde, bir beklenti içerisinde olarak bu manada bazı adımlar atılması lazım. Şimdi ben mesela bu sözleri hanımlara değil de erkeklere konuşsaydım, onlara söylediğim bir cümleyi söyleyeyim sana. Mesela diyelim ki bir erkek kendisine sadece ve sadece evde ev işlerine bakacak, çocuk doğuracak, kendisiyle ilgilenecek bir hanım istiyor. Tamam, isteyebilir. Böyle bir hanım isteyen bir erkeğin Cerrahpaşa tıpta okuyan bir kızla işi yok. Ona gidip talip olursa zulmeder hem kendisine hem ona. 6 yıl bu ümmetin kızı tıp fakültesinde anası ağlayana kadar o fakülteyi bitirecek. Arkasından TUS'a hazırlanacak, dünya kadar bedel ödeyecek. Sonra gel evde çamaşır yıka, başka şey istemem, şudur budur. Bu bir israftır. O emek israfıdır. O asla bir denge değildir. Bir doktor hanımla evlenecek olan bir bey, bir doktor hanımın yükünü taşıyacak kadar kendisini bu işe hazırlamalıdır. Onun dışında hayatın hangi alanında olursa olsun,
karşısındaki hanım ya da bey neyse,

birbirlerini görecekler. Birbirlerini bu manada dengeleyecekler. Başlangıçta bu meselede ne bekliyorsanız koyacaksınız ortaya. Ondan sonraki süreçte harcamalarda, her türlü harcamalarda denge olacak. Dördüncü denge nerede? Evin alanlarında denge. Kadınların en büyük sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Şimdi belki benim bu sözüm de biraz ağır gelebilir ama başka bir şey aklıma gelmiyor. Evi put haline dönüştürmeleridir. Eşya kendilerine hizmet eden araçlar olmaktan çıkıyor bazı hanımlarımızın evlerinde. Eşya hakim oluyor. Ve bir ömür o eşyalara bakmak, o eşyalarla ilgilenmek, onların temizlikleriyle meşgul olmak, onlarla farklı bir biçimde ilgilenmek, zaman yeter mi? Yetmez tabii. Sabah kalk, akşama kadar onlarla uğraşacaksın. Nerede ondan sonra başka şeyler yapacaksın? Nerede hayatta senden beklenen şeyleri ortaya koyma adına bazı şeyleri sergileyeceksin? Bu konuda denge olmalı. Eşya bizim hizmetimize sunulmuştur. Biz eşyanın mahkumu değiliz, hakimiyiz. Çünkü ne kadar değerli olursa olsun bütün eşyaları Allah insanın hizmetinde olmak için yaratılmıştır. Öyleyse eğer bir ev temizliği şurasından burasından girseniz çıksanız 2 saatte çok rahat bir biçimde bitecek bir şey. Hadi diyelim bunu haftada bir gün yapsanız, bir günde eve ayıracağınız zaman yarım saattir ya, bu kadardır. Eğer gerçekten ev evse, ama ev puthane ise iş değişir, o başka bir şey. Ama ev evse bu kadar. Şimdi böyle olduğu zaman, ev alanlarında denge olduğu zaman ortaya bir şey kalıyor. Eğer sünnet üzere hayatımızı tanzim edersek kariyer de yaparız, evleniriz de her tarafı da memnun ederiz. Ortada da bu manada dengesizlik adına hiçbir şey oluşturmayız. Şimdi biz gece akşam eve vardığımızda 1'e 2'ye kadar boş boş evde vakit öldürsek, televizyonda, internette, şurada burada neyse, sabah 2'de gece 2'de uyanmış bir insanın sabah namazına nasıl kalkacağı meçhul. Allah yardım etsin. Yani böyle iyi bir kalkarsa iyi bir şey bu, ama o saatte yatıp da sabah namazına dinç kalkmak zaten mümkün değil. O halde kalktın diyelim sabah namazına. Ondan sonra mecburen yatak seni çekecek. Çekecek çünkü bu bedenin bir hakkı var. Sen onu bozdun orada. Sistemi bir kere bozdun. Sünnet üzere bir uyku yok senin hayatında. Ondan sonraki süreçte de sen uyur gezer bir biçimde olacaksın. Derste uyuyacaksın, ayakta uyuyacaksın, otobüste uyuyacaksın, şurada uyuyacaksın, burada uyuyacaksın. Gözün açık olsa beynin uyuyacak ve hayattan bu manada, gerçek manada sorumluluğu yerine getirmeyeceksin. Ama eğer sen sünnet üzere uyusan, uykuna bir ahlak kazandırsan ve bunu da bir hanım olarak gerçekten sergilesen ve yapsan, bunu gözetsen, korusan, bu konuda hassas olsan, bu konuda evin diğer tarafı olan ve kavrama olan erkeği de bu manada bazı şeylere davet etsen, çağırsan ve onu da mecbur bıraksan, birçok şey yerli yerine oturacak, zaman da olacak. Bir hanımdan bahsedeyim mi size? Bir kadın düşünün, sadece 8 yıl evliliği. 8 yıllık evliliğine tam 5 tane çocuk sığdırmış. Bu 5 tane çocukla beraber Medine'nin en alime kadını olmuş. Eğer Resulullah yoksa fetva sormak için insanlar o kadının önüne gelmiş. O kadın kim? Hazreti Fatıma, anamız, anaların anası. Hayal mayal değil, böyle. Böyle bir anamız var. 5 tane çocuğundan bir tanesi Muhassin, biz Muhsin diyoruz biliyorsunuz. Bebekken vefat ediyor. Geriye kalan 4 tane çocuğunun terbiyesini bizzat kendisi yapıyor. Babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen eve bazı sahabe efendilerimizi, ki çoğu zaman Hazreti Bilal'i gönderir. Bilal'i gönderdiği zaman Fatma anamızın işlerini hafifletme adına ona bir teklifle geldiğinde Hazreti Fatma'nın Hazreti Bilal'e sözü şudur:
çocuklarımı bana bırak. Eğer ille de bir şey yapmak istiyorsan evin şu şu işlerini yap deyip ona bazı işleri söyler. O dört tane çocuğu öyle bir yetiştirir ki bugün biz vahdetin dersini almak istiyorsak varacağımız adres Hazreti Hasan'ın mektebidir. Eğer şehadet öğreneceksek varacağımız mektep Hazreti Hüseyin'in mektebidir. Eğer izzet öğreneceksek varacağımız mektep Hazreti Zeynep'in mektebidir. Eğer dirayet öğreneceksek varacağımız mektep Ümmü Gülsüm anamızın mektebidir. Dört çocuk hayata bu kadar derin izler bırakıyorlar annelerinin onlara olduğu verdiği terbiyeyle. Böyledir. Hiç kimse kusura bakmasın, bahane üretmesin, zamanım yok, yetmiyor, şudur budur demesin. Önce bir hayatını bu manada gözden geçirsin. Allah'ın ona vermiş olduğu 24 saat 24 tane altın hükmünde. O 24 tane altını bir altını korur gibi o hassasiyetle mücevheri korur gibi o hassasiyette koruyor mu? Önce ona bir baksın sonra gelsin konuşalım. Zaman yetiyor mu yetmiyor mu meselesini. Şimdi bütün bu dört tane dengeyi yaptıktan sonra beşinci denge nedir biliyor musunuz? Muhabbette denge. Bu olmadan olmuyor. Peki muhabbetin de dengesi olur mu? Hocam ama şöyle bir söz var. Gönül ferman dinlemez. Kalp başka şeyler söyler. Kalp sevginin merkezidir. Bazen sevgi insanın gözünü kör eder. Bazen o körlükte insana bazı yanlışlar yaptırır. Yok yok, onlar başka kitaplarda. Onlar bizim medeniyetimizin sözleri değil. Muhabbette denge olacak çünkü dengeyi bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem en temel meseleyi bize söylüyor. Sevdiğini ölçülü bir biçimde sev. Olur ki günün birinde o düşmanın olabilir. Düşmanını ölçülü bir biçimde ona buğz et, ondan nefret et. Olur ki günün birinde o dostun olabilir. Bizde sevgi denge üzerine kurulur. Denge üzerine kurulursa eğer hiçbir problem yok. Eşin senin annene babana saygı duyar. Zorlamazsın ille de sev sev. Sevgi gönül işidir, sevmeyebilir. Olur ki tutmaz bu manada bazı şeyler, bir şeyler yaşanır. Sevmeyebilir, hiç önemli değil. Sen de sevmeyebilirsin ama bunu söylemek durumunda değilsin ki. Niye bunu ikrar edeceksin? Sen bunda dengeyi tutturursan asla saygıdan ödün vermezsin. Ve bugün birçok cahilin düştüğü yanlışa düşmezsin. Yıkılan yuvalara bakın niye yıkılıyor? Çoğunluğu nedir biliyor musun? Kadın ailesi için bir şeyler ister, eşi yerine getirmez. Eşi hanımından ailesi için bir şeyler ister, yerine getirilmez. Zaten gelin kaynana savaşları biliyorsunuz, haçlı savaşları gibi bitmez. O manada da birçok şey ortada çıkar. Farklı farklı şeyler söylenir ama denge korunmadığı için bu manada da sevgi adına bazı şeyler tam olarak ortaya konmadığı için huzursuzluğun önü alınmaz. Şimdi benim azize kızlarım, bu kadar bilgi yeter. Bir şey söylüyorum, sözümü de bitiriyorum. Evet, birçok olumsuzluk var. Şu anda bakın Türkiye'de bile boşanma oranları her geçen gün artıyor. Bu sizin gözünüzü korkutabilir. Okul meselesi var, aile meselesi var, farklı farklı şeyler var. Bunlar da sizin gözünüzü korkutabilir. İşi başka yerlerde değerlendirebilirsiniz. Ama ben bu kadar sözün arkasından bu kızlarıma söyleyeceğim söz nedir biliyor musunuz? Gelin Musa'nın annesi olun. Başka yolu yok bu işin. Musa'nın anneliğine sizi davet ediyorum. Niye ona davet ediyorum biliyor musunuz? Firavun bir rüya gördü. Rüyasında Beni İsrail'den çıkan bir ateş topu sarayını, tahtını yakıp yıkıyor ve bu manada bambaşka bir korkuya onu sevk ediyor. Rüyayı tabir ettiriyor saraydaki bilginlere. Belli zaten rüya, Beni İsrail'den doğacak bir çocuk senin başına bela olacak diyor, diyorlar. Ne yapıyor Firavun? O yıl doğan erkek çocukları gözlerinin önünde, annelerinin ve babalarının gözlerinin önünde öldürtüyor.

0: Musa aleyhisselam nasıl doğuyor biliyorsunuz. Doğdu, Allah da Musa'nın anasına vahyetti. O da koydu bir sandığa, verdi Nil'in sularına. Sandık geldi Asiye annemizin ayaklarının dibine. Onu açtı ki bir nur topu çocuk bize göz aydınlığıdır dedi. Gitti Firavun'u ikna etti ve o çocuk Musa Firavun'un sarayında yetişti. Daha sonraki süreçte Hazreti Musa'nın Firavun'un tahtını, sarayını nasıl yerle bir ettiğini biliyorsunuz. Beni İsrail'in kadınlarının yaptığı şey şuydu. Şunu düşünebilirlerdi. Biz bir anneyiz. Gözümüzün önünde çocuklarımız katlediliyor. O halde doğurmayalım. Bunu söyleyip doğurmayabilirlerdi ama böyle demediler. Gözümüzün önünde bile çocuklarımızı Firavun katletse biz doğurmaya devam edeceğiz. Çünkü o gün Beni İsrail'in kadınları mümindiler. Mümince baktılar meseleye. Firavun öldürmeye onlar doğurmaya devam etti. Firavun yıkmaya onlar ihyaya devam etti. En son bir Musa Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bugün evlerden kötü haberler gelse, haberler, magazinler, internet, şu bu farklı farklı şeyler söylese, kardeşiniz evlendi istediği şeyi bulmasa, siz annenizin evliliğini gördünüz, ondan dolayı içinizde bir burukluk var, bu manada bir şeyler düşündünüz. Bütün bunların hepsini bir tarafa bırakın. Diğer o üniversiteyi, kariyeri, şuyu buyu da olması gereken yere koyun. Beni İsrail'in mümin anneleri gibi ev kurmaya çalışın. Hassasiyetiniz, davanız bu olsun. Allah sizleri Musa aleyhisselam gibi peygamber yolunda olan çocukların anaları kılsın. Allah sizlere bu manada yardım eylesin. Sizin ellerinizi bırakmasın, ayaklarınızı kaydırmasın. Sizi kurda kuşa karşı muhafaza etsin. Sizi bu manada katından desteklesin. İffet gömleğini her daim en güzel bir biçimde sizlere taşıtsın. En güzel bir biçimde de Müslüman bir hanımın temsiliyeti adına o temsiliyetin hakkını vermeye sizi hak sahibi kılsın. Sizi bu ümmete yüz akı kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini de bir dua niyetiyle size emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün.

0: hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha fedadır.
2: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

Şimdi sizlere Kanuni döneminde yaşamış olan ve şu anda Beşiktaş'taki kendi ismini taşıyan külliyede metfun bulunan Beşiktaşlı Yahya Efendi vasıtasıyla Müslüman olan bir Rum çocuğunun hikayesini sunmak istiyoruz. Balaban. Balaban.

0: Lorgi, şu kuzu çevirme işi bitmedi mi daha?
1: Ne çabuk Dimitri. Oturmuş içeceğine gelip yardım etsen bitti.
0: Alo arkadaş, ben içmeden duramam. Hem çok romantik bir yermiş burası Yorgi. Şu kuş seslerini bir dinlesene. Bıkmıştım Hancinika'nın karga sesinden. Oh, şarap testisi de yanımızda.
1: O zaman biraz sabret de hem yer hem içeriz Dimitri.
0: Ya ama Yorgi, ben içmeden duramam diyorum sana. Oh, ızgara da amma enfes koktu.
1: İyi ki senin Konstantin burada ağaçların altında keyiflendiğimizi duymadı. Yoksa mutlaka o da gelirdi.
0: Aa, gelemez o Yorgi. Ben istemesem gelemez.
1: Ne yapardın peki?
0: Aa, kemiklerini kırardım. Hele bir Dimitri'nin sözünden dışarı çıksın, bilir başına geleceğini.
1: Geldi bile.
0: Ne? Kim geldi?
1: Dinle bak Dimitri, duymuyor musun bu sesleri?
0: Ne sesi? Ha? Aa, koyunların çan sesleri. Ha, evet. Konstantin!
1: Tabii ya, kuzuyu kesen sensin. Oğlum Konstantin de geldi değil mi ya?
0: Abi gelemez dedim sana.

0: Desem bile Konstantin hoşlanmaz böyle keyiflenmekten. Georgi, baksana bu koyunlar kendi başına. Konstantin yok. Hey Konstantin! Konstantin neredesin? Yok, anlaşılan bir yerlerde uyuyup kaldı bu çocuk. Hey Georgi, sen şarapları meyveleri hazırla. Nevale'yi de şöyle güzel hazırla. Ben şuna bir bakayım geleyim.
1: Olur Dimitri, olur. Sen tamam. İşine bak.
0: Ben şimdi gösteririm sana çocuk. Bir de çoban olacaksın başıma. Nerede kaldı böyle bu? Allah Allah. Şöyle bir bakayım. Aa, şu tepedeki Konstantin değil mi? Evet, ta kendisi. Şimdi çekeceğim var benden Konstantin.

0: Amma da yüksekmiş ha. Göründüğü gibi değilmiş tepe. İşte Konstantin orada. Ne yapıyor bu böyle böyle dalmış aşağıda bir yerlere bakıyor. Hey Konstantin! Konstantin! Duymadı bile. Amma da dalmış ha. Bir bakayım nereye bakıyor bunlar? Tekkeye bakıyor. Müslümanların tekkesine. Düşmanlarımızın tekkesine. Şimdi kopartmaz mıyım ben senin kulaklarını Konstantin?
1: Kulağım baba.
0: Baba ya. Ne zamandır sesleniyorum da duymuyorsun. Ne yapıyorsun burada bakayım?
1: Koyunlara gidiyordum baba.
0: Ne koyunu ne gitmesi? Hani nerede?
1: İşte şurada. Gitmişler.
0: Gitmişler ya. Gitmişler de senin haberin yok. Bir de koyunlara gidiyormuş. Sen Müslümanların tekkesini seyrede almışsın.
1: Evet baba. İlahi söylüyorlardı. Onu dinliyordum.
0: Onu mu dinliyordun? İlahilerini mi dinliyordun?
1: Evet. Ama çok hoşuma gidiyor baba.
0: Aptal çocuk. Sen ne dediğinin farkında mısın?
1: Ne var bunda baba?
0: Ulan beyinsiz. Onlar Müslümandır. Bilmez misin? Onların ilahilerini nasıl dinlersin? Nasıl seversin?
1: Ne mahsuru var ki baba?
0: Var. Çok mahsuru var. Onlar bizim ezeli düşmanımız. İstanbul'un her tarafını camilerle doldurdukları yetmiyormuş gibi şimdi de buralara el attılar. Şu civarda kaç kilise var Konstantin?
1: Kiliseye gidene bir şey demiyorlar.
0: Onların bir şey dememesi sana mı düştü? Rezil çocuk! Tekkelerini başlarına yıkmayı düşünsene.
1: Ama baba orada kötü bir şey yapmıyorlar ki. Açları doyuruyorlar. Hastalara bakıyorlar.
0: Sus! Salak çocuk sus! Dikime dikime konuşma benim. Yoksa alırım ayağımın altına seni. Onlar kötü dedim sana. Katil onlar.
1: Katil mi?
0: Katil ya. Dedeni onlar öldürdü. Bil artık bunu. Sen daha bebektin o zaman. Dedenin cesedini işte şu yamacın kovuğunda bulmuştuk. Sırtından kahpece hançerlemişlerdi onu.
1: Hayır. Onlar insan öldüremez. Onlar kimseyi öldürmez. İnanamam buna.
0: Aslında bütün bu işler o tekkedekilerin başı Yahya Efendi mi ne diyorlar ondan çıkıyor işte. Asıl suçlu o.
1: Peki baba, niçin herkese iyilik ediyorlar? Yiyecek veriyorlar, tedavi ediyorlar, giyecek veriyorlar.
0: Kendilerine yapıyorlar ha benim salak oğlum. Sana bir dilim ekmek verdikleri var mı?
1: Elbette var. Her gün bir derviş taze ekmek getiriyor. Yiyecekler getirip veriyor bana.
0: Ne? Sana ekmek getiriyorlar ha?
1: Evet.
0: Sen de yiyorsun öyle mi?
1: Evet baba. Bizden herkes istiyor, yiyor.
0: Sen başkasın salak çocuk. Sen Dimitri'nin oğlusun. Anlaşıldı. Senin aklını başına sopa getirecek.
1: Vurma baba.
0: Bir daha görmeyeceğim seni buralarda.
1: Vurma.
0: Al bunu da. Bunu da al ki aklın başına gelsin. Bir daha Müslüman lafı ettiğini duymayacağım. Tamam mı?
1: Tamam baba. Tamam.

0: Hadi. Hadi girin al. Hadi geberteceğim sizi. Hepinizi geberteceğim. Hadi girin al.
1: Konstantin, Konstantin yavrum. Ne vuruyorsun hayvanlara?
0: Vuruyorum işte. Vuruyorum.
1: Dön yüzünü bakayım bana, dön. Ağlıyorsun sen.
0: Hayır.
1: Dur, dur dedim oğlum, bakayım yüzüne, dur. Konstantin oğlum, dövmüşler seni. Yüzün gözün kan içinde. Düştün mü yoksa ha?
0: Hayır anne. Hayır. Yok bir şey dedim.

0: işte.
1: Aa, yok diyorsun ama yüzün gözün kan içinde. Yoksa Türk çocuklarıyla kavga mı ettin ha? Dövdüler mi seni yoksa?
0: Hayır. Sen de babam gibi başlama. Bir şey olunca hemen Türklere atmayın.
1: Kim yaptı o halde söylesene.
0: Babam kim olacak?
1: Neden Konstantin? Ne yaptın ki bu kadar dövdü seni baba?
0: Yahya Efendi'nin tekkesini zehrettim diye.
1: Babanı bilmiyor musun oğlum? Gitmeseydin o tekkenin yakınlarına.
2: Anne, gerçekten babamın dediği gibi dedemi tekkedekiler mi öldürdü?
1: Ay bilmem ki oğlum, hep böyle dediler.
2: Yalan. Ben inanmıyorum buna.
1: Konstantin, neler söylüyorsun sen?
2: Anne, onlar adam öldürmez. Her gün görüyorum onları. İşleri güçleri insanlara iyilik etmek. Hem niçin öldürsünler ki dedemi?
1: Bilmiyorum oğlum, ben de şaşırdım kaldım. Babam bu yüzden yıllardır intikam ateşiyle yanıp durur. Yahya Efendi'nin dergahında katiller yetişiyor der de başka bir şey söylemez.
3: Selamun aleyküm bre aşıklar.
4: Ve aleyküm selam efendim.
3: İsmail Derviş, şifahanenin inşaat işleri nasıl gidiyor?
4: Emriniz üzere şu toprak yarıda uçurduk mu bir tarafı da sahile geliyor. Hastalar için iyi bir şifahane olacak efendim.
3: Çok. Maksadımız Allah'ın kullarına ayrım yapmadan yardım etmektir.
4: Şu yüksek tepeyi de buyurduğunuz usulü kullanarak uçurmak üzereyiz efendim. İşte uçmak üzere.
3: Berhudar olun aşıklar. Bu minvar üzere çalışılırsa inşallah çok kısa zamanda şifahaneyi insanların hizmetine sunarız.
4: İnşallah efendim.
3: Aşıklar, yaptığımız iş ne olursa olsun ihlası elden bırakmadan Allah için yapalım. Allah için yapılmayan işlerin ahirete bir faydası olmaz. Niyetlerimizi düzeltip Allah için iş işlersek karlı iş işlemiş oluruz. Hakiki manada karlı iş ahirete yarar olan iştir. Hadi şimdi kolay gelsin aşkım.

0: Konstantin bu. Olacak şey değil. Müslümanlar gibi ilahi söylüyor. Babası duyarsa öldürür dayaktan. Konstantin!
1: Anne!
0: Konstantin, ne bu söylediğin?
1: Şey anne, Müslümanlardan öğrendim. İlahi bu.
0: Konstantin yapma ne olur. Babanı düşünsene. Bu yüzden kanlar içinde bırakmadı mı seni? Unuttun mu?
1: Unutmadım. Ama
0: bu anne... son yaptığını duyarsa öldürür seni Konstantin. Dayanamam senin acına oğlum. Kendini de beni de üzme oğlum. Ne olur.
2: Hey, açın kapıyı. Açsanıza ya. Zıbardınız kaldınız mı içeri? Açın şu kapıyı.
0: Dur geldim kıracaksın kapıyı.
2: Takarım tabii kapıyı. Niye açmıyorsun kapıyı ya?
0: Açtım.
2: Niye açmıyorsun?
0: Açtım işte. Kapıda nöbet mi bekleyeceğim sen geleceksin diye?
2: Bekleyeceksin tabii. Karım değil misin?
0: Olmaz olsaydım. Her gece içmesen şu zıkkım
2: sus,
0: olmaz.
2: Salak karı sus. Gebertirmişim bir zina. Aç deyince hemen açacaksın işte.
0: Ben. Daha böyle sarhoş gel açmayacağım işte kapıyı.
2: Bakalım, eğer bir olur daha laf edersen karı leşini sererim yere ona göre.
0: Of be nefret ediyorum senden.
2: Hayır yani be.
1: Anne babam mıydı?
0: Kim olacak başka? İçmiş çatacak yer arıyor. Aman oğlum görüyorsun işte. Bu sarhoş adama nasıl laf anlatacaksın? Ne olur olmayacak işler yapıp da kendini de bine de güç durumda bırakma emin. Hadi şimdi yat sen. Sabah erken kalkacaksın.
1: Peki anne. Ben hazırlamıştım yatağımı. Yatıyorum işte.
0: Şöyle iyice örteyim üzerine de üşüme. Tamam. Hadi iyi geceler Konstantin.
1: Sana da anı.

0: Tekke. Bahçesi de ne kadar güzelmiş. Biri yaklaşıyor. Öyle de aydınlık bir yüzü var ki. Tanıdım. Bu Yahya Efendi.
1: Merhaba dostum. Merhaba güzel yüzlüm.
0: Merhaba efendim. Siz osunuz.
1: Kimim? Tanıdın mı beni?
0: Elbette tanıdım. Siz Yahya Efendisiniz. Ne kadar da aydınlık bir yüzünüz var. Sanki ışıkların gözlerimi alıyor. Bakamıyorum sana.
1: Bakarsın. Gel. Bana gel dostum.
0: Gelemiyorum. İstiyorum ama gelemiyorum. Çekiyor. Çekiyor biri beni.
1: Sen gel. Gel dostum.
2: Hayır, hayır, gelemez. Vermem onu sana.
0: Baba sen ha. Bırak beni. Girme aramıza baba.
2: Gireceğim.
0: Girme dedim. Girme. Işığımı kapatma dedim.
2: Kapatacağım.
0: Yapma
2: kapatacağım.
0: Baba. Yapma. Kapatma. Kapatma. Kapatma. Kapatma.
3: Oğlum Konstantin. Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Niçin bağırıyorsun öyle? Ha?
0: Anne. Anne.
3: Ne oldu evladım? Rüyamı gördün mü yoksa?
0: Evet anne. Onu gördüm anne. Onu gördüm.
3: O dediğinde kim Konstantin?
0: Yahya Efendi. Yahya Efendi anne. Hani tekkedeki var ya.
3: Yahya Efendi mi?
0: Evet anne. Işıklar saçıyordu. Bana gülüyordu. Bana gel dostum. Bana gel dostum diyordu.
3: Ya hadi. Hadi üstünü örteyim şöyle. Tamam. Sabaha daha var. Ben erkenden azığını hazırlarım. Hadi uyu artık.

Hadi. Hadi kara koçum. Hadi. Bugün daha erken gidiyoruz. Hey Çomar. Ya Çomar diyorum. Sen de yana geç ki daha çabuk gidelim tekke sırtlarına. Biliyor musun? Ben bu gece onu rüyamda gördüm. Beni çağırdı oraya. Ya?

0: İşte tekke sırtlarına geldim. Şu tepe de aşılsa tekke görünür. Ama babam gelirse beni çok döver. En iyisi şu yamaçlarda koyunları biraz güdeyim de sonra bakarım tekkeye. Ne o çoman? Bir şey mi sezdin yoksa? Ha? O da ne? Bu o. Onu görüyorum. Yahya Efendi bu. Hem de bana bakıyor. Tıpkı rüyamdaki gibi. Tak karşı ormanlık yamaçta. Ama sanki yanımda gibi. Bir şeyler söylüyor bana. Dinlemeliyim.
1: Bana gel dostum. Bana gel dostum.
0: Nasıl gelirim ben? Babam komaz ki. Öldürür beni. Babam çok kötü biri. Komaz ki beni geleyim. Ağaçlar arasında kayboldu. Görünmez oldu.

0: Hey aşık, yardım etsene. Sırtımdaki şu yükü indireyim.
1: Yettim İsmail kardeş.
2: Maşallah, koca erzak torbasını nasıl da yüklenmişsin. Biz de gelseydik seninle.
0: Elhamdülillah, bugünlerde giden gelen misafir çoğaldı biliyorsun. Hocamız döndüler mi?
2: Nereden?
0: Sabah ben erzak almaya giderken kırlara çıkmışlardı kendileri.
2: Allah Allah. Her zaman öğleden sonraları çıkmazlar mıydı?
0: Bilinmez ki aşık. Vardır bir hikmeti elbet.
2: Bak, işte hocamız yeni dönüyorlar.
3: Kolay gelsin aşıklar.
2: Allah razı olsun efendim.
0: Hadi derviş. Torbayı bırakıp hemen karşılayalım hocamızı.
2: Hadi.
4: Anne! Anne! Ben geldim! Anne! Koyunları getirdim.
5: Erken değil mi Konstantin?
4: Erken ama çık dışarı da bir bak. Hava iyice karardı. Gece gibi. Büyük bir fırtına çıkacağı benziyor anne. Yağmura yakalanmamak için erken geldim. İşte gökte gürlemeye başladı anne. Bir an evvel sağalım ki koyunları ıslanmasınlar.
5: O zaman ağla doldur. Elimdeki işi bitireyim de.
4: Peki anne. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi dolun ağla. Hadi, hadi kara koyun. Hadi sen de gir, gir, gir, gir. Sen gel boynuz. Hadi sen de gir. Gir içeri bakalım. Hadi yürü, yürü, yürü. Hadi.

0: Aa, Konstantin, bakıyorum da çok neşelisin bu akşam.
1: Evet. Evet anne. Çok.
0: Ya, söyle de biz de bilelim neymiş bu.
1: Onu gördüm anne. Ha? Onu gördüm.
0: Gene mi?
1: Bu sefer rüya değildi anne. Ama tıpkı rüyamdaki gibiydi.
0: Sahi mi?
1: Hı-hı.
0: Bu çocuk iyice delirmiş.
1: Elbette sahi. Çok uzaktaydı. Ama onu yanımdaymış gibi görebiliyordum. Sesini duyabiliyordum anne.
0: Ya gene rüya görmeyesin. Uyudun falan mı yoksa? Ha?
1: İnan anne. İnan rüya değildi.
0: Ah Konstantin, ah ne yapsam bilmem ki.
1: İnanmıyorsun değil mi anne?
0: Aman oğlum, yavaş konuşalım. Baban duyarsa sonra.
1: O zaman evde. İçerideki odada anlatayım.
0: Olur olur, koyunları sağalım da.
1: Tamam.
0: Anlaşılan çok şiddetli bir fırtına olacak bu. Hı hı. Her taraf zifiri karanlık oldu. Mecburen kandil yakmamız gerekecek Konstantin.
1: Ben şimdi yakarım anne. Tekkeye de yağar bu yağmur değil mi anne?
0: Ah çocuğum, aklın fikrin tekkede.
2: Gel İsmail'im, gel.
3: Buyurunuz efendim. Beni emretmişsiniz.
2: Sana zahmet olacak ama bir fener hazırlamanı istiyorum. Şöyle dışarı çıkınca fırtınadan sönmeyecek. Hazırda olan varsa o da olabilir.
3: Efendim, dışarı çıkacaksanız çok şiddetli yağmur ve fırtına vardı.
2: Evladım, biz dışarı çıkacağımızı söylemedik ki, sadece fener istedik.
3: Peki efendim.
2: Ya Rabbi, bu fırtınayı hakkımızda hayır eyle. Bizleri razı olduğun işlere vesile kıl. Ya Rabbi, darda kalanların, çaresizlerin en büyük yardımcısı sensin.
4: Hey tayfalar! Bu fırtına bizi fena yakaladı. Çok dikkatli olmazsak bir yere çarpıp batabiliriz. Hal aslanlarım, göreyim sizi.
5: Ama apostol kaptan, böyle giderse batacağız be.
4: Ah, bir yönümüzü tespit edebilseydik hiçbir şey olmazdı ya.
5: Apostol boğaza girmekle hata ettik galiba.
4: Canım, fırtınanın böyle şiddetleneceğini tahmin edemezdik Akop.
5: Trabzon'dan çıktıktan sonra Karadeniz limanlarında çok oyalandık, çok. Belki de şimdi Haliç'te olurduk.
4: Bir Yakup, ne söylesek boştur. Lafı bırakıp da tekneyi kurtarmaya bakalım hadi.
5: Tamam, dikkat, batıyoruz. Dikkat.
6: Ah bir fener, bir ışık olsa.
4: Azizlere dua et Yakup. Ben de ediyorum. Rotayı tamamen kaybettik Yakup. Artık bundan sonra azizlere kaldı işimiz.
7: Evet.
5: Kaptan, kaptan. Şuraya bak kaptan.
4: Ne var Akop, ne bağırıyorsun? Akop,
5: şuraya bak.
4: Bu bir ışık.
5: Evet. Dikkat et kaptan. Kayalara çarpacak. Işık bunu gösteriyor.
4: Korkma Akop, korkma. Azizler koruyor bizi Akop. Şimdi kırdın mı tümeni?
8: Aziz kaptan.
5: Hadi.
4: Olacak bu iş.
5: Hadi bakalım.
4: Kurtulacağız Akop.
5: Evet. Yaşa! Yaşa kaptan!
8: Aziz kaptan!
5: Rabak kaymışsın çarpmaya!
4: Azizler korudu bizi Akop! Azizler korudu!
5: Kurtulun!

0: Akop'tu be. Nereye Akop? Rüyada gibiyim sanki.
1: O meçhul ışık kurtardı bizi kaptan.
0: Akop, şöyle açığa demir atacağız. Hadi Akop, nezaret et de tayfalar demir atsınlar.
1: Tamam kaptan şimdi. Hadi bakalım, çabuk olun tayfalar demir atsınlar. Tamam.
2: Fırtına da azalmaya başladı. Şöyle ortalarda bir yere demir attık mı, gün ışıyana kadar bekleriz. Sonra da ilk işim sahile çıkıp o aziz kişiyi bulmak olsun. Kim olursa olsun, en güzel hediyemi sunacağım ona. Hürmetlerimi bildireceğim.

0: Hey Agop, hadi kalk, gün ışıdı. Kalk Agop.
1: Hayrola.
0: Hadi.
1: Sen giyinmişsin bile ya. Bu sahile mi çıkacaksın ha?
0: Evet Agop. Bir kayık hazırlattım, sahile çıkacağım.
1: Hayırdır kaptan? Yanında bir fıçı şarapla nereye böyle ha?
0: Bizim kurtuluşumuzu sağlayan o aziz kişiyi ziyaret edeceğim.

0: Bugün tekke her günkünden daha kalabalık. Koyunlar da her tarafa dağıldılar. Ta tekkenin bahçesinin kenarına kadar gitmişler. Hey Çomar! Çomar! Sen burada kal. Ben onları çevirip geleyim, tamam mı? Amanın. Azizler beni korusun. Koyunlardan ikisi tekkenin çitlerinden içeri girdi. Tekkeye doğru gidiyorlar. Bahçede kayboldular. Ne yapsam acaba? En iyisi gidip almak. Babam da ne derse desin.
1: Hey Lika. Lika dedim, durmadın mı?
2: Bağırıp durma bre Dimitri, sağ değilim.
1: Şarap getir bana.
2: Al işte, çok sabırsızsın bre.
1: Onlar bizim düşmanımız Lika. Duydun mu? Düşmanımız.
2: Hep aynı terane.
1: Bu Rum milleti var ya, hepsi korkağın teki. Ama ben değilim. Değilim ya. Çünkü ben Dimitri'yim. Dimitri.
2: Durma.
1: Onlar bizim düşmanımız. Nika düşmanımız.
2: Kimler?
1: Kimler olacak? Türkler işte. Müslümanlar.
2: Bre Dimitri, başımızı belaya mı koyacaksın şurada durup dururken? Eğer bir düşman varsa o da sensin, anladın mı?
1: Ben mi? Yok ya. Neden mi o bakayım?
2: Sen daha iyi bilirsin ya Dimitri. Ama ayık gezemiyorsun ki bilesin.
1: Nika, biliyor musun? Sen adi korkan tekisin.
2: Şimdi elimden bir kasa çıkacak Dimitri.
3: Hey Nika, kendine gel. Sarhoş ol, ne dediğini bilmiyor.
2: Sabredeyim dedim, sabredeyim dedim.
3: Bak Nika, bir misafirim var, yabancıya benziyor.
2: Şuna sahip ol lütfen yani. Ne de olsa arkadaşısın.
3: Tamam tamam.
2: Buyurun buyurun efendim. Şöyle buyurun asılzadem. Bu masamız boştur.
4: İyi şarabın var mı hancı?
2: Şarabın en iyisi bizde bulunur asılzadem. Hemen getireyim.
5: Ha yo yo yo. Ondan istemem hancı. Şu köşede bulunandan doldur.
2: Oo, bakıyorum da şaraptan iyi anlıyorsun. Buyurun.
4: Ben şarap tüccarıyım hancı efendi. Anlarım biraz.
2: Desene, baltayı taşa vurduk bre. Yanında taşıdığın fıçının şarap olduğunu anlamalıydım.
4: Hem de şarapların en iyisi hancı kardeş. Yıllanmışı.
2: Nereden gelip nereye gidersin?
4: Trabzon'dan gelirim. İstanbul'a da satmak için geldim.
2: Sahi mi? Ben de almak isterdim.
4: Severek verirdim ama hepsinin müşterisi var. Nasip olursa bir dahaki sefer olsun.
2: Buralara uğramanın bir sebebi olmalı.
4: Evet, aziz bir kişiyi ararım.
2: Aziz bir kişi mi dedin?
4: Evet.
2: Bizden biri yok öyle ama Müslümanlardan istersen var.
4: Müslümanlardan mı dedin?
2: Evet, Müslümanlardan. Beşiktaşlı Yahya Efendi diye birinin dergahı var orada.
4: Sahile yakın bir yerde değil mi? Şöyle biraz yüksekçe yerde.
2: Tamı tamına orası ama bilmez gibi niye sorarsın?
4: Bildiğim falan yok hancı efendi. Tahmin ettim. De aşağıda boğaz ortasında teknem var. Oradan gördüm. Emin olmak için sordum.

0: Ararım.
1: Hayret doğrusu. Yahya Efendi ile ne işin ola ki? Anladığım kadarıyla yoksul değilsin. Aç değilsin, açık da değilsin. Kala kala bir şey kalıyor, bir hastan falan mı var?
0: Yok yok, hiçbirisi değil anca. Niçin soruyorsun bunları?
1: Çünkü bu gibi ihtiyacı olanlar hep o dediğin Yahya Efendi'ye gelirler de ondan. Şimdi anladım.
0: Neyi?
1: Niçin aradığını. Bir mimari işin var, akıl danışacaksın.
0: Hayır hayır, o da değil.
1: O halde söyle azizler aşkına, niçin gidersin Yahya Efendi'ye?
0: Teşekkür için. Bu yıllanmış şarabı hediye edeceğim ona.
1: Ne? Ne dedin, ne dedin?
0: Bu yıllanmış fıçı dolu şarabı ona hediye edeceğimi söyledim.
1: Yahu tüccar efendi, hediye edecek başka bir şey bulamadın da bu şarabı mı götürürsün bre? Bu zat Müslüman, Müslüman.
0: Bilemedim ki baştan. Vereceğime dair yemin ettim bir kere. Yeminimi bozamam artık. Evet, gideyim artık. Sen gideceğim yolu göster bana.
1: Bu hanın önündeki yolu aşağı doğru takip edersen istediğin aziz kişiye kavuşursun.
0: Teşekkür ederim.
1: Güle güle.
2: İşte tekkenin bahçesine girdim. Koyunlarım da buradan girmişti. Kimseler görünmüyor.
3: Bir şey mi ararsın delikanlı? Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Ben bahçenize koyunlarımı kaçırdım da.
3: Kaçsın, meraklanma. Buluruz koyunlarını.
4: Kimin oğlusun sen?
2: Dimitri'nin efendim. Çoban Dimitri'nin.
4: Dimitri ha? Çoban Dimitri. Hala kin duyar mı bize? Peki ya sen?
2: Yok, ben duymam. Siz insan öldürmezsiniz ki.
4: Arzu eder misin seni efendi hazretlerine götüreyim?
2: Ederim elbet.
4: Gel öyleyse.
5: Hey Hüseyin Derviş. Misafirimizin koyunları bizim bahçeye kaçmış. Bir zahmet bulup getir. Şimdi gel delikanlı. Efendi hazretleri kahvaltı yapıyorlardı. Sizi görünce çok sevinecekler. Efendim, size bir misafir getirdim.
6: Oo, gel dostum, gel gel, daha yakınıma gel. Biz daha önceden tanışıyoruz değil mi?
2: Evet efendim, bir kere rüyamda görmüştüm. Bir kere de...
6: Çobanlık mı yapıyorsun?
2: Evet efendim.
6: Çobanlık kutsal bir meslektir oğlum. Mübarek insanların mesleğidir. Ve her insan aile efradının, çoluk çocuğunun da çobanı olmalıdır. Sofraya buyurmaz mısın? Birlikte yeriz.
2: Aç değilim efendim.
6: Olsun olsun. Sen gene de ikramı geri çevirme. Yoksa nimet sana küser.
2: Peki efendim.
6: İşte sana tereyağı. İşte bu da taze bal. Bu da nanı aziz. Taze ekmek. Dilersen yağa ban. Dilersen bala ban. Bala ban.
2: Ben Müslüman olmak istiyorum efendim.
6: Balaban. Ekmeğini bala banarken kalbini de mana balına bandın çocuğu. Bundan böyle adın Balaban olsun. Hı? İster misin?
2: İsterim elbet. İsterim. İsterim.
4: Efendim, misafirimizin koyunlarını bulduk. İsterse alabilir.
2: Ben burada kalmak istiyorum. Sizinle olmak istiyorum.
6: Şimdi olmaz çocuğum. Annen baban çok üzülürler sonra. İnşallah kalacağın zamanlar da gelir. İsmail Derviş.
4: Buyur efendim.
6: Şimdi bu akıllı evladımıza İslam'ın şartlarını hemen öğretelim. Sonra da koyunlarını yanına katıp hemen gönderelim ki anası babası merak etmesinler. Ben de bu arada aşıklar için sohbet hazırlığı yapayım.
4: Peki efendim. Gel benimle çocuğum.
2: Peki.
4: Delikanlı, şimdi nasıl hissediyorsun kendini bakayım?
2: Şey efendim, bağırmak geliyor içimden.
4: Allah Allah. Madem içinden geliyor, bağır bakalım.
2: Balaban! Balaban!

0: Bir gelen var. Yabancıya benziyor.
1: Merhaba. Yahya Efendi ile görüşmeye geldim.
0: Buyurun. Efendim, şöyle buyurun. İsterseniz elinizdekini alabilirim.
1: Hayır, hayır, hayır. Teşekkür ederim. Yanımda kalsın.
0: Rum tüccarlardan olacak. Elindeki de bir fıçı.
1: Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin yeri midir?
0: Evet efendim.
1: Kendisiyle görüşebilir miyim?
0: Sizi şöyle alayım da sohbet... yani toplantı olacaktı. Bakayım, müsaitse haber ederim.
1: Olur, beklerim.
0: Şimdi sohbet başlamıştır.
2: Aşıklar, dünyada Allah için neşelenen kalmadı. Herkes dünya için neşelenmeye çalışıyor. Bilmiyorlar ki dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Bilmiyorlar ki dünya için neşelenen ahirette pişman olacaktır. Halbuki ahiret için neşelensek hem dünyada hem de ahirette rahat edeceğiz. Nerede ahiret için neşelenmek isteyen yiğitler? Gelsinler, yönünü ahiretlik insanlara döndürüp onlarla beraber olsunlar. Eshab-ı kiram efendilerimiz İslamiyet'ten önce birbirlerini yercesine harp ederken, Müslüman olduktan sonra canlarını birbirleri için feda eder hale geldiler. Allah için bir araya gelen kaç kişi bulursunuz şu dünyada? Aşıklar, ahiret için neşelenmenin yolu namazdan geçer. Şunu bilin ki aşıklar, nefes vücutta neyse namaz da dinde odur. Nasıl nefes almayınca vücut ölürse, namaz kılmayınca da din yıkılır.
3: İsmail Derviş, bir şey mi diyeceksin?
0: Efendim, bir yabancı misafir geldi de.
3: Hemen içeri al aşık.
0: Peki efendim. Buyurunuz yabancı. Hocamız Yahya Efendi sizi bekliyor.
1: Hemen geliyorum.
4: Buyur şöyle. Buyur aşık. Buyur. Hoş geldin.
1: Hoş gördük. Bu hediyeyi size getirmiştim de.
4: Nedir o aşık?
1: Şarap efendim.
5: Şarap mı?
4: Bunu bizim için mi getirdin?
1: Evet efendim. Ben tüccarım. Şu aşağıdaki boğazın sularında batmak üzereydim. Tam o sırada sizin buradan bir fener ışığı göründü. Bu sayede yönümüzü tayin ederek kayalara çarpmaktan kurtuldum. Bunun üzerine ant içtim ki bunu size vereyim.
0: O karanlık gecede hocamın dışarı astığı fenerin hikmeti şimdi anlaşıldı.
4: Peki aşık. Hediyeni kabul ettim.
5: İsmail
4: Derviş.
0: Buyurunuz hocam.
4: Misafirimizin elindeki hediyesini aldım.
0: Aldım efendim.
4: Şimdi de bir kase getirin.
0: İşte getirdim efendim.
4: Şimdi de ikram et aşıklara.
6: Benim aklım karıştı aşıklar.
7: Ben içmem. Şarap içerim.
8: Ya bir hikmeti vardır efendim. Ben içeceğim.
9: Ne hikmeti olacak? Şaraplar içilir miymiş?
4: Doldur aşık. İç hadi.
0: Hemen içmeliyim. Bir hikmeti vardır elbet. Elhamdülillah. Ne lezzetli şeymiş bu.
1: Ama efendim, ben şarap getirmiştim. Nasıl olur? Hem de en yıllanmışından. Halbuki bunun şarapla hiçbir ilgisi yok. Uyan Abbas Doğal. Uyan.

0: Gel. Gel şöyle yanıma otur da söyle Konstantin, sevincinin sebebi ne?
1: Müslüman oldum anne. Müslüman oldum.
0: Ya! Azizler bizi korusun. Sakın baban duymasın.
1: Duyarsa duysun. Artık ondan korkmuyorum.
0: Konstantin.
1: Konstantin değil anne. Balaban. Balaban.
0: Balaban.

0: Şerefe, şerefine, kara pehlivanın şerefine. Bu akşam bütün içkiler benden arkadaşlar. Ya, nikah, doldur kaseleri bakalım. Sana ne be? Sen şarabını satmaya bak.
1: Yine koçun birini yok pahasına sattın değil mi?
0: Ya sattık nikah, kafa ütüleme. Arkadaşlar şerefe. Arkadaşlar dinleyin beni. Kara pehlivanı içinizde bilmeyeniniz var mı?
2: Anlat.
0: Ne diyordum arkadaşlar? Bu kara pehlivan var ya, kara pehlivan. İşte bu pehlivanla padişahın pehlivanları arasında güreş yapılacak. Padişah bizim kara pehlivana karşı pehlivan bulmakta güçlük çekiyormuş arkadaşlar. Hele hele şu kara pehlivan, padişah pehlivanlarını bir yesin. İşte o zaman arkadaşlar size iki koç feda olsun. Feda olsun arkadaşlar.
3: Apostol çok hırslı çalışıyor İsmail Derviş.
4: Apostol değil, Alio. Ali.
3: Canım ağzımdan kaçıverdi birden, affola. Şu nasıl bir görüyor musun İsmail Derviş? Şarap tüccarı şimdi olmuş bir aşık. Mal mülk dünya gözünde hiç olmuş.
5: Öyle bir aşıklar. Aşıkların yönü ahirete dönük olmalı. Güneşe dönük olmalı. Güneşi arkaya alıp da gölgenin peşinde koşmak uygun olur mu?
4: Hocamız.
5: Maşallah. Maşallah. Ne iş işlersin bre aşık?
6: Efendim emriniz üzere. Kara pehlivanla yapılacak güreşler için idman yapıyorum da.
5: Yap aşık, yap. Bizim işimiz sebeplere yapışmak. Takdir Cenab-ı Hakk'ındır.
4: Efendim, siz de katılacak mısınız bu güreşlere?
5: İnşallah aşıklar. Padişah efendimiz de katılacağına göre. İsmail Derviş.
4: Buyurunuz efendim.
5: Bizim Balaban'dan bir haber var mı?
4: İki gündür bu tarafa gelmiyor ya. Babasının bir kötülük yapmasından endişe duyarız.
5: İnşallah hayırlısı olur.
7: Dimitri, yapma Dimitri. O çocuk daha ne yaptığını bilmiyor.
0: Mehmet bre, nasıl Müslüman olursun ha? Bir de namaz kılarsın Müslümanlar gibi. Al, al. Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de can düşmanıma karşı. Bunu sen şımarttın karı. Belki sen de Müslüman oldun. Ha? Al.
7: Oldum işte. Ben de Müslüman oldum. Var mı diyeceğin?
0: Geberteceğim. İkinizi de geberteceğim. Al bunu da.
8: Ne oldu Balaban'a? Niçin ağlıyorsun?
9: Babam beni de annemi de çok dövdü efendim.
8: Gel. Gel daha yakınıma gel Balaban'a.
9: Sonra da kovdu beni efendim. Babam çok kötü biri. Hep içiyor. İçiyor sonra da dövüyor bizi.
8: Kötülük bir hastalıktır Balaban'ım.
9: Hastalık mıdır?
8: Evet hastalıktır. Hasta olanlara ne yapılır sence?
9: Hekime götürülür efendim.
8: Evet, onun bir hekime ihtiyacı var ama o bilmiyor bunu.
9: Peki bir çaresi yok mudur?
8: Dua etmek lazım.
9: Dua mı?
8: Evet aşık. Dua etmek Allah-u Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Cenab-ı Hak dua eden Müslümanları çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Dua müminin silahıdır. Dua dinin temel direklerinden biridir. Dua yerleri gökleri aydınlatan nurdur yavrum. Dua gelmiş olan dert ve belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Ya Balaban'ım işte böyle.
9: O halde babamın iyiliği için, sizi sevmesi için, içki içmemesi için dua edeceğim efendim.
8: Çok iyi edersin yavrum. Ben de edeyim.

0: edeceğim.
1: Şey efendim, ben burada kalabilir miyim?
0: Elbette balavarım. Sen benim evladımsın artık.
1: Sağ ol.
2: Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Benim oğlumu elimden aldı. Aldı o.
3: Sen dışlarsan, sen sahip çıkmazsan alırlar elbette.
2: Herkesi alıyor o.
3: İnsanları insanlık alır Dimitri.
2: Seni de almış o.
3: Seni alanlar almasın da.
4: Hey arkadaşlar, nihayet beklediğimiz gün geldi.
3: Hey, ne var buraya?
4: Haftaya Kara Pehlivan'la Padişah Pehlivan'la arasında son güreştir o.
2: Kara Pehlivan ha. Kara Pehlivan. Arkadaşlar, bütün şaraplar benden. Aslanım benim. Kara Pehlivan'ım benim. Aslan Pehlivan'ım. Demek bakın arkadaşlar, dinleyin beni. Ben size ne diyeyim? Ben var ya ben. Ben demek. Ne demek? Kara Pehlivan. Kara Pehlivan demek kim demek?
4: Kim demek?
2: Ben demek.
5: Hey Balaban. Bakıyorum da bugün oldukça keyifli görünüyorsun.
1: Nasıl olmam? Hocamdan izin aldım.
5: Demek bugün Kara Pehlivan'la yapılacak güreşlere katılacaksın, öyle mi?
1: Dahası var. Fırsatını bulursam Padişah Efendimizin elini bile öpebileceğim.
5: Oh oh oh, maşallah. Senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu.
1: Ama gördüğün kadar da neşeli değilim aşık ağam.
5: Neden?
1: Bizim Ali Pehlivan yüzünden.
5: Ne olmuş Ali Pehlivan'a?
1: Bu Kara Pehlivan'a pek yaman diyorlar. Bir de onun yenemese yok mu? Dimitri çok sevinir bu işe.
5: İnşallah hayırlısı olur aşık.
1: Ne zaman gideriz dersin?
5: Bir ufak işim var. Onu halledelim, birlikte çıkarız.
1: Peki aşık ağam.
6: Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Hep yenmiş, hiç yenilmemiş. Namı İvan, ünvanı Kara Pehlivan.
7: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan.
6: Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Hazreti Hamza, pehlivanların piri. Kara Pehlivan'ın rakibi Derviş Ali. Haydi bre!
1: İşte bizim Derviş Ali ile Kara Pehlivan kapışma düzeni.
7: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan.
1: Görüyor musun aşık ağam? Ne dersin? Bizimki Kara Pehlivan'ı yenebilecek mi?
5: Bakalım, göreceğiz. Heh. Ama bizim Ali bu Kara Pehlivan'ın yanında pek ufak kaldı.
1: Başka güreşler de olacak mı aşık ağam?
5: Eğer Kara Pehlivan yenilmezse...
1: Ali! Hey! Ali Pehlivan! Dikkat etsene!
5: Balaban, yavaş konuş.
1: Baksana aşık ağam! Kara Pehlivan paçadan fena kaptı.
5: Bir de evladım, hem Padişah Efendimizin hem de babamızın pek yakınında olduğumuzu unuttun mu?
1: Bak, doğru.
5: İkisi de birlikte oturmuş pehlivanları seyrediyor.
1: Çok doğru, çok doğru. Heyecandan kendimi kaybettim. Padişah Efendimiz de pek üzgün görünüyorlar.
8: Abi, senin Ali de bu Kara Pehlivan'ı pek yeniceye benzemez.
9: Gönlünüzü hoş tutunuz hünkârım.
8: Gitti Ali Pehlivan da işte.
7: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan, Kara Pehlivan, Kara Pehlivan.
9: Müsaadeniz olursa hünkârım, Kara Pehlivan'la güreş yapmayı dilerim.
6: Bre Kara Pehlivan! Omurdanıp durma da beri gel. Senden ben güreş tutmak dilerim.
7: Ben de mi?
6: Eğer seni yenersem benim dinime girer.

0: neredesin?
1: Senin aklından zorun var galiba. Duydunuz mu?
0: Sen suali ver, cevap ver kara pehlivan. Er meydanı burası.
1: Sen bilirsin.
0: Kabul mü?
1: Kabul. Hadi saldır bakalım.
0: Hayır. Önce sen saldır.
1: Bırak, davran ihtiyar.
0: Gel bakalım, gel.
1: Yürütme.
2: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Şimdi de sıra bende, kara pehlivan. Ya Allah, bismillah. Ayy!
1: Pes! Pes ettim! Pes!
3: Allahu Ekber!
4: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
0: Şimdi de sözünde dur kara pehlivan. Yenildiniz.
1: Siz normal bir insan değilsiniz. Boğaların bile pes ettiği gücüm karşısında sana kolayca yenildim. Siz bir aziz kişisiniz.
0: Hayır öyle yapma. Ayağıma ver elini de kaldırayım.
1: Ben inandım ki senin dinin haktır. Sözümde durup Müslüman olacağım mı?
5: Allah'a ekber.
6: Bir ağabey, nasıl yendin o devi?
7: Rabbimin ihsanı oldu. Sizin varlığınızın bereketinden oldu. Siz ki ruhu zeminin halifesi olasınız. Elbette Allah-u Teala bir kafire karşı Habibinin vekilini mahcup etmezdi.
6: Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun ki bu aciz kulunu siz evliyasına kardeş eyledi.
7: Estağfurullah Sultan.
6: Ağabey, işitiriz ki Hızır-ı Aleyhisselam'la özel sohbetlerin olurmuş.
7: Her şey ihsan-ı ilahidir hünkârım.
6: Biz dahi o sohbetlerden nasiplenmek dileriz.
7: İnşallah hünkârım, inşallah.
8: Kara pehlivan paşa mı? Yüzümüzü kara çıkardı.
9: Kime diyorsun sen Dimitri?
8: Ben de kime diyeceğim? Kara pehlivana diyorum.
9: Hani daha önce ben demek kara pehlivan demek, kara pehlivan demek ben demek diyen sen değil miydin?
8: Bendim, ne olmuş yani?
9: Bir şey olacağı yok Dimitri. Bırak artık şu kadar içmeyi de. Herkes gibi adam ol, evine sahip ol.
8: Yok ya, nasıl oluyormuş bu bakalım?
9: Elinin körü oluyor. İçip sıkıntı veriyorsun o zavallı karına.
8: Yani cehenneme, onun da oğlunla.
9: Yine dövdün mü onları Dimitri?
8: Geberttim ikisini de. Bir tek onlar mı? Heleniyle.
9: Şu eski dalganı mı? Sana gelmek istiyordu hani.
8: Evet bunu.
9: Niye?
8: Niye mi? O beni aldattı.
9: Ne diyorsun sen bre Dimitri? O karın mı ki seni aldatsın?
8: Bir şey söyleyeyim. Babamı o öldürmüş. İtiraf etti bana.
9: Ya. Dimitri, ağzının dediğini kulağın duyuyor mu?
8: Baştan ben de senin gibi sandım ama.
9: Hani babanın katili Yahya Efendi'ydi?
8: Şikayet edeceğim onu. Kadıya gideceğim.
9: Düşmanlarına yani. Onlardan adalet isteyeceksin öyle mi?
8: Onlar yine düşmanım benim. Hem de can düşmanım. Oğlumu aldılar elimden. Tarlamı aldılar elimden. Meramı aldılar elimden. Her şeyimi aldılar elimden. Lika! Tarih bilmez misin sen?
9: En az senin kadar bilirim. Bana insanlık lazım, insanlığı.
8: Hadi be, fazla konuşma da içki getir bana hadi.
9: Sana sürmek bile yok Dimitri. Para verdiğin yok, pul verdiğin yok.
8: Alacağın kadar konuşma. Sen de hanım da yerin dibine baksın. Gidiyorum işte.
9: Cehennemin dibine kadar yolun var.
8: Hayır, senin.

0: Bir haber padişah efendimizden olmalı. Buyurunuz.
1: Padişah efendimizden efendi hazretlerine bir haberimiz vardır.
0: Hayırdır inşallah her şey.
1: Hayırdır derviş ağam. Padişah efendimiz boğazda bir deniz gezintisine çıktılar. Şu anda da Ortaköy hizasında sahile çıkmış durumdalar. Birlikte olması için sahilde efendi hazretlerini beklerler.
0: Ya, o halde hemen hocamıza haber vereyim.
2: Hoş sefa geldiniz ağabey. Gelmekle gönlümü hoş ettiniz. Kim bu yanınızdaki zat ağabey?
3: Sohbet kardeşim.
2: Pekala ağabey. Pek de nurani bir yüzü var. Kayaya bindiğimize göre denize aşınmamız münasip midir ağabey?
3: Biz size tabiyiz hünkârım.
2: Hadi evlatlar, hareket ola. Bir ağabey, bu senin arkadaşın hiç konuşmaz mı?
3: Konuşur ama lisanı halde.
2: Allah Allah. Ama bu dervişin gözü bizim parmağımızdaki yüzüktedir. Hep buna bakar.
3: Sıkılmışa benzersiniz hünkârım.
2: Estağfurullah ağabey. Kalben çok huzur içindeyim elhamdülillah. Lakin arkadaşınızın gözü bizim yüzüktedir. Anlaşılan pek beğendi. Kendisine hediye edeyim de gönlü hoş ola. Buyurunuz, size hediyemdir. Allah Allah, yüzüğü denize attı. Pek acayip. Bre konuşma da konuşmaz.
3: Müsait bir yerde kayıktan ineyim.
2: Allah Allah, şimdi de inmek ister. Bir gariplik var ya, bakalım hitamında ne olacak. Bre evlatlar, kayığımız sahile çekile. İşte ağabey, kenara yaklaştık. Önden sizler buyurun.
3: Buyurun hünkârım.
2: Denizin ortasında attı, kenardan aldı.
3: Biz sahile çıktık, sizi bekliyoruz efendim.
2: Bu yoksa...
3: Hadi hünkârım, verin elinizi bana da kenara çekeyim sizi.
2: Bravo, bu sohbet kardeşim dediğin... Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşın ne oldu ağabey? Bravo, çok garip şeyler oldu zahir.
3: Hünkârım, o gördüğünüz zat Hızır Aleyhisselam'dı.
2: Ya, bizi niçin tanıştırmadınız?
3: Hünkârım, o kendini tanıttı ama... Siz tanımakta geç kaldınız.

0: Da karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ya. Bu gece vakti yolumu mu kaybettim ben? Ne oluyor? Bu, ya bu yollar ne kadar da bozuk böyle. Her şey bana düşman. Kimse sevmiyor beni. Yollar bile ayaklarımdan tutup düşürmek için çekiyor. O zaman ben de kafa çekerim.
1: Baba. Baba iyileş, ne olur. Ne olur iyileş. Baba.
0: Neredeyim ben?
1: Baba. Baba.
0: Konstantin. Sen ha? Ben neredeyim?
1: Yahya Efendi'nin dergahındasın.
0: Öyle mi? Kim getirdi beni buraya?

0: Gece bir hendeğe düşmüşsün baba.
1: Ya.
0: Hocamız Yahya Efendi seni orada bulup sırtında buraya tekkeye getirmiş. Sonra da yaralarını merhemleyip sarmış.
1: Demek o getirdi beni. Peki nasıl bilmiş hendeğe düştüğümü?
0: O Allah adamıdır. Aziz kişidir.
1: Peki nerede şimdi?
0: Az sonra gelir. Biraz evvel sen ayık değildin. Yaralarını kontrol etti. Ha bak işte geliyor.
2: Oo, maşallah maşallah. Hastamız kendine gelmiş. Nasılsın bakalım? Yaraların çok acıyor mu? Olmadı şimdi Dimitri Efendi. Sen bizim komşumuz sayılırsın. Bak balaban evladımız da burada. Hep iyileşmeniz için dua edip
1: durdum. Ben çok kötü biriyim efendi hazretleri.
2: Yok, sen çok iyi biri olacaksın.
1: Verin elinizi öpeyim.
2: Dur, dur, dur, hareket etme. Yaraların yeniden kanamasın.
1: Affedin beni. Ne olur affedin.
2: Canım, canım, bize bir şey yapmadın ki affederim.
1: Artık ne derseniz emrinizdeyim efendim.
2: İşte balaban. Onu memnun edin yeter. Ben bir şey istemem senden.
1: Oğlum.
0: Baba, Müslüman ol baba. Kelime-i şehadet getirip Müslüman ol. O zaman hakiki babam olursun.
1: Hemen oğlum. Seve seve. İyi de anneni de çok çektirdim. Şimdi o da burada olsaydı ne iyi olurdu.
0: Görmek ister miydin onu?
1: O beni istiyorsa elbette isterdim.
0: Müslüman ol ki görebilsin seni. Çünkü o Müslüman oldu.
1: Ben nasıl olacağımı bilemiyorum ki.
0: Peki baba. Ben söyleyeyim, sen de tekrar et. Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna...
1: Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna...
0: Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna...
1: Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna...
0: Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim.
1: Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim.
0: Baba! Baba!

0: Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin

0: Ayak bastığı mübarek belde, Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Vallahi dünyanın sonuna geldik, billahi dünyanın sonuna geldik. Vallahi dünyanın sonuna geldik, billahi dünyanın sonuna geldik.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz

0: istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, yeni bir ilimden irfana programında sizleri ve bizleri buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Cenab-ı Hakk'ın selamıyla sizleri selamlayarak programıma başlıyorum değerli dinleyenler. Kıymetli dostlar, İrfan Mektebi dergisinden yine sizlere Haziran sayısından makaleler ve Büyük Cevşen'den dualarla programımızı tamamlayacağız inşallah. İrfan Mektebi aylık ilmi, edebi, kültürel bir dergi. Bu ayın, yani Haziran ayının kapak konusu İslam Birliği, İttihad-ı İslam anlatılmış. Müslümanların birliğine ve bunun gerekliliğine vurgu yapılmış. Yine Suriye için dua zamanı, utanmaktan utanan nesil, tevafuklu Kur'an'ın tâb edilme süreci, korkaklıkla münevverlik yan yana gelmez konusunda Dursun Gürlek'le yapılan müracaat, Kur'an ve Kainat kitabındaki şifre tevafuk gibi güzel makaleler var. irfanmektebi.com adresinden dergiye ulaşabilir, abone olabilirsiniz değerli dinleyenler. Programlarımızda tavsiye ediyoruz. Hakikaten dini, ilmi yetişmenize vesile olacak güzel bir dergi. Biz de bu dergiden bu hafta 4 sual ve 4 cevapta Miraç Mucizesi isimli makaleyi sizlere arz ederek programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Sual: Miraç'ın hakikati nedir? Miraç deyince ne anlamamız gerekir? Cevap: Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi makamlarda ve kemalat mertebelerinde yükseldiği manevi bir seyahattir. Yani sıradan bir yolculuk değil, bir terakki, manevi bir yükseliştir. Cenab-ı Hak bu seyahatle bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulüne, 7 kat semadaki saltanatının merkezlerini ve oralarda tecelli eden Esma-i Hüsna'sını göstermiştir. Şahit olduğu bütün o tecelliler, mübarek ruhundaki bütün kabiliyetleri inkişaf ettirmiş ve kainatta tecelli eden bütün Esma-i Hüsna'ya en yüksek derecelerde mazhar olmuştur. İşte bu Esma-i Hüsna'ya en yüksek derecede mazhariyet, Miracı Ahmedi sırrıdır. Bu şekilde manen terakki ede ede ta Cenab-ı Allah ile perdesiz konuşup görüşecek bir kabiliyete ulaşmış ve bütün kainatı geride bırakarak Kab-ı Kavseyn makamında alemlerin Rabbi olan Allah'ın perdesiz cemaline ve hitabına mazhar olmuştur. Miraç ile sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın sultanı olan Allahu Teala'yı en yüksek bir mertebede bilmiş ve tanımış, onun şu alemi yaratmaktaki ilahi maksatlarını en yüksek bir şuur ile anlamıştır. Böylelikle umum kainatla alakadar olan peygamberlik vazifesinin gerektirdiği bütün bilgi ve marifetlerle

en mükemmel bir şekilde donanmış olarak geri dönmüştür. 4 sual ve cevapta Miraç mucizesi demişti değerli dinleyenler. 2. sual, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç gecesinde Allah'ı gördü mü? Cevap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece Allah'ı gördüğü kesin ve şüphesiz bir hakikattir. Bu konuda ilk dönem alimlerinden bazıları karşı görüş beyan etmişse de, sonraki gelenlerden İmam-ı Eş'ari, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Taftazani, Mevlana Halid-i Bağdadi, İmam-ı Nebevi gibi ehli sünnetin büyükleri gördüğünde ittifak etmişlerdir. Nebevi şöyle demiştir. Alimlerin çoğuna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde Allah Celle Celaluhu gördüğünü Miraç Risalesinde şu ifadelerle açıklamıştır. Sohbete müşerref olup rü'yeti cemali ilahiyeye Allah'ın güzelliğini görmeye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Evet, üçüncü sualde deniliyor ki değerli dinleyenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem velilerin kalp ve ruhlarıyla manevi miraç yaptıkları gibi değil de ne için bedeniyle beraber gitmiştir? Cevap, insan bedeni görmek, işitmek gibi ruhun hadsiz vazifelerini yapmasında bir vasıta hükmündedir. Madem miraca Allah'ın saltanatının gökteki acayip eserlerini ve harikalarını görmek, işitmek ve şahit olmak üzere gitmiştir, bunun en mükemmel ve kusursuz şekli bedenin, gözü ve kulağının da ruhuyla beraber gitmesidir. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahiye cismi ruha arkadaş ediyor, çünkü ruhun en mükemmel çalışması ve en tamam istifadesi cisimledir, aynı hikmete binaen miraca bedeniyle birlikte çıkması miracın en mükemmel şeklidir. Ve 4. sual değerli dinleyenler, orada da diyor ki miracın netice ve faydaları nelerdir? Cevap, hadsiz fayda ve neticelerinden en mühim 5 tanesi şunlardır. 1. Gaybi olarak inandığımız Allah, melekler, cennet ve cehennem gibi bütün iman esaslarının hak ve gerçek olduğunu, insan nev'ini temsilen insanların en yücesi görüp gelmiştir. 2. Başta 5 vakit namaz olarak İslamiyet'in esaslarını cinlere ve insanlara hediye getirmiştir. 3. Vaat olunan ebedi ahiret saadetini bizzat görmüş ve ebedi saadetin varlığının hak olduğunu, bu müjdeyi cin ve inse hediye etmiştir. 4. Allah'ın cemalini görmek meyvesiyle bu meyveyi kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir. Ve 5. insanın kainat ağacının en kıymetli meyvesi olduğu ve Allah'ın en sevgili kulları oldukları Miraç ile anlaşılmıştır. Evet, 4 sual 4 cevapta Miraç mucizesini İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından sizlere ilettik değerli dinleyenler. Ve Mahmud Babür'e ait onun aleyhissalatü vesselamın Nuru isimli makaleyi de sizlere arz ederek programımızı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak insanlığın babası Hazreti Adem'i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Adem aleyhisselam arş-ı alada muazzam bir nur ile bir isim yazılı gördü. Ahmet. Merak edip sordu, ya Rabbi bu nur nedir? Allah-u Teala buyurdu, bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki onun ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. Evet, görülen bu nur yeryüzüne milyarlarca yıl sonra teşrif edecekti. Ama ismi göklerde Ahmet olarak o zaman yazılmıştı. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye adlı eserinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu gayet veciz olarak şu şekilde ifade ediyor. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa

Nur Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Evet, bir katibin bilgisi bir kitap yazmaya yetecek seviyede olabilir. O katibin elinde kalem de olabilir. Kağıt da olabilir ama o kalemde mürekkep yoksa o katip düşüncelerini ve bilgilerini asla kağıda dökmeyecektir. Aynen bu misal gibi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nuru olmasaydı, teşbihte hata olmasın, Cenab-ı Hak alemleri ve bizleri yaratmayacaktı. Yaratsaydı bile alemler boş birer sayfadan ibaret olacaktı. Bediüzzaman Hazretleri devamında eğer o alem-i kebir, o büyük alem bir şecere yani ağaç tahayyül edilirse Nur-u Muhammedi hem çekirdeği hem meyvesi olur. Evet, bir ağaç eğer vücut bulmuşsa bu o ağacın çekirdeği sayesindedir. Ve o ağacın en güzel neticesi de meyvesidir. Aynen bunun gibi bu kainatın da vücuda gelmesindeki en büyük sebep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Ve yine o nur onun en güzel neticesidir. Devamında eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilse o nur onun ruhu olur. Evet, hayat sahiplerinin hayatının kıymeti ruhuyla oluyor. Ruhu olmayan bir hayat sahibi artık zihayat olmaktan çıkıp ölü suretini alıyor. Eğer Nur-u Muhammedi olmasaydı dünyada ruhu çıkmış bir canlı gibi ölü bir cenaze suretinde olacaktı. Yine Bediüzzaman devamında eğer büyük bir insan tasavvur edilirse kainat, o nur onun aklı olur. İnsanı insan yapan en büyük özellik akıl olduğu gibi bu kainatı da anlamlı kılan en önemli varlık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Bir gün ashabdan Abdullah bin Cabir radıyallahu anh, ya Resulallah dedi, bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şey nedir söyler misin? Şu cevabı verdiler, her şeyden evvel senin peygamberinin nurunu, kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne levh-i mahfuz, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı. Bediüzzaman Hazretleri kainatın işte bu nurdan yaratıldığını açıklarken şu ifadeleri kullanır. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam'dan nasıl halk etmesin veya edemesin? Peki o aleyhissalatü vesselam dünyayı teşrif buyurdukları sırada nuruyla neler meydana getirdi? Ne gibi değişikliklere imza attı? Şüphesiz bu sorumuzun cevabını vermek istesek yüzlerce ciltlik ansiklopediler yetmeyecektir. Yalnız birkaç kısa izahat yapmak gerekirse, Üstad Hazretlerinin 19. sözün 7. reşhasında bahsettiği kadarı bize yetecektir. Şöyle söyleniyor, İşte bak şu cezire-i vasada, bu geniş yarımadada, vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif kavimleri, ne çabuk adet ve ahlak-ı seyyiye-i vahşiyanelerini, yani onların vahşi kötü adetlerini aniden kal'ü ref ederek, yani söküp atarak, değiştirerek, bütün ahlak-ı hasene ile, güzel ahlakla teçhiz edip, bütün aleme muallim ve medeni milletlere üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve tesir ediyor. Mahbub-u kulub, kalplerin sevgilisi, muallim-i ukul, akılların muallimi, nefislerin terbiyecisi ve ruhların sultanı oldu. Sadece Efendimiz değil, onun nuruna bulaşan sahabeler de bu vazifeyi gayet yerinde ve sadakatle yerine getirmişlerdir. Üstad Hazretleri Şualar adlı eserinde sahabeleri şu şekilde tanımlar. Enbiya'dan sonra en muhterem ve yüksek taife ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nur-u Muhammedi ile aleyhissalatü vesselamla şarktan garba kadar adilane idare edip cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim
diplomat, hakim, adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler. İşte Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam Adem aleyhisselamdan önce yaratıldı ve kainatın yaratılmasına vesile oldu. Sonra bizzat kainatı şereflendirdi ve o nur bizzat Efendimiz'de vücut buldu ve kainatı aydınlattı. Şimdi yine o nur kainatın hayatta ve aktif olmasına netice veriyor. Ey Rabbimiz, eli kalem tutanlar, sana secde edenler ve senin yolunda hizmet eden kişiler daim oldukça o nurdan kainatı mahrum bırakma. Amin demiş ve makaleyi bitirmiş Mahmud Babür değerli dinleyenler, onun aleyhissalatü vesselamın Nuru isimli makalesinde. Ve değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde Büyük Cevşen'den dualarla devam ediyoruz. Münacatül Kur'an vardı, surelerin dua şeklinde tertibi biliyorsunuz. Evet, Saffat suresinde kalmıştık. Saffat suresinden itibaren sırayla surelerin dua şeklindeki meallerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ey dünya semasını yıldız ziynetleriyle süsleyen ve onu her türlü asi şeytandan koruyan, ey Musa ve Harun'a ihsanda bulunan, hem onları hem de kavimlerini büyük bir felaketten kurtaran, ey peygamber olan kullarına vaatte bulunan, ey Davud'un emrine sabah ve akşam kendisiyle birlikte tesbih eden dağlar veren, ey Davud'a ilim ve hikmet ile hakkı ve batılı açıkça ayırt edecek bir ifade gücü veren, ey Süleyman'a istediği yere emriyle kolayca ulaştırdığı rüzgarı musahhar kılan, ey bütün günahları bağışlayan, hiç şüphesiz ki sen çok bağışlayıcı olan Gafur, çok merhamet edici Rahim'sin. Ey kıyamet günü yeryüzü bütünüyle tasarrufunda bulunan, gökler kudretiyle dürülen, bütün kusur ve noksanlardan münezzeh ve müşriklerin ortak koştukları şeylerden yüce olan, ey günahı bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli ve lütfu bol olan, kendisinden başka asla ilah bulunmayan ve dönüş yalnız kendisine olan, ey gözlerin gizlice harama bakışını da ve gönüllerin sakladığını da bilen, ey iki günde yedi göğü var eden ve her göğe ona ait emirleri bildiren, ey hem bağışlayıcı olan hem de can yakıcı azap sahibi olan, ey her şeyi kuşatan, ilim ve kudretiyle her şeyi ihata eden, ey insanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren, rahmetini her tarafta yayan, sen kullarını gözetip koruyan veli ve her türlü övgüye layık olan Hamid'sin. Ey insanları birbirlerine iş gördürsünler diye onların kimini diğerlerinden derecelerle üstün kılan ve rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlı olan, ey kullarının sırlarını ve gizli konuşmalarını işiten ve elbette işitiyoruz, yanlarında ki meleklerimiz de onların her şeyini kaydediyorlar diye buyuran, ey gökte de ilah, yerde de ilah olan zat, sen hikmete her şeyi kuşatan hakim, her şeyi hakkıyla bilen alimsin. Ey dirilten ve öldüren, bizim ve bizden önce gelip geçen atalarımızın da Rabbi olan, ey İsrailoğullarını Firavun'un o alçaltıcı azabından kurtaran ki, o haddi aşanlardan bir zorba idi diye buyuran, ey göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini kullarının hizmetine veren, ey İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik veren, onları helal ve temiz nimetlerle rızıklandıran ve onları kendi zamanlarındaki milletlere karşı üstün kılan, ey göklerde ve yerde büyüklük kendisine ait olan zat, sen kudreti her şeye galip olan aziz, himmeti her şeyi kuşatan hakimsin. Ey insana anne ve babasına karşı iyi davranmasını emreden, zira annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu buyuran, ey eski kavimlerin çevrelerindeki beldelerden nicelerini helak eden, belki inkar ve isyanlarından dönerler diye ayetlerini de onlara çeşitli şekillerde açıklayan, ey gökleri ve yeri yaratan
ve onları yaratmakta hiçbir güçlük çekmeyen, ey

0: Dünyada nerede dolaştığımızı ve ahirette nereye varacağımızı bilen, ey kullarını işlerinden mücahitleri ve sabredenleri ayırt etmek, iyi ve kötü hallerini meydana çıkarmak için imtihan eden, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme apaçık fetih ve zafer yolunu açan, üzerindeki nimetini tamamlayan, pek şerefli bir zaferle ona yardım eden, ey göklerde ve yerde ordular kendisine ait olan Allah'ım, sen her şeyi hakkıyla bilen alim, her şeyi hikmetle yapan hakimsin. Ey o ağacın altında sana biat eden müminlerden Allah razı oldu. Kalplerinde olanı bildiği için Allah onların üzerine sükunet ve emniyet indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırdı diye buyuran, ey bütün dinlerden üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen ve şahit olarak Allah yeter buyuran, ey bize imanı sevdiren, onu kalplerimize benimseten, inkarı, fıskı, isyanı da bize çirkin gösteren ve işte onlar doğru yola erişmiş olanların ta kendisidir diye buyuran, ey doğruluğu koruyanları ve adaletli olanları seven, ey göklerin ve yerin gizliliklerini bilen ve onların yaptıklarını gören, ey gökten bereketli bir su indiren ve onunla bahçeler ve taneli ekinler bitiren, ey insanı yaratan, nefsinin ona ne vesvese verdiğini de bilen ve ona şah damarından daha yakın olan, yüce katında verilen söz değişmeyen ve kullarına asla zulmedici olmayan, ey Firavun'u ve ordusunu yakalayıp denize atan, Firavun ise inkar ve inadı yüzünden son nefesinde kendi kendisini kınıyordu diye halini haber veren, ey Ad kavminin üzerine her şeyi köklerinden kazıyan ve dokunduğu her şeyi küle çeviren bir rüzgar gönderen, ey Allah'ım, şüphesiz ki sen bütün varlıkların her türlü rızkını veren Rezzaksın, güç ve kuvvet sahibisin. Evet değerli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki hafta yeniden buluşmak, görüşmek temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Çocuklarımız her zaman yanımızda olacak sanıyoruz, değil mi? Hata ediyoruz. Bazen kendimizi işimize o kadar kaptırıyoruz ki hayatımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı unutuyor ve ihmal ediyoruz. Çocuğunuzu kaybetseniz neler hissedersiniz? Bunu hiç aklınıza getirdiniz mi? Bir anda içiniz ürperdi, değil mi? O halde çocuklarınızın kıymetini yanınızdayken ve hayattayken bilin. Onları ciddiye alın, önemseyin ve onlarla iyi zamanlar geçirin. Charlotte Sakats 21 yaşında anne oldu. Çiftin bebekleri Evelyn oldukça nadir görülen kromozomsal anormallikle dünyaya geldi. Nefes alması imkansız olan bebeğin kalbinde de sorun vardı ve nefes de alamadığı için ameliyat olamadı. Hayatta kaldığı 4 hafta boyunca hastanede tedavi gören bebek doğumundan yalnızca 4 hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Hastane ailenin yaşadığı acıyı hafifletebilmek için onlara dondurucunu bir beşik tahsis etti ve aile cansız bebekle 16 gün geçirdi. Acılı aile bebeklerinin cansız bedenini cenazeden önce eve götürdü ve kızlarıyla vakit geçirdi. Bebekleri cansız da olsa onunla güzel vakitler geçirmek isteyen aile, cansız kızları Evelyn'i hastanenin bahçesinde yürüyüşe çıkardı ve bolca selfie çekti. Bazı doktorlar ailenin bu uygulamasının çocuklarını kaybetmenin acısını dindireceğini iddia ediyor. Anne Charlotte, "Biz 12 gün hastanede kaldık ve o süre boyunca Evelyn'i bahçede gezdirebildik. Bebeğimi bağlı olduğu solunum cihazı kapatılmadan önce yalnızca bir saat doğru düzgün kucağıma alabildim. Cihaz kapatıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra huzur içinde son nefesini verdi. O sırada babası da yanımızdaydı. Hiçbir zaman kendimi bir anne gibi hissedemedim. Sanki tekrar hamileymişim gibi hissediyorum," diyen 21 yaşındaki Charlotte, duygularını ifade ederken çok zorlandığını ve bebeğinin çok daha güzel bir yerde olduğunu söylüyor. Bu haberi ilk gördüğünüzde bunlar çıldırmış diye düşünebilirsiniz. Fakat bir de şu açıdan bakın. Bebeklerinin doğumunu dört gözle bekleyen muhteşem bir aile ve yıkılan mutluluk hayalleri. Umarız ki kimse çocuklarının kaybedilmesini tecrübe etmek zorunda kalmaz. Allah hepsine güzel bir yaşam versin. İtiraf etmek gerekirse, çoğumuz çocuklarımıza gereken önemi vermiyoruz. Biz toplumsal olarak sevgimizi gösteremiyoruz. Birçok gence en son babana, annene ne zaman sarıldın diye sorulduğunda genç hatırlamıyor. Ya da baban en son başını ne zaman okşadı, babanın dizine en son ne zaman yattın diye sorulduğunda hiç diyor. Gençlere anne babanıza hiç seni seviyorum dediniz mi diye sorulduğunda hayır diyor. Neden diye sorulduğunda o da bana hiç söylemedi diyor. Toplum olarak sevgimizi ifade edemiyoruz. Anne ve babanın çocukta ten teması yok. Çocuğun başını okşamak yok. Eğer aile çocuğun başını okşamazsa başkaları onun başını okşuyor. Çocuğunuzu dizinize yatırıp başını okşamaya çalışın. Bu çocuktaki sevgi boşluğunu dolduracaktır. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla sevgi köprüsünü kurmamız gerekiyor. Onlar bizim hayattaki en değerli varlıklarımız. Kazandığımız paradan, şöhretten, adına her ne derseniz deyin, hepsinden daha değerli. Sadece bunun kıymetini kaybeden anne babalar anlayabiliyor. Ama esas olan hayattayken onların değerini bilmek. Kaybolup gitmelerine, sevgiyi başka yerlerde aramalarına sakın imkan vermeyin. Çocuklarınızı çokça sevin. Hoşça kalın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım.

0: Yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız güncel gelişmeler ışığında Sudan. Nitekim Sudan uzun zamandan beri Batılıların kışkırtmasıyla büyük acılar yaşayan, büyük insan hakları ihlalleri ve ayrımcılıklar yaşanan ülke olması hasebiyle bu konuyu bir kez daha gündemimize alalım istiyorum. Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Sudan'ın isminin Bilad el Sudan yani siyahların ülkesi tanımlamasından geldiği iddia edilmektedir. Tarihi kaynaklarda belirtilen Sudan, bugünkü Sudan'dan farklı olarak Kızıldeniz kıyılarından Batı Afrika'da yer alan bölgeye verilen ismi kastetmektedir. Günümüzdeki Sudan, Doğu Sudan'a karşılık gelmektedir. Günümüzde başta Rusya, ABD ve Çin olmak üzere Körfez devletlerinin, Mısır'ın ve tabii Türkiye'nin Sudan'la ilgisi vardır. Sudan'da orduyla paramiliter HDK arasındaki çatışmaların ateşkes ve müzakerelere rağmen sürmesi, ülkedeki çatışmaların topyekün bir savaşa dönüşme riskini artırmaktadır. Savaşın bir an önce sona ermemesi, Sudan devletinin çökmesi ihtimalini oluşturmaktadır. Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden sonra kurulan ama sonra generaller tarafından devrilen asker-sivil karma hükümetinin başbakanı Abdallah Hamdok'a göre ülke Suriye ya da Yemen'den beter bir savaş tehdidiyle karşı karşıyadır. Ülkenin içinde bulunduğu zorluklarda diğer devletlerin etkisi olmaması düşünülemez. Sudan'ın komşuları son derece kırılgan yapıya sahip, mevcut göç hareketlerinden büyük oranda etkilenen devletlerdir. Sudan'ın Afrika'ya açılan kapı olma niteliği başta ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin etkisini arttırmaktadır. Petrolle ilgilenen ABD çatışmaları körüklemektedir. ABD'nin Chevron şirketi 1974 yılında Güney ve Güneybatı Sudan'da petrol arama faaliyetlerine başlayan ilk yabancı şirkettir. Rusya'nın el-Beşir'e Darfur'a müdahalesi sırasında BM'nin silah ambargosunu ihlal ederek askeri teçhizat desteği sağladığı iddiaları mevcuttur. Sudan'sa Kırım'ın ilhakını tanıyan sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'ın Kızıldeniz kıyısında Ebu Amame Limanı'nı inşa etmek istemektedir. Ayrıca altın madenlerini işletenler arasındadır. Sudan'dan çıkartılan altının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ihraç edildiği bilinmektedir. Burada öne çıkan iddia, Sudan'ın iç çatışmalarının yerel nedenlere sahip olsa da çevre ülke ya da örgütlerden kaynaklandığı, ayrıca Türkiye'nin Afrika açılımı için büyük öneme sahip olması nedeniyle Sudan'daki çatışmalardan çıkar tehdidi algıladığı varsayımına dayanmaktadır. Bölünmeden önce Afrika'nın en büyük devleti olan Sudan, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarının olduğu dost bir ülke olmanın yanı sıra 1998'den itibaren başlattığı Afrika açılımı politikası içinde kilit öneme sahiptir. Ancak Türkiye'nin kazan-kazan prensibiyle kurduğu ilişkiler Sudan özelinde İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından endişeyle karşılanmıştır. Biz ise burada yalnızca Sudan'ın Türkiye için önemini inceleyeceğiz. Türkiye'nin Osmanlı dönemine dayanan Sudan'la iyi ilişkileri günümüzde de artarak devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin yumuşak güç politikasıyla Sudan'da etkin olmaya çalıştığı açıktır. Dış politikada hem devlet, kurum ve kuruluşları hem de iş dünyası yani Exim Bank, tekstil, mobilya, inşaat, demir şirketleri ve Türk Hava Yolları ve benzeri sivil toplum örgütleri yani TİKA, Kızılay, Sudan, Türk İş Adamları Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü ve benzeri aktif olarak yer almıştır. Türkiye, Sudan'la ilişkilerini geliştirmek için bölgesel kalkınma politikalarını arttırarak devam ettirmektedir.
Sudan 1821 yılına kadar çeşitli

çeşitli güçler tarafından yönetilmiştir. 1881'de Mehdi, namı diğer Hidayet Muhammed Ahmet, Sudan'dan Mısır Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmıştır. 1890'da Mısır Hidivi adına İngiliz kolonyal yönetimi kurulmuştur. 1899-1955 arasında fiilen İngiliz kolonyal yönetimi gerçekleşmiştir. 1899'da Sudan'da oluşturulan siyasi yapı İngiltere ve Mısır'la birlikte kurulmuştur. İngiltere'nin Mısır'ı dengelemek amacını güden politikası göz ardı edilmemelidir. Sudan 1956'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke 1955-1972 arasında birinci, 1983-2005 yılları arasında ikinci iç savaşı yaşamıştır. 2003-2020 yılları arasında Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ve Adalet ve Eşitlik Hareketi arasında savaş yaşanmıştır. Darfur'da etnik temizlik olayı gerçekleşmiş ve 2011'de Güney Sudan, Sudan'dan ayrılmıştır. General Abbud 1964'te iktidardan düşürülmüş, ülkede İslami bir rejim kurulmuştur. 1965-1969 arasında istikrarsız yönetim devam etmiş, Mayıs 1969'da askeri darbeyle Cafer Numeiri iktidara gelmiştir. 1971'de başarısız bir komünist darbenin gerçekleşmesinin ardından Numeiri'nin Devrim İdare Konseyi şer'i bir yönetim ilan etmiştir. Özellikle Güney Sudan'da şer'i yönetime ve bölge parlamentosunun kapatılmasına karşı hoşnutsuzluk ortaya çıkmıştır. 1985'te geçici askeri konsey yönetimi devralmış, 1989'a kadar bu istikrarsız yönetim devam etmiştir. 1989'da Ömer el-Beşir, İslami Cephesi yönetimi Sudan yönetimini ele geçirip Nisan 1919'a kadar 30 yıl boyunca iktidarda kalmıştır. Görüldüğü gibi 1956'da bağımsızlığını kazanmasından sonra Sudan politik, ekonomik, sosyal sorunları çözememiştir. Parlamenter sistem geleneğine sahip olmaması, etnik ve dinsel çeşitlilik, ulus devlet olmanın önüne geçmiştir. Günümüzde Sudan, 18 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Sudan Cumhurbaşkanı, devlet ve hükümet başkanlığı görevlerini birlikte yürütmektedir. Nihayetinde Aralık 2018'de eski devlet başkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösteriler başlamıştır. Sonuçta 11 Nisan 2019 tarihinde Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, askeri geçiş konseyi ile özgürlük ve değişim güçleri ittifakı arasında 17 Ağustos 2019 tarihinde uzlaşı metni imzalanmıştır. Böylelikle 39 ay sürmesi öngörülen geçiş dönemi resmen başlamıştır. Uluslararası Para Fonu tarafından yayınlanan verilere göre 2021'de %130'la Afrika'daki en yüksek enflasyon oranına sahip ülke, ardından %33'le Güney Sudan geliyor. Ekim 2021 askeri darbesi Sudan'da zaten karmaşık olan insani krizi şiddetlendirmiştir. Mavi Nil'de, Darfur'da ve Kordofan eyaletlerinde 3.7 milyon şaşırtıcı sayıda insan çatışmalar ve çevresel tehlikeler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş durumdadır. Komşu ülkelerden 1 milyona yakın insansa ülkeye sığınmıştır. Şiddetli ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, sağlık sektörü personeli ve öğretmenler de dahil olmak üzere bir grev dalgasını tetiklemiş ve bu zayıflamış olan temel sosyal hizmetleri daha da tehlikeye atmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yaptığı tespitlere göre ülkede 800 bin insanın mülteci durumuna gelebileceği açıklanmıştır. Güvensizlik çok sayıda can kaybına ve insanların ülke içinde yerinden edilmesine yol açarak ciddi bir insani krize neden olmuştur. Ülkenin ayrıca yasa dışı silahlarla çalkalandığı söylenmektedir.
şiddet artışı, toprak ve su için rekabet

Kaynaklar üzerindeki gerilimleri daha da alevlendirebilecek bir tehdit çarpanıdır. Umutsuz bir insani durum vardır. Halen Sudan halkının üçte biri insani yardıma muhtaç durumdadır. Sudan'ın bölgeleri ve etnik gruplar. Kuzey Sudan. Sudan'ın kuzey kısmı iki eyaletten oluşur. Başkenti Dongola olan Kuzey Eyaleti ve başkenti Nil Nehri Eyaleti ve Damer. Kuzey Eyaleti bölge bakımından ülkenin en büyük eyaletidir. Nubia kökenli Kuzey Eyaleti kabileleri Halfaven, Sukkot, Mahas ve Danagla kabileleridir. Bu kabileler Arapça dışında kendi dillerine sahiptir ve Müslümandır. Eyaletteki başlıca diğer kabileler Kunuz, Cafre, Savarp, Javabre, Bidarya, Dahmaçya, Kababiş, Merafab ve Karafab'dır. Bu bölgede yaşayan kabileler Şayget, Jalien ve Rabatab'dır. Bu kabilelerin tamamı Arap kökenli olup İslam'ı benimsemişlerdir ve tarımla uğraşmaktadırlar. Orta Sudan. Orta Sudan 7 eyalettir. Başkenti Hartum, Güney Kordofan, Kuzey Kordofan, Gezira, Sennar, Beyaz Nil ve Mavi Nil ile birlikte Hartum eyaletini içerir. Başkenti Damazine olan Orta Sudan kabileleri Hartum'un kuzeyinde ve Gezira ile Mavi Nil eyaletlerinin bazı kısımlarında yaşayan Abdallablardır. Batı Kordofan. Batı Kordofan'ın nüfusu esas olarak iki etnik gruba aittir. Arap ve Afrika kabileleri. Arap etnik grubu ağırlıklı olarak göçebe olan Mesarya ve Hamar kabilelerinden oluşmaktadır. Afrika etnik grubu kuzeydoğudaki Nuba kabilesinden ve çoğunlukla çiftçi olan birkaç Darfur kabilesinden oluşmaktadır. Güney Mavi Nil. Mavi Nil'de Mapan ve Angassana kabileleri yaşamaktadır. Güney Sudan. Güney Sudan'daki en büyük iki kabile Dinka ve Nuerlerdir. Güney Sudan halkı genel olarak üç etnik gruba ayrılır. Nilo Sudan kabileleri, Nilo Hamiets kabileleri ve Bantu. Güney Sudan'ın etnik kökeni çok çeşitlidir. Yeni ortaya çıkan ulusun yerlileri olan 64 kabile veya etnik grup vardır. Bu etnik grupların birçoğu ortak bir kültürü paylaşır. Kültürel özellikleri anlaşılır dillerle çok yakından ilişkilidir ve bu da farklı daha büyük aile birimlerini oluşturur. Doğu Sudan. Doğu Sudan 3 eyalete ayrılmıştır. Başkenti Kızıldeniz yani Port Sudan, Gedarif ve Kassala. Kızıldeniz ve Kassala'da ağırlıklı olarak Bejja kabilesi ve Raşayda bulunmaktadır. Bejja 9. yüzyılın ortalarında İslam'ı benimsemiştir. Bişaryen, Bait Joke, Beni Amer ve Hallanga, Salatin'de Abbaddah, Halaib'de Kasire, Abu Ramad'da ek olarak Sinkat, Kassala, Haya kasabalarında, Selom'da, Ammarar, Port Sudan ve Kassala'da yaşayan Handandava kabilelerine ayrılmaktadırlar. Bejja iki ana dil konuşmaktadır. Tebdavi ve Tigrini. Doğu Sudan'da 17 büyük kabile, Doğu Sudan'daki yerli yönetimler Yüksek Konseyi adlı aşiret bloğu ortaya çıkarmıştır. Beni Amer, El Habab, El Bishari, El Amar, El Dabaynah, El Sulayhab, El Bavadara, El Lahven, El Camaylab. Bu blok Doğu Sudan yolunu ve Aralık 2022 çerçeve anlaşmasını desteklemektedir. Ve son bölge Darfur bölgesi. Darfur idari olarak 3 eyalete bölünmüştür. Batı Darfur ve başkenti El Ganayna, Kuzey Darfur ve El Faşer ve Güney Darfur ve başkenti Niyala. El Faşer bölgenin başkenti olarak kabul edilir. Darfur yüzden fazla Afrikalı ve Arap kabilenin yer aldığı Müslüman bir bölgedir. Yerel lehçelerin yanı sıra Arapça da konuşulmaktadır.
bölgenin önde gelen

yaşayan Afrika kabileleri arasında Fur, Zaghawa ve Massalit boyları yer almaktadır. Bölgeye adını veren Fur, üçünün en büyüğü ve üyelerinin %90'ı bölgenin merkezindeki Cebel Marra Dağı çevresinde ve büyük şehirlerin çevresinde çiftçilik yapmaktadır. Diğer iki kabilenin çoğunluğu büyükbaş hayvancılıkla geçinmektedir. Diğer Arap kabileleri arasında atalarının izini efsanevi Kuzey Afrika Şövalyesi Ebu Zaid el-Hilali'ye kadar uzanan Beni Halbeh, Habbaniya, Tahişa, Salamat, Mahamis ve Maalia yer almaktadır. Darfur ayrıca Berti, Barko, Turjum, Dajjo, Fallata, Bodaya gibi birçok başka kabileyi de barındırmaktadır. Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Sudan, kuzeyde Mısır, batıda Çat, güneybatıda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Güney Sudan, doğuda ise Eritre ve Etiyopya ile komşudur. Ayrıca Sudan'ın doğuda Kızıldeniz'e 853 kilometrelik kıyı şeridi bulunmaktadır. Güney Sudan ise Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'la sınırları bulunmaktadır. Sudan, Kızıldeniz, Sahel ve Afrika boynuzuyla Güney Sudan, Libya ve Somali gibi komşu ülkelerle çevrilidir. Ayrıca Beyaz ve Mavi Nil nehirlerinin birleşerek ana Nil'i oluşturduğu yerdir ve Nil Nehri havzasının %60'ından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Kızıldeniz'in en uzun sahiline sahip olması dolayısıyla Süveyş Kanalı, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne giden yolda kritik bir konuma sahip olması yanında Afrika'da denize kıyısı olmayan Etiyopya, Çat, Uganda, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin kıta dışına açılmalarında Sudan limanları bir çıkış kapısı hükmündedir. Dünya ticaretinin yaklaşık %12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı ve %10'unun gerçekleştiği Babel-Mendeb Boğazı Sudan'ın stratejik önemini arttırmaktadır. Kızıldeniz güneyde Babel-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi ile başlayıp kuzeyde Sina Yarımadası'na kadar uzanmaktadır. Somali, Misi, Cibuti, Yemen, Suudi Arabistan, Eritre, Ürdün ve İsrail bölgenin ülkeleri arasındadır. İran Körfezi'ne yakınlığıyla petrol bölgelerine ve ticaretine yakınlık sağlamaktadır. Dolayısıyla enerji güvenliğine önemli etkisi bulunmaktadır. Kızıldeniz ayrıca Arap ve Afrikalı kimliğinde karşı karşıya kaldığı bir bölgedir. Sudan'ın sahip olduğu limanlar ve adalar jeopolitik konumuna önem kazandırmaktadır. Sudan'ın Kızıldeniz'de biri büyük olmak üzere çok sayıda limanı vardır. Sudan'ın limanları özellikle Orta Afrika ülkelerinin ticari faaliyetleri için stratejik öneme sahiptir. En büyük liman olan Port Sudan sadece Sudan'ın değil, Çat, Orta Afrika, Etiyopya ve Güney Sudan için de denize açılan en stratejik noktasıdır. Ülkenin petrol ihracatı da Port Sudan üzerinden yapılmaktadır. Sudan'ın limanları ülkenin ana gelir kaynaklarıdır. Zengin ithalat ve ihracat ticareti, ülkenin gayri safi milli hasılasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Sudan'ın limanlarını özellikle de stratejik bir konuma sahip olan Sudan'ın Etiyopya ve Çat gibi komşu ülkelerle deniz ticaretinin kalbi olan Port Sudan'ı geliştirmeye bu kadar çok yatırım yapmasının nedeni de tam olarak budur. Sudan, Kızıldeniz boyunca 380 mil uzanan bir kıyı şeridine sahiptir. Bazı önemli Sudan limanları burada yer almaktadır. Bunlar eski Mercan'dan etkilenen Sevakin Limanı'nın yerini alan Osman Digna Limanı, Oseif Limanı, Vadi Halfa yakınlarındaki El Zubeyr, M. Salah Limanı ve son olarak Kuzey Limanı, Güney Limanı, Yeşil Limanı ve Al-Har Terminali. Son olarak yakın tarihte Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan limanları ile ilgili anlaşmaları gerçekleşmiştir. Sudan'ın iktidar

Mısır'daki ordusu Afrika ülkesinde Kızıldeniz'de bir donanma üssü inşa etmek ve karşılığında daha fazla silah temin etmek için Rusya ile bir anlaşmanın gözden geçirilmesini imzalamıştır. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri Port Group ve Investus Investment öncülüğündeki bir grupla 6 milyar dolarlık bir yatırımla Kızıldeniz'deki Ebu Amame Limanı'nı ve ekonomik bölgesini inşa etmek ve işletmek için bir ön anlaşma imzalamıştır. Port Sudan'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alan proje, bir ekonomik bölge, bir havaalanı ve 410 bin dönüm tarım bölgesi içerecektir. Bu olaylar Sudan'ın Kızıldeniz'e giriş imkanı sağlayan stratejik önemini göstermektedir. Sevakin Adası da Sudan'ın jeopolitik önemini artıran stratejik bir konuma sahiptir. Afrika'nın kapısı denilen Sevakin, Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında bir liman şehridir. Geçmişten Nubya bölgesinin en önemli limanı iken 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür. Sudan limanının güneyinde yer alması stratejik konumunu artırmaktadır. Türkiye'nin bu adada varlık edinmesi dış basında askeri üs elde etme çabası olarak algılanmıştır. Sevakin olağanüstü tarihi öneme sahip bir site ve Mısır döneminden beri çok önemli bir Kızıldeniz limanıdır. Şehir hem Müslümanların hem de Hristiyanların hac yolları üzerinde yer almaktadır. Osmanlı döneminde Sudan'ın ana limanı olsa da günümüzde Sudan hükümeti 100 yılı aşkın bir süredir limanı çürümeye terk etmiştir. Merkezi devlet Port Sudan'a yatırımı desteklerken 2018'deki verilere göre yarım milyona yakın insanın yaşadığı Sevakin Adası'nda durum farklıdır. Ada kabaca kuzeyde Süveyş kanalıyla güneyde Babel-Mendeb Boğazı arasındaki orta noktada yer alıyor ve bu da onu kelimenin askeri, ekonomik ve jeopolitik anlamlarında stratejik bir konuma getirmektedir. İki Çin denizinden Bengal Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla Avrupa'nın Akdeniz ve Atlantik limanlarına uzanan büyük deniz ticaret yolu boyunca yer almaktadır. Nil Havzası ve Havza ülkelerinin suların kullanım hakkına dair itirazları devam etmektedir. Afrika'nın en önemli su kaynağı olan Nil'in üzerindeki paylaşım ve kontrol mücadelesi Sudan'ı da etkilemektedir. Dünyada gelecek 10 yıl içinde büyük bir gıda krizinin patlak vermesi beklendiği için devletler başka ülkelerden tarım toprakları kiralamakta veya satın almaktadır. Afrika ise bu alanda en çok talep gören yerlerden birisidir. 2022 tarihine kadar 140 ülke farklı ülkelerden toprak kiralamıştır. Yurt dışında toprağa en fazla yatırımı ABD ve Çin yapmıştır. Sulamada büyük bir avantaj sağlayan Nil Nehri'nin ülkeyi baştan başa dolaşması yanında Beyaz Nil ve Mavi Nil'in her ikisinin de Sudan'dan geçerek Hartum'da birleşmesi bölge yatırımları için büyük önem arz etmektedir. Nil Nehri tarım arazisi olduğu kadar elektrik üretimi ve ulaşımda da kullanılan stratejik öneme sahip bir kaynaktır. Sudan'da üretilen diğer madenler ise çimento, kromit, çakıl, alçı, kireç taşı, mermer, mika, rafine petrol ürünleri, tuz ve inşaat kumudur. Sudan aynı zamanda barit, bakır, demir cevheri, kıyanit, kurşun, nikel, gümüş, tungsten, volastonit ve çinko rezervlerine sahiptir. Sudan, madenler ve petrol rezervi açısından da oldukça zengindir. Petrol üretimi ilk defa 1960'lı yıllarda Kızıldeniz'de başlatılmıştır. 1990'lı yıllarda Kanada, Malezya ve Çin firmalarının petrol arama faaliyetleriyle ülkede çok miktarda petrol rezervi olduğu anlaşılmıştır. Bentui-Sevakin boru hattının tamamlanmasıyla dış ülkelere ham petrol ihraç edilmeye başlanmıştır. Ancak 9 Temmuz 2021 tarihinde nüfusun %20'sini

barındıran Güney Sudan'ın referandumla ayrılmasıyla Sudan, petrol rezervlerinin %75'ini kaybetmiştir. Petrol yataklarının büyük çoğunluğu Güney Sudan'da kalmış olsa da rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara Sudan'ın sahip olması Sudan'ı Türkiye gibi transit bir ülke konumuna taşımıştır. Petrol gelirleri azalan Sudan bu sebeple ihracat gelirlerinin de %90'ını kaybedince dış ülkelerden yatırımcı arayışına girmiştir. Bu alanda ülkeye en fazla yatırımda bulunan ülkelerin başında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gelmektedir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan

0: en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Televizyonlardan haber öncesi veya haber sonrası spikerlerin ağzından duyduğumuz bir sorumsuzluk örneği de hava raporunu sunuyorum sözüdür. Bu sözün falcılıkla çok yakından alakası vardır. Kahve falı bilmem ne falıyla bu tavrın hiçbir farkı yok. Bu işin doğrusu hava tahmin raporudur. Verilen bilgiler tamamen tahmine dayanır. Rüzgarın esintisinden, hızından, taşıdığı yağmur sularından, ısı derecesinden, nem oranından yapılan bilimsel analiz ve araştırmalarla oluşan tahminlerin ifadesidir havanın tahmini raporu. Avrupalılar ve Amerikalılar bu bilgileri verirken hava tahmin raporu ifadesinde bulunuyorlar. Bizdekiler de hava raporu diyorlar. Onlarınki bilimsel ve doğru olanı, bizimkilerinki de falcılık kokan bir tavrın ifadesi oluyor. Zaten çoğu zaman da söylenenlerle gerçekler birbirine uymuyor maalesef. Havanın nasıl oluşacağı ile ilgili tahminlerin ipuçları. Havanın gidişatı ve depremlerin oluşacağı ile ilgili bazı alametler vardır. Bunları ehil olanlar sezer. Böyle zamanlarda insanlarda, hayvanlarda, bir takım mevcudatta bazı emareler oluşur. Hayvanlarda bir takım anormallikler görülür. Bunları tecrübe edenler ve bunların dilinden anlayanlar bilirler. Bilim adamları hava tahminleriyle ilgili ellerindeki aletlerle araziye çıkarlar. Kırda bir çoban keçilerini toplayıp uygun bir yere götürmek ister. Çobana niye acele ettiğini sorarlar. O da der ki, biraz sonra yağmur yağacak. Havada yağmura benzer bir emare göremezler. Üstelik ellerindeki aletlerle de bir alamet görülmez. Gerçekten bir müddet sonra şakır şakır yağmur yağar. Adamlar çobana, yağmurun yağacağını nasıl bildin diye sorarlar. Bu sorunun cevabı enteresandır. Benim edindiğim tecrübeye göre yağmur yağacağında keçiler kuyruklarını kısarlar. Yağmurun yağacağını bundan tahmin ederim, anlarım der. Depremlerden önce de hayvanların bir takım acayip ses ve tavırlar sergilediği erbabınca malumdur. Teknolojik imkanlar kullanılarak hava tahmin raporları yapılıyor. Ancak bu kadar teknik imkana rağmen tahminlerde bazen sapmalar meydana gelebiliyor. Meteoroloji ve hava tahmini durumu günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Herkesin yapacağı işle ilgili olarak gözü kulağı hava durumunda. Bundan dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı hava tahmin raporları büyük önem taşıyor. İnsanların hava tahmin raporlarına ilgisini gören medya, hava durumuna eskiden daha fazla yer veriyor. Önceleri bu haberleri televizyonlarda mankenler ve artistler veriyorlardı. Şimdi meteoroloji mühendisleri sunuyor. Hava durumu tahminleri peki nasıl yapılıyor? Dünyada 24 saat müddetle 9 uydu, 3000 uçak, 7300 gemi, 100 adet sabit ve 600 adet yüzen bot, 10.000 kara istasyonu, 500 radar büyük bir titizlikle hava şartlarını izliyor. Her gün 30.000 hava tahmin raporu küresel bir ağ aracılığıyla hava tahmin raporları hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgi işlem merkezine her 3 saatte bir dünyadan, sürekli olarak da ülkemiz genelindeki istasyonlardan hava durumuna ilişkin raporlar geliyor. Ankara, İstanbul, Zonguldak ve Balıkesir'de 4 adet radar bulunuyor. 50 istasyonun bilgisayar kanalıyla 150 yerden telefonla merkeze bilgi akışı sağlanıyor. Her gün tam öğlen saatinde atmosferin dikine taranması amacıyla balon uçuruluyor. Buralardan gelen bütün bilgiler, Hava Tahminleri Dairesi Analiz Bürosu'nda çalışan uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Sonuçta hava tahmin raporları hazırlanıyor. Bizlerin medya vasıtasıyla duyduğumuz hava tahmini durumuyla ilgili bilgiler işte böyle oluşur. Şimdi meteorolojik bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Bulut nedir? Hava değişmesinin asıl sebebi ısı kaynağı olan güneştir. Güneşten gelen ısı olmasaydı hava karlı, yağmurlu, rüzgarlı, sıcak ve soğuk olmazdı. Dünyamız güneş çevresindeki hareketi sırasında güneş ışınlarını bazen dik bazen eğik alır. Böylece mevsimler meydana gelir.
Kendisinde su olan her varlık bu suyun bir kısmını havaya verir. Hava su buharını yoğunlaştırır, su haline getirir. Bir araya gelen bu damlacıklar bir duman görünüşü alır. Gökyüzünde gördüğümüz bulutlar da aynı şekilde oluşur. Su damlacıklarının milyonlarcası bir araya gelerek bulutları meydana getirir. Su damlacıklarının milyonlarcasının bir araya geldiğinde oluşturdukları görüntüye de bulut denir. Sis, su buharının bulut olması için her zaman yükseklere çıkması gerekmediği zamanlar.

0: civarda olur. Bir ovada eğer hava yeteri kadar soğuksa su buharı yoğunlaşır. Bu şekilde toprağa yakın bir yükseklikte yoğunlaşan su buharına da sis denir. Geceleri ısı düşünce toprak soğur. Havanın içinde bulunan su buharı yoğunlaşarak otların üzerinde toplanır. Bu damlacıklara da kırağı denir. Havanın ılık mevsimlerde soğuk olduğu zamanlar, toprak ve bitkilerle temas eden su buharı donar ve buz kristalleri olur. Buna da çiğ denir. Yağmur damlalarının birdenbire kuvvetli bir rüzgar tarafından çok soğuk bir bölgeye sürüklenerek buzlanması sonucu meydana gelir dolu. Dolu tanecikleri düşerken kuvvetli rüzgarın etkisiyle yoğun hava tabakasına girer çıkar ve her giriş çıkış üzerinde yoğunlaşıp donan su miktarı artar. Böylece dolu tanesi büyür ve ağırlaşır. Rüzgarın sürüklenmesine karşı koyar ve yere düşer. Bu düşen buzlara da dolu denir. Lokman suresi 34. ayette mealen şöyle buyurulmaktadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, ne olacağını bilemez. İnsanlar arasında güzel, çirkin ayrım yapmak. Yaratılan bütün mahlukatın istisnasız tamamı güzeldir. Varlıklar içinde güzel olmayan yoktur. Çünkü varlıkların her bir zerresi mutlak varlığın nurundan bir pırıltıdır. Her şey birbirine nispetle güzeldir. Bu güzellik içinde çirkin ifadesi güzelliğin farkı demektir. Kişinin baktığı varlığa karşı olan ilgisi, sevgisi baktığı şeye oranlaşmasına sebebiyet verir. Güzellik, gönlün ezeli sevdasıdır. Her varlık güzeldir. Çünkü fıtratta, yaratılışta hep güzellik vardır. Çirkinleşmek sonradandır. Bu yüzden çirkinlik ruhsal bir sapmadır. Bir insanın elinde güzel, çirkin olmak, kadın erkek olmak, siyah, beyaz olmak seçeneği yoktur. Yaratan, şekil ve şemal veren, suretleri belirleyen Allahu Teala'dır. Kendini yalnız et, kemik ve kandan ibaret sanan ve bu yüzden de sadece etine, buduna ve kemiğine hizmet etmek bahtsızlığına düşmüş insanlar, buhranları doğurmuş ve bu buhranlar felaketleri peşi peşine sıralamıştır. Bundan dolayı bu topluma Hakk'a hizmet etmeyi öğretecek ve gösterecek kamil, imanlı insanlara ihtiyacımız var. Ezan güzel okunmalı ki müminler onun davetine icabet etsinler. Namaz cemaatle güzelcene kılınmalı ki camiler dolsun, zevk ve şevkler artsın. En garibanın evi tertipli ve güzel olsun ki oraya girenler safa bulsunlar. Güzel söz Müslümanın en büyük silahıdır. Güzel ahlak da öyledir. Haramdan korumak şartıyla güzel bir yüz, dini korumak şartıyla güzel söz ve cazip bir ses ne güzel birer lütuf olur. Bunlar güzellikler değil midir? Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi bu lütuflarıyla gani eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Uhud'dan sonra. Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu yatsı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki sadı, İbni Ubade ve İbni Muaz geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlilerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra Bilal radıyallahu anh'e oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat hiçbiri bize katılmayacak. Sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında ashabın çoğunu yaralarını sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğu ise ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyar duymaz hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik radıyallahu anh ve Şemmas radıyallahu anh bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şemmas'ın ise Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe kendi odasına taşımıştı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şemmas'ı Medine'ye gömmemelerini, Uhud'a arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omuzuna gelmesi nedeniyle sağ omuzunu oynatamamasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha radıyallahu anh yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam miğferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bunun üzerine Talha sakat olmasına rağmen hazırlanmak üzere hemen eve koştu. Beni Selime'den yola çıkanlar arasında çoğu ondan fazla kılıç veya ok yarası almış olan 40 yaralı vardı. Karşılaştıkları yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşunca sıraya girdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların kalplerinin bedenlerinden daha güçlü olduğunu görünce çok sevindi ve şöyle dua etti. Allah'ım Beni Selime'ye merhamet et. Bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu Cabir radıyallahu anh'tı. O sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duymuş ve ona giderek ''Ey Allah'ın Resulü, savaşta bulunmayı çok istiyorum. Fakat babam beni 7 küçük kız kardeşimin başına bıraktı. Ben ümit ettiğim halde şehadette Allah onu bana tercih etti.'' Ey Allah'ın Resulü, hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den 8 kilometre ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan Revha'da konaklamıştı. Bunu duyan Peygamber aleyhissalatü vesselam adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti. Her adam kendi için bir ateş yakacaktı. Güneş batana dek 500

Öbek odun topladılar. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Çok sayıdaki ateş öbekleri uzaktan sanki büyük bir ordu konaklamış izlenimi veriyordu. Hala putperest olmasına rağmen Müslümanlara dost olan Huzalı bir adam Ebu Sufyan'a gidip gerçek olmadığı halde Uhud'a katılmayanlar ve müttefikleri de dahil bütün Medinelilerin savaş meydanına geldiklerini haber verdi. Tanrı'ya and olsun siz onların atlarının başını görür görmez kaçmalıydınız dedi. Kureyşlilerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyorlardı. Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Bununla beraber Ebu Sufyan erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem de ki, biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız. Geri döndüğünde Ukaz panayırına uğra, deveni kuru üzümle yükleyeyim dedi. Adamlar mesajı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları pazartesi, salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. O üç gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toplanıp Medine'ye döndüler. Uhud savaşından döndükten sonra İbni Ubey'in oğlu Abdullah savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrı'ya and olsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu dedi. Oğlu Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı dedi. Fakat İbni Ubey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudiler ise daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisine hem de arkadaşlarına büyük darbeler vurulmuş. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösterişten sonra şehre dönen Ömer radıyallahu anh'ın kulağına gitmişti. Hazreti Ömer bunları duyunca hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermedi. Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek dedi. Ey Hattab'ın oğlu, gerçekten Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz. Mekke'ye girip Hacerül Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Hazreti Ömer'in ellerinin bağlı olmasına rağmen İbni Ubey cezasız kalmadı. O mescitte cuma namazları için kendine şerefli bir konum edinmişti. Onun Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere hutbe ve vaaz için çıktığında İbni Ubey kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar, bu Allah'ın Resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin. Daha sonra tekrar otururdu. Fakat Uhud dönüşünden sonraki ilk cuma namazında İbni Ubey her zamanki gibi aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafında bulunan ensardan Müslümanlar onu iki tarafından tuttular ve ''Ey Allah'ın düşmanı otur, bu yaptıklarından sonra senin konuşmaya hakkın yok.'' dediler. Bunun üzerine İbni Ubey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mescidin kapısında ona rastlayan ensardan biri ona ''Dön ve Allah'ın Resulünden bağışlanma dile'' dedi. Fakat o şu cevabı verdi.
Tanrı'ya andolsun benden bağışlanma dilememi isteyen kişiyi

0: ben istemiyorum. Uhud'u izleyen günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşla ilgili birçok yeni vahiyler aldı. Bu ayetlerden iki kabilenin de büyük bir bölümünün savaş başladığı anda alanı terk etmeyi düşündükleri fakat Allah'ın onlara güç ve kararlılık verdiği açığa çıkıyordu. Bu iki kabileden biri düşmanı takip etmeye gittiklerinde hemen hazır oluşlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren Hazreçli Beni Seleme kabilesiydi. Beni Seleme ve Evsli Beni Harise kabileleri bu ayetleri duyunca ayette kastedilen kişilerin kendileri olduklarını itiraf ettiler. Fakat o anki zayıflıkları için üzülmüyorlardı. Çünkü Allah onlara kendi kazanacakları güçten daha fazla güç ve kararlılık vermişti. Ayetler savaş sırasında birden paniğe kapılıp dağa kaçanlardan ve özellikle şehit olmak istedikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi savaşa teşvik edenlerden bahsediyordu. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz bakıp dururken onu gördünüz de. Fakat vahiy savaş alanında emirlere uymayan kişilerin cezalarını orada ödedikleri ve affedildiklerini de belirtiyordu. Ödedikleri cezanın veya kefaretin bir kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüdür. Eski medeniyetlerin harabe ve tarihlerine bakarak Arabistan'ın geleneklerinin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı da anlaşılıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için dolambaçsız bir açıklama, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: rüya gören gelsin Peru. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Peru.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın O'nun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Bismillahirrahmanirrahim. İzâ's-semâ'u şakkat ve

Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'daynakal kevser. Fasalli li rabbika wanhar.

0: Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb, ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın, bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını, tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evvelin vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'el-Fatiha.
2: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundayız.

0: gözünden. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ümmetimin bu kadar güzel kızıyla beni buluşturan Rabbime sonsuz hamdler olsun. Hicri olarak da miladi olarak da bir rahmet mevsimi içinde bulunduğumuz şu zaman dilimi içerisinde ümmetimin kızlarına Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın aile hayatını ve evliliğini anlatmayı bana nasip ettiği için ona sonsuz hamdler olsun. Siz ümmetimizin kızlarına da selamların en güzeli olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle önemli bir konuyu sayılı dakikalar içerisinde ne kadar size ben önemine uygun bir biçimde anlatabilirim bilmiyorum. Ama bir avantajı bir de dezavantajı beraberce yaşıyorum. Elhamdülillah karşımda sözümü anlayabilecek, az sözümle çok şeyi kavrayabilecek güzel bir muhatap çevresi var. Bu benim için bir avantaj. Dezavantaj olan kısım ise konu oldukça geniş. Bu geniş konuyu daraltıp ne kadar size yansıtabilirim bilmiyorum. Ama bu ikisini bir arada yaşadığımı en başta itiraf etmek durumundayım. Sözün perdesini hepinizin çok yakinen tanıdığı bir büyük İslam aliminin konumunuzu size öğretme adına söylediği önemli bir söz ile açmak isterim. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi tanımayanınız yoktur. Tanımayanınız çok şey kaybeder, muhakkak tanımanız gerekir. O büyük insanın söylediği şu söz, ümmetin kızlarının ajandalarının en üstünde olması gereken bir sözdür. Bu ümmetin yarısı kadınlardan oluşur, geriye kalan yarısını da kadınlar yetiştirir. Bu kadar büyük bir konum var karşımızda ve sizlerin karşısında böyle önemli bir şey var. Şimdi bunu bilen, bunun farkında olan, bunun bu manada size yüklediği şeyin ne demek olduğunu anlayan birileri olarak bugünkü dersimizi, bugünkü asıl sohbetimizin konusunu dinlemeniz gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 63 yıllık hayatına evlilik nazarıyla baktığımız zaman şöyle bir tablo var karşımızda. 25 yıl o cahiliyenin zifiri karanlığında iffetine en ufak bir leke sürmeden gençlik dönemini geçirmiş bir Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. 25 yaşında hayatını Hatice'si ile birleştiren Muhammedül Emin, 25 yıl onunla devam ettirecek bu süreci ve ondan sonra 2 yıllık hayatında dul olarak geçirdiği bir ömür olacak ve ondan sonraki devresinde de hayatına birçok kadın girecek. 11 tane bir sayımı

eğer dikkate alırsak 12 tane hanımla hayatını birleştirecek. Tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok evlilikleri meselesi ayrı bir konudur. Bugün bu konuda dillerini kirleten, zihinleri zaten kirli olduğu için dillerinden kir akan bazılarının farklı farklı şeyler söylediklerine siz bakmayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evliliklerinin temel hikmeti tebliğ ve davete zemin oluşturma noktasındaki çabalardı. Miladi 6. asırda bu manada iletişim araçlarının azlığını dikkate alırsanız evliliğin aslında bu iş için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olursunuz. Hayatının en önemli devresinde, 25 yıllık hayatındaki o önemli devrede tek eşli olarak kalıp mesele Medine'ye geldiği zaman hayatına farklı farklı hanımların girmesini daha doğru bir biçimde anlamış olursunuz. Bir daha o tarihi malumatı zihnimizde netleştirirsek eğer 63 yıllık hayatın 25 yılı bekar, 36 yılı evli olarak, o 36 yıllık evliliğin 25 yılı tek eşli, 2 yılı ise dul olarak, geri kalan yıllar ise diğer hanımlarla birlikte geçirdiği bir ömür. Bu kadar bu manada ömrünün uzun bir süresini, 36 yıldan bahsediyoruz, dikkat buyurun. Birçok örnekliliği bizim dünyamıza koyar. O annelerimizle yaşadıkları, evlilikleri, evde yaşananlar, ailenin içerisinde o süreç içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hanımlarının bu manadaki münasebetleri bize aile hayatı konusunda çok çok şeyler söyler. Ama burada parantez içerisinde bir bilgiyi daha vermem lazım sizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı, evlilik üzerinden söyledikleri sadece kendi evliliklerinden sınırlı değildir. Peygamberimizin bizzat evlendirdiği onlarca isim biliriz. En başta bu manada diğer hanımlarının üvey çocukları sayılabilecek, yani diğer evliliklerinden olan kızlarıyla, erkekleriyle o çocukların evlilikleri, onun terbiyesinde olan sahabenin bizatihi bu işleriyle ilgilenmesi, bu manada bazı şeyler ortaya koyması ve daha neler neler. Şimdi bütün bunların içerisinden örneklikleri benim size özetlemem zaten mümkün değil ama ben başka bir yere dikkatlerinizi çekmek istiyorum bu bilgilerin üzerine. Bakara suresinin 205. ayetinde çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çeker Cenab-ı Hak. Yeryüzünde iktidarı, gücü, kuvveti ele geçiren zalimlerin toplumu ve insanlığı ifsad etmeye iki alandan başlayacaklarını söyler. O iki alanlardan bir tanesi ekinler, diğeri ise nesillerdir. Yeryüzünde zulüm yapacak olan, zulmü de bu manada kendisine meslek edinmiş olan o zalimler ifsat meselesinde bu iki alanı kullanarak yapacaklar. Ve Kur'an mucizevi bir şekilde önce ekinler der, yediklerimiz, içtiklerimiz, sonra nesiller der, arkadan gelen çoluk çocuğumuz, evlilikten olan mahsul neyse onlar. Bu ikisinin ifsad edileceğini söylüyor. Biz şimdi Kur'an'ın nazilinin 14 asır sonrasından bu ayeti anlamaya çalışınca insanlık tarihini de şöyle bir gözümüzde canlandırdığımızda gerçekten insanlık tarihinin zulüm adına bu manada ortaya bir şeyler koyan insanların, o zalimlerin bu iki alanı kullanarak nasıl insanlığa zulümler yaptıklarını, nasıl insanlığa bu manada sıkıntılar oluşturduklarını da görüyoruz. Özellikle biz modern çağ dediğimiz şu kendi çağımızı dikkate alarak konuşursak, yediklerimiz, içtiklerimiz ne kadar bu manada sıkıntılı ve bunların bedenlerimize etkilerinin, duygularımıza etkilerinin ne kadar olduğu hepinizin bildiği bir konu. Mesele nesillerin ifsadına gelince de modern dünya
şeytanın kendilerine verdiği görev

Uygulamalar da var. Kulağımıza bir şeyler geliyor. Evlenen yakınlarımızın yürütemedikleri evlilikleri görüyoruz. Bu manada televizyonlarda şurada burada duyduğumuz şeyler oluyor ve bütün bunlar aslında evlilik dediğimiz o önemli müesseseyi bizim gözümüzde küçültüyor, değersizleştiriyor, hayatımızın dışına itme adına her türlü ambalajı çok güzel bir biçimde kullanıyor. Ama bizim Kur'an'a talebe olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme talebe olan, talibe olan biz Müslümanların unutmaması gereken en temel mesele şu olmalı ki şeytan bizi evsizliğe, Allah ise bizi ev olmaya, evli olmaya çağırıyor. Şeytan bizi nikahsızlığa, Allah ise bizi nikaha çağırıyor ve bu konuda bize farklı bir biçimde bir bilinç uyandırma adına da peygamberinin mesajlarıyla ortaya koyduğu o hayat ölçüleriyle, dusturlarıyla bize örnekler veriyor. Biz onları anlamaya çalıştığımız zaman her şeyin bir hikmeti, gayesi varsa evliliğin de bir hikmeti, gayesi var. Nedir bu evliliğin hikmet ve gayesi? Çok şey söylenebilir ama ben hatırınızda kalması için kısa kısa cümlelerle söyleyeyim. Evliliğin gayesi kulluğun ifasıdır. Evliliğin gayesi neslin devamıdır. Evliliğin gayesi hayat yükünün paylaşımıdır. Evliliğin gayesi karşılıklı olarak hakların, yükümlülüklerin ortaya konması ve ihtiyaçların karşılanmasıdır. Evliliğin gayesi huzurun teminidir. Bu size özetlemeye çalıştığım beş tane temel mesajın hem Kur'an'da hem de nebevi mesajlarda dayanakları var. Kulluğun ifası dediğiniz zaman biz evlilikle tamamlanan bir kulluktan bahsetmiş oluyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kul elinden gelen şeyleri yaptıktan sonra kulluğunun yarısını tamamlamış olur. Evlenirse bu yarım tam olur. Böylelikle o eksik de giderilmiş olur. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyorsa bize ve bu konuda Kur'an'da başka başka izahlarda varsa biz evlilik meselesinin gayesi adına en önemli meselenin aslında kulluğun ifası olduğunu en başa yazarız ve bu yazdığımız bilgiye bir şey daha ekleriz ve unutmamak için onun altını çok daha ciddi bir biçimde çizeriz. Yaratılış gayemiz zaten kulluktur. Öyleyse eğer evlilik meselesi kulluk ifasını sağlayacak en önemli bir şeyse bu işin gayesini, hikmetini bu çerçevede ele alırız ve meseleye birilerinin söylediği gibi bakmayız. Biz Kur'an'ın söylediği gibi bakarız. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği gibi değerlendirmeye çalışırız. Neslin devamıdır. Neslin devamı evlilikle gerçekleşecektir. Yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem de evleniniz, çoğalınız diyor bize. Ben diğer ümmetlere karşı iftiharım sizin çokluğunuzdur diyor bize. Bizi bu konuda teşvik ediyor. Şeytan bizi başka şeylerle kandırabilir. Geçim sıkıntısı, yetiştiremezsin, şudur budur, farklı farklı şeyler söyler. Ama bunun karşısında en gür sedayla duran bu nebevi beyan neslin devamiyeti adına bize çok önemli bir şey söyler. Hayat yükünün paylaşımıdır. Gerçekten hayatın yükü ağırdır. Eşler de birbirinin rakibi değildir. Modern dünyanın bize telkin ettiği gibi. Kadın ve erkek asla birbirinin rakibi değildir. Kadın ve erkek asla birbirinin dengi de değildir. Bunlar da yanlış şeyler. Aslında kadın ve erkeğin ne olduğunu kelimeler zaten bize verir eğer dikkatlice bakarsak. Mesela Arapçada zevç ve zevce denir. Bu iki kelimenin ortak mesajı nedir biliyor musunuz? Bir çift ayakkabı. Kadın sağ ayaksa, ayakkabıysa erkek sol. Erkek sol ayakkabıysa kadın sağ. İkisinin birbirine giyilmesi, birini birine rakip olarak gösterilmesi, insanın yürümesine engel bir durum teşkil eder değil mi? Öyle olunca eğer biz bu manada başka şeyler söylemeyiz. En güzel kelimeyle kadın ve erkek birbirinin eşidir.
Eş demek

eşitlik demek değildir. Eşitlik her zaman için kadına lütuf da değildir. Bazen eşitlik adına kadına zulmedilir ama İslam bu manada adaleti esas aldığı için, haklara hürmeti her şeyin üstünde gördüğü için meseleye bu çerçeveden yaklaşır. Öyle olunca hayatlar birleşince yükler hafifler. Eğer evlilik kurumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi tesis edilirse, ki ne dediğini biraz sonra söyleyeceğim. Eğer böyle olursa bir insanın taşıdığı yük iki insanın omuzlarına paylaşılmış olur. Erkek kavvam olduğu için bu manada yükü daha ağır bir biçimde taşımakla yükümlü olduğu için erkeğin evlilikte taşıdığı yük %70 iken kadının taşıdığı yük %30 olur. Zor olanı İslam erkeğe yükler. O manada erkek aslında kendine hayat yoldaşı bulduğu zaman bu manada yükünü hafifletmenin mutluluğunu ve saadetini yaşar. Onun için insanlığın babası olan Adem aleyhisselam, ki hepimizin babasıdır, Ebul Beşer'dir, beşerin babası ve atasıdır, yaratılır yaratılmaz adı Havva olan, yani Adem aleyhisselama nefes olan, ses olan, gönlünün sururu olan bir eş yaratılarak hayat başlamış oldu. Bir yönüyle bütün bir insanlığın yükünü çekmekle mükellef olan, sorumlu olan Adem aleyhisselam Havva validemizin yaratılmasıyla hayatı paylaşmış oldu. O yükü eşit bir biçimde paylaşmış oldu. Bir diğer mesele, hakların, hukukların, sorumlulukların ve bununla beraber ihtiyaçların teminidir. Kadın da erkeğe, erkek de kadına ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç duyma meselesi de en güzel bir biçimde evlilikle giderilir. Bu manada beşinci madde huzurun teminidir. Evlilikle huzur temin edilir. İnsan evlendiği zaman ancak bu huzuru elde etmiş olur. Mesela Türkçe'de kullanılan evlenmek kelimesine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Türkçe de çok güzel bir dildir. Biz bazen yarım yamalak Arapça öğrenince Türkçe'ye zulmederiz. Arapçanın zenginliğinden bahseder, Türkçenin basitliğinden bahsederiz. Bu doğru değil. Türkçe de zengin bir dildir. O dilde de aynen Arap dilinde olduğu gibi iştikak vardır. Köklerinde farklı farklı manalar vardır. Evlenmek, ev sahibi olmak demektir. Aslında her insan, erkek olsun kadın olsun, evlenmeden önce de bir ev sahibidir. Başını koyduğu bir ev vardır, gidip gecelediği bir ev vardır, beraberce hayatı paylaştığı bir evi vardır. Babası vardır, annesi vardır, kardeşleri vardır, o evdedir. Ama mesele biriyle hayatını birleştirmek olunca onun adı evlenmek oluyor. Neden öyle biliyor musunuz? Çünkü bir insan evlendiği zaman ev hukukunu omuzlamış olur. Hukuku omuzladığı için onun adı evlenmektir. Ev sahibi olmak, ev hukukunu taşımak demektir. Baba anne varken yük bizim sırtımızda değil. Ama biz kendimize bir dünya kurunca yük bizim sırtımızda olduğu için, hukuk bizim üzerimizde olduğu için orada artık biz ev sahibiyiz diyoruz. Hukuk bizim üzerimizden şekillendiğinden dolayı. Böyle olunca huzuru temin edeceğimiz yuvalar, o evler ancak evlenmekle olur. Evlendiğiniz zaman sükunet ve sekinet bir yönüyle karşılığını bulmuş olur. Şimdi azize kızlarım, bu bilginin üzerine şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Azimuşşan'ın evlilik meselesinde söylediklerinin önüne gelebiliriz. Hızlıdan söylüyorum, yazanlar yazsın, yazmayanlar akıllarında tutsun. Evlilik nimettir. Evlilik ibadettir. Evlilik dindir. Evlilik devlettir. Evlilik cihattır. Evlilik imtihandır. Bunların da hepsinin Kur'ani ve nebevi delilleri var. Evlilik nimettir. Eğer nimetse öyleyse şükrü eda edilmelidir. Evlilik ibadettir. Eğer öyleyse her ibadetin külfeti vardır. Evliliğin de külfeti vardır. O halde o külfetine katlanılmalıdır.

0: Evlilik dindir. Eğer öyleyse o halde gözün gibi korunması gereken bir şeydir. Din nasıl korunuyorsa evlilik meselesi de aynı şekilde korunmalıdır. Evlilik devlettir. Eğer öyleyse her devletin bir anayasası vardır, hukuku vardır. Evliliğin de bir hukuku vardır. O hukuk en ince ayrıntısına kadar korunmalıdır. Evlilik cihattır. Eğer öyleyse her cihat hazırlık gerektirir. Evlilik cihadı içinde hazırlık şarttır. Evlilik imtihandır. Eğer öyleyse o imtihanlara katlanmak için, o imtihanların üstesinde gelmek için sabır kuşanılmalıdır. Şimdi biz bu çerçeveden bakmadığımız zaman evliliğe, bugün bize modern dünyanın telkin ettiği çerçeveden baktığımız zaman evliliğe, birilerinin filmlerde, dizilerde toz pembe bize gösterip işte hayaller dünyasında bir şeyleri vaat ettiğinin üzerinden baktığımızda, ya da etrafımızdaki yanlış uygulamalara bakıp da o yanlış uygulamalar üzerinden meseleyi değerlendirdiğimizde, Allah'ın kullarına en büyük ikramı olan, dikkat buyurun, bizde bir söz var ki o söz sünnete dayanır, nikahta keramet vardır. Evet, aynen öyledir. Allah'ın en büyük kerametini tecelli ettirdiği, yani cömertliğini, mertliğini, rahmetini, bereketini tecelli ettirdiği evlilik meselesini ayrı bir biçimde değerlendirmeye başlarız ve gün geçtikçe de hayatımızın dışına iteriz. Şu anda ne haldeyiz biliyor musunuz? Ben biraz bu meseleye ilgiliyim, ümmetin derdi olduğu için. Ara ara bazı anketler de ulaşıyor bana ilgili olduğum için. Şu anda bizde, dışarıdaki insanları söylemiyorum, güya biz işte neyiz? İslami sorumlulukları bilen insanlarız. İslami sorumlulukları biraz bilen, işte falan cemaat mensubu, filan vakıfta, filan dernekte, siz artık altını doldurun. Bunlarda bile kızlarımızdaki evlilik yaşı 30'un üzerine çıktı biliyor musunuz? 30'un aşağısında evlenen yok şu anda. Niye?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.
14: Azimsin ki gökler azametinle yükselir. Zerreler azametinin gölgesinde dolanır. Denizler azametinle derinleşir. Her nefes azametinin arşı altında alınır, verilir.
0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
15: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Çünkü ağırlaştı. Ağırlaştıkça gitti. Evliliğin yaşı yok. Bazı insanlar için bu çok genç olabilir. Bazı insanlar için bu çok daha ileri bir zamanda da olabilir. Çünkü bu işin yaşı olmaz, mevsimi olur, zamanı olur. Bu işe hazırlıklı olduğumuz zaman ancak o zaman gelebilir. Ama biz aslında evlilikle ne kazanacağımızı bilmediğimiz için, geciktirdiğimiz zamanda neyi kaybedeceğimizi bilmediğimiz için değersiz olanları en değerli olanla bazen yer değiştiriyoruz. Bazen hayatı iyice tanzim edemediğimizden dolayı belli şeyleri elde edebilmek için daha büyük şey olan değersiz şeyleri kazanmak için değerliden vazgeçmez. Eğer bu manada bir şey bir şeye feda edilecekse daha çok kazanacağı şeyi daha az kazanacağı şeye tercih eder. Şimdi kariyerdir, üniversitedir, şudur, budur dediğiniz zaman, söylediğiniz zaman dünyanın teşkalesi, meşkalesi inanın bitmiyor. İki yakanız bir araya gelmez hayatta. Zaten bu olmaz, bu hayatın cefasına aykırı bir şey. Biz sefa yurdunda değiliz, cefa yurdundayız. Cefa yurdundaysak eğer hazırlığımız

da ona göre yapmalıyız. Ben Erzurumluyum, biraz önce de söyledi kardeşimiz. Erzurumların bir sözü var. Allah bir anda bir adamın iki penceresini bir anda açık bırakmaz. Birini açık bırakırsa birini kapatır, birini kapatırsa birini açar. Hayatta her şey bitmez. Şunu halledeyim ondan sonra, bunu halledeyim ondan sonra, şunu da bitireyim ondan sonra dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki ömür gitmiş. Yaş geçtikten sonra beğenme noktasında başka başka arızalar ortaya gelmiş. Mevsim geçtiği için de bu sefer farklı sıkıntılar oluştuğu için de evlilik meselesi artık bizim hayatımızdan başka noktalara doğru kaymış. İşte onu yapmama adına biraz önce size verdiğim o 6 tane maddeyi çok iyi anlamak durumundayız. Evlilik vallahi nimettir. Nimetse eğer şükrü eda edilmelidir. Peki şükrü nasıl eda edilir evliliğin? Bir kere şunun adını koyalım. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Otur sofrada ye ye ye, ondan sonra bir elhamdülillah de. Sadece şükrün kavli boyutunu yerine getirmiş olursun. O sofrayı sana veren Allah bir nimeti önüne serdi. O sofranın nimetinin şükrü, sofrada sana bahşedilen o nimetleri ondan mahrum olanlarla paylaşmaktır. Evlilik nimetinin şükrü nedir peki, nasıl paylaşılır? Evliliğin en önemli şeyi huzurun temini ya. Huzur da saadetle, muhabbetle, merhametle elde edilecek bir şey ya. O halde sen şükrünü muhabbet ile eda edeceksin. Evliliğin şükrünü merhamet ile eda edeceksin. Evliliğin şükrünü bu manada mahrum olanlara, özellikle de eşine farklı bir biçimde yansıtarak bunu ortaya koyacaksın. İbadet mi evlilik? İbadet. Peki ibadetse her ibadetin külfeti yok mu? İçinizde var mı şöyle bir baba yiğit de şu mevsimde sabah namazına kalkarken zorlanmayan? Zorlanır. Zorlanmasa ibadet olmaz. O yorganı üzerinden atmak kolay bir şey değil. Ama yorganı üzerinden attığın zaman külfetine katlandın ve o ibadeti yerine getirdin. O soğuk kış gecelerinde sabahında kalktın, elini uzattın musluğa, su soğuk, buz gibi, o buz gibi suda abdest aldın, bir külfet ödedin, zaman ayırdın, bedenini bu manada yordun, bir şeyler yaptın. Her ibadet böyle. Öyleyse eğer evlilik de ibadetse bu ibadetin külfeti var, bunu bil. Külfetsiz ibadet yok. Bırak o pembe yalanları, bırak o beyaz atlı prensesleri, prensleri, onlar hepsi hikaye, masal. Bu işin aslında böyle bir şey yok. Peygamber evi bile böyle değil. Ben bu kadarını söylersem anlar mısın? Peygamber evi bile böyle değil. Nasıl mesela? Örnek vereyim size. Hazreti Ömer biraz gadaplı birisidir, biliyorsunuz. Serttir. Sert olduğu için de biraz celal vasfı onda ileri düzeydedir. Bir gün sinirlenir hanımına. Siz geldinizdir Medine'de, gördünüz Medineli kadınları, bize karşı bağırmaya çağırmaya başladınız. Şimdi ben gidiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, sizi şikayet edeceğim. Çağırsın sizi ve bu konuda sizi uyarsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine doğru yürüyor. Ne duysun? Analarımız bağırıyorlar, bağırıyorlar. Ses dışarıya çıkıyor. Hazreti Ömer diyor ki, peygamberin evi böyleyse ben ne yapabilirim ki? Vallahi peygamberin evi de böyle. Ya biz insanız, onlar da beşerdi. Böyledir zaten. Beşer üstü bir beklentiye girmenin bir alemi yok ki. Bu yanlış bir şey. Şöyle bir yanlış algı var. Öyle birini ben bulacağım ki %100 benimle aynı olsun. Benim düşüncelerimin %100 aynısını paylaşsın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Belki söylediğimi de yadırgayacaksın. %100 eğer eşinle aynı düşünüyorsan, %100 aynıysanız, ikinizden biri adam değilsiniz. Çünkü %100 olması mümkün değil. Allah her birimizi orijinal yarattı. Farklı bakacağız, farklı değerlendireceğiz, itiraz edeceğiz, başka başka şeyler söyleyeceğiz. Bundan doğan ne olabilir ki? Analarım.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunları söylüyordu. Bu manada böyle bir şeyi bir kere kafamızdan silelim. Bu bir ibadet. İbadetse eğer külfeti var. Peki her ibadet sevap kazandırır mı insana? Elbette Allah için yapıldıysa sevap kazanır. Peki biz evliliği yapınca da Allah'ın emri, peygamberin kavli diye yapmıyor muyuz? Allah'ın emri diye yapıyoruz. Allah'ın emri diye yaptığımız o şeyde de katlandığımız zaman o manada ibadetlere bu manada alacağımızı alırız. Ve her bu manada aldığımız şey bize sevap olur. Size bir örnek vereyim Asr-ı Saadet'te. Havle El Attariye isimli bir hanım var. Hanım sahabilerden, Attariye nispeti de Attar olduğu için, Attariye olduğu için. Yani kadın koku satıcısı birisi, kokunun ticaretini yapan birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme başından geçenleri anlatmak için eve geliyor. Peygamberimiz evde yok. Ayşe anamız dinliyor onu, bakıyor ki morali bozuk. Ne var diyor, işte o da kocamla şöyle şöyle sorunlar yaşıyorum deyip bir şeyler anlatıyor. Çok sinirleniyor anamız, nasıl bunu sana yapar, bir şeyler söylüyor ama başka da ileriye gidemiyor. Diyor ki tamam bekle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelsin, sen ona anlat, o artık ne diyecekse ona göre davranırsın. Biraz sonra geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İçeriye girince Havle validemizin getirdiği kokular içeriye güzel bir koku saçmıştır. Efendimiz de güzel kokuyu çok sever. Şöyle bir çeker içine, Havle mi geçti buralardan, Havle mi geçti buralardan der. Ayşe anamız der ki geçmedi ya Resulallah, burada içeride der. Sen onu koku almak için mi çağırdın der. Hayır der, başından bir şey geçmiş, sana anlatmak için burada der. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girer ve Havle validemizi dinlemeye başlar. Anlatır. Herkesin başına gelen işler. İşte ya Resulallah şöyle şöyle şeyler yaşadık. Ben şunu yapıyorum, kocam yapmıyor falan filan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinler dinler dinler. Anamız da meraklı, Ayşe anamız. Acaba Resulullah ne diyecek diye merak eder. Söz Efendimizin dilinden şöyle çıkar. Sevap kazanmak istiyor musun ey Havle? Evet ya Resulallah, nasıl istemem? O halde sabret. Her sabrın senin için sevaptır. Yani ya Resulallah, ben şimdi sabrettiğim zaman Allah bana o sabrın karşılığında sevap mı yazacak? Elbette Havle, sen bilmiyor musun? Bir kadın evden bir eşyayı kaldırıp başka bir yere koysa bile sevap kazanır. Evini temizler, sevap kazanır. Yemek pişirir, sevap kazanır. Başka işler yapar, sevap kazanır. Hele Allah ona bir çocuk ikram eder, 9 ay o sıkıntılara katlanır, sevap kazanır. Sonra o çocuğu doğurur, sevap kazanır. Sonra onu emzirir, her emzirişi ona bir köle azat etmiş gibi sevap kazandırır. Bir bakın, bir köle azat etmenin sevabını göreceksiniz. 2 yıl emzirdikten sonra çocuğu emzirmekten vazgeçince semanın melekleri o kadına seslenir. Ey kadın, artık sevin, Allah önceki günahlarının hepsini temizlemiş ve seni anandan doğduğu gibi tertemiz yapmıştır. Şimdi bunu duyan Havle validemiz artık evliliğin ibadet olma meselesini anlamaz mı? Bunun gereğini yerine getirme adına seferber olmaz mı? Bu manada bir şeyler yapmaz mı? Varın ondan sonrasının nasıl olduğunu siz düşünün. Evliliğin ibadet olması böyle. Evlilik dindir. Öyleyse korunmalıdır. Hem de nasıl korunmalıdır? Gözü korur gibi. Madem öyle, nasıl ki dine ait bir esası koruma noktasında bir insan hassas, evlilik meselesi de böyle. Eğer bu şekilde anlaşılsa var ya, bugün boşanma adına ortaya konan ve İslam toplumlarında da artık her geçen gün normalleşen durum aslında asli yönüne doğru kayar. Evet, talak, boşanma İslam'da da var ama şöyle var, Allah'ın sevmediği bir helal olarak var. Öyle basit şeylerden dolayı var değil. Aslında İslam'da boşanma boşanmıştır.
boşanma

hayatın dışına itilmiştir. Bütün şartlar ortaya konduktan sonra eğer olmuyorsa, bu manada bazı olumsuzluklar varsa ondan sonra söylenir. Çünkü meseleyi din olarak değerlendirir taraflar. Öyle gördükleri zaman da mesele daha farklı bir biçimde şekillenir. Evlilik devletse eğer, yasaları var. Her devletin anayasası yok mu? Evliliğin de anayasası var. Kurallar var, hukuk var. Müslüman adam hukuklu adamdır. Hukuka tazim eden, hukuka saygı gösteren, hukukun üstünlüğüne inanan adamdır. Müslümanın bir tarifinin de böyle olduğuna inanabilirsiniz. Öyleyse eğer evin de bir hukuku var. Önceden konur bu hukuk, kadın da uyar, erkek de uyar. Uymayan Allah katında mesul olur. Uymayana hadler de uygulanır. Uymayana farklı farklı cezalar da verilebilir. Uymayana bu manada başka önlemler de alınabilir. Yeter ki bu doğru bir biçimde anlanmış olsun. Evlilik eğer cihatsa, ki cihattır, her cihat bir hazırlık gerektirir. Evlilik de bu manada bir hazırlık gerektirir. Bu işe kendini hazırlamak, aslında ne kadar önemli olan olduğunu anlayarak o manada belli şeyleri kavramak, bir yönüyle bilinçli bir biçimde, şuurlu bir biçimde bu işe adım atmak ve gereğini yerine getirmek. Evlilik imtihan mı? İmtihan. Her imtihan sabır ister değil mi? Sabır olmazsa, sebat olmazsa o imtihanların üstünden kalkılabilir mi? O imtihanların altından kalkılabilir mi? Öyleyse eğer meseleyi böyle değerlendirdiğiniz zaman sorun yok. O manada evliliği siz öyle gördüğünüz zaman hazırlıklı olursunuz. Ve şunu unutmazsınız. Belki biraz mizahi bir cümle olacak ama çok önemli bir hakikat var burada. Aklı olan adam evlenmez. Dini olan adam evlenir. Biz aklımız var diye evlenmiyoruz. Allah bizden istediği için, bizim böyle bir yükümlülüğe bizi muhatap kıldığı için evleniyoruz. Öyleyse eğer imtihan olacak, her türlü imtihan hem de. Bu manada bazı farklı farklı şeylerle de karşılaşacak insanlar. Ne ile karşılaşırsa karşılaşsın, eğer meseleyi böyle değerlendirirse Allah'ın izniyle alacağını alacak. Şimdi hanım kızlarım, sizi şöyle bir fasla götürmek istiyorum. Biz sağlıklı bir evlilik kurabilmek için bu işi gerçekten biraz önce söylediğim çerçevede yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ben size pratik bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu soruya cevap vermeden önce İslam'ın en temel mesajının ne üzerinde şekillendiğine dair önemli bir bilgiye sizi ulaştırmak istiyorum. İslam en temel mesajıyla bir muvazene sistemidir. Ne demek muvazene? Denge. Dengesiz hiçbir şey yok bizde. İfrat ve tefrit çizgilerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmandır. İfrat bir şeyi gereğinden fazla abartmak, değerinden fazla değer yüklemek, tefrit bir şeye değerinden az değer yüklemek. Biri bir meseleyi yukarıya doğru, bir diğeri aşağıya doğru getiriyor. İslam ise eğer bunun ortasını koyuyor. Hayır diyor. Uçlarda gezmeyin. İki taraf da yanlış. İki taraf da doğru değil. Asıl önemli olan vasat ümmet olmanın bir gereği olarak denge üzere olmaktır. Şöyle bir çubuğu alıyor bir gün sallallahu aleyhi ve sellem eline. Yanında Hazreti Ali var. Ali diyor, hayır ne buradadır ne buradadır. Hayır buradadır diyerek ortayı tutuyor. İtidal çizgisi her zaman orta olmaz. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Ama her zaman için itidal burada olmaz. İtidalin ölçüsünü Allah belirler. Onun için bazen İtidal burada olabilir, bazen burada olabilir. Ama önemli olan Allah'ın itidal diyerek bize denge adına koyduğu o ölçüyü kabul edip ona göre de bu meseleyi anlamaktır. Şimdi bakın, dengesizliğe karşı Allah Resulü'nün tavrı nasıl, bunu anlama adına bir somut örnek üzerinden meseleyi değerlendirelim.
ben hayatın diğer alanlarından vermeyeceğim örneği. Çok daha ilginç bir alandan vereceğim. Duysanız ki mesela bir insan sabahlara kadar namaz kılıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Elinden geldiğince Kur'an okuyor. Bu manada ibadetler onun hayatında bambaşka bir noktadadır. Böyle bir insan takdir edilir değil mi? Böyle bir insan her türlü teveccühü hak eder. Ama meseleye denge çerçevesinden baktığınız zaman böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranan sahabileri çağırmıştır yanına. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim demiştir. Onları dengeye davet etmiştir. Eğer benim sünnetimden yüz çevirirseniz ben de sizden yüz çeviririm diyerek meselenin denge noktasındaki o önemli mesajına onları vardırmıştır. Somut bir örnek verelim yine. Mesela Abdullah İbni Amr, meşhur sahabi Amr İbni As'ın oğlu. Babası evlendirmiş onu. Gencecik bir hanımı var ve hanım bir müddet sonra eve geldiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hanımdan bir şeyler öğrenince bakıyor ki denge sarsılmış, hemen orada çağırıyor, bir başka rivayetle babasına söylüyor, babası oğlunu alıp Resulullah'ın yanına geliyor. Abdullah diyor, sen ne yapıyorsun? Sabahlara kadar namaz kılıyorum ya Resulallah. Şöyle şöyle oruç tutuyorum ya Resulallah. Şu kadar Kur'an okuyorum ya Resulallah. Memnun olmuyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Bundan memnun olmuyor. Artık siz gerisini düşünün. Diyelim ki gün 24 saat bir Müslüman kız, hem de derdi İslam olan bir Müslüman kız, 2 saatini sosyal medyada boş boş şeylerde harcayacak. İbadete bile kızan bir peygamberin bundan memnun olmayacağını siz artık kıyaslayın. Ben ibadete örnek veriyorum. Siz geri kalanları kıyaslayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnun olmadı. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim dedi. Bak bana. Ben gecenin bir vaktinde uyurum, istirahat ederim. Bir vaktinde ailemle beraber olurum. Bir vaktinde de Rabbimle baş başa kalırım. Ben gündüzlerin bazısında oruç tutarım, bazısında iftar ederim. Ben günün belli vakitlerinde Rabbimin kelamı olan Kur'an'ı okurum. Belli vakitlerinde başka işler yaparım. Abdullah, unutma, her şeyin sende bir hakkı var. Bedeninin sende bir hakkı var. Gözünün sende bir hakkı var. Aklının sende bir hakkı var. Yüreğinin sende bir hakkı var. Evin sende bir hakkı var. Eşinin sende bir hakkı var. Evlatlarının sende bir hakkı var. Anne ve babanın sende bir hakkı var. Akrabalarının sende bir hakkı var. Her şeyin bir hakkı var. Allah'ın da bir hakkı var. Peygamberin de bir hakkı var. Müslümana düşen her hak sahibine hakkını vermektir. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Hizaya çekti. Denge dedi. Uçlarda gezme dedi. İtidal çizgisi neyse o çizgiye gel dedi. Şimdi bunu hayatın her alanında yapan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlilik meselesinde de yapmıştır. Ah bir o dengeyi yakalayabilsek, ah o bir dengeye varabilsek, göreceksiniz gerçekten samanlık seyran olacak. Ama dengeleri sarstığımız için samanlık yanıyor. Evler yanıyor, alev almış her taraf, ortalık yanıyor, biz o yangını bile göremiyoruz. Ancak başka bir şekilde, Allah korusun, başımıza bir felaket gelince o yangının boyutunu o zaman anlamış olacağız. İşte o zamana, yani o işin sonuna varmadan burada Allah Resulü'nün evlilik meselesinde ortaya koyduğu dengeyi çok iyi anlamamız lazım. Ben anlayabilmeniz için de onu size 5 maddede vereceğim. Rahat da aklınıza tutacaksınız. Nedir bunlar? Birincisi, beklentide denge. İkincisi, harcamada denge. Üçüncüsü, hayatın alanlarında denge. Dördüncüsü, evin alanlarında denge. Bu 4 taneyi söyledikten sonra 5.sine sizi vardıracağım. Birincisi neydi? Beklentide denge.

Beklentideki dengesizlik insani ilişkilerin tamamını sıkıntıya soktuğu gibi evlilik meselesini de sıkıntıya sokuyor. Alt üst ediyor. Mesela bir insandan fazlaca bir beklentiye girdiğiniz zaman her an hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsansınız, beşersiniz. Beşerseniz eğer şaşarsınız. Şaşarsanız eğer yaptığınız yanlışlar üzerinden hemen birbirinizin üstünü çizmeyesiniz. Dengeye çağırdı bizi. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında sahabeyle yaşadıklarına, kendi ailesiyle yaşadıklarına. Bakın Kur'an'dan şu bilgiyi öğreniyoruz. Analarımız hepsi bizim başımızın tacıdır. Hepsi bizim öz analarımızdan daha öncelikli, daha evladır. Analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzdüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onlara küstü. Bir ay evine gitmedi. Biz bunu Kur'an'dan okuyoruz. Siyer kaynaklarından, rivayetlerden falan da değil. Kur'an'dan bunu okuyoruz. Bir ay evine gitmeyen bir peygamber. Bu manada bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yahu siz benim haneme girdiniz, peygamberin kadınları oldunuz, ümmetin anaları oldunuz, nedir bunlar sizden çektiğim, ne istiyorsunuz benden falan demedi. İnsansa eğer yapar dedi. Beşerse eğer şaşar dedi. Öyleyse eğer biz beklentide itidal adına bir ölçüye baktığımız an meseleyi çözeriz. Şimdi çoğunluk burada bekar kızlarım. Onlara bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki eş tercihinde ne yapacaksınız? Eğer beklentinizi üst düzeyde tutarsanız kusura bakmayın evde kalırsınız. Çünkü bu işin başka yolu yok. Bu iş böyledir. Ben aklımda %100 istediğim birini tutturacağım. Yok böyle bir şey. Bu işte istediğin şeyler olabilir. İnsan ilkelidir, bazı şeyleri gözetebilir. Diyelim ki %70 eğer tutarsa, inanın bu iyi bir rakam. %70 çok iyi bir rakam. %30'una da katlanacaksınız. Bundan başkası şey yok ki. Şimdi siz bakmayın o cicim micim aylarına, o süreçlere. Orada işte Allah seni benim için yaratmıştır, haşa böyle bir söz de yok. Bu söz batıl bir sözdür. Böyle bir şey yok. Allah kimseyi kimse için yaratmamıştır. Allah insanlara, insanları kendisine kul olsun diye yaratmıştır. Dolayısıyla bazı yerlerde eğer tutarsa frekanslar, bu frekanslar %70'e vardığında sen bunu Allah'ın bir nimeti olarak anla. %30'u içinde kendine hazırlık adına bir şeyler gir. Olur ki Allah sana nasip eder, evliliği kurdun. Artık beklenti adına bu manada o beklentini daha aşağıya %50'ye kadar indir. Sen eğer kendini kışa göre hazırlarsan, Allah sana bahar verirse ne ala. Ama eğer kış gelirse hazırlıklısın, sıkıntı yok ki. Sen bunları göze alarak işe adım attın. Öyleyse eğer bu manada bir problem yok. Asıl burada önemli olan şey meselenin hazırlık boyutunda kendini hayal kırıklıklarına uğratmayacak meselede adımlar atmaktır. Tabii burada bunu yaparken beklenti meselesinde şartları ortaya koyduğun zaman belli şeyleri de iyice belirlemen gerekir ki karşı tarafa da bunu söylemen gerekir ki iki tarafta bu manada bilerek adımlar atılsın. İki tarafta birbirinden beklentilerinde itidal adına, denge adına bir noktayı tutturmuş olsun. İkincisi neydi? Harcamada denge. Gerek nişanlılık döneminde, gerek o isteme sürecinde, gerekse evlilik sürecinde insanların evliliklerini yıkan en önemli şeylerden bir tanesi de israftır. Bu israf meselesini sadece mal olarak düşünmeyin. Ben harcamada denge deyince de sadece mal olarak bakmıyorum meseleye. En büyük israf nedir? Zaman israfıdır. En büyük israf nedir? Enerji israfıdır. En büyük israf nedir? Duyguların israf edilmesidir. Dolayısıyla

boşuna neyi harcayacaksan o harcamada dengeli olmak durumundasın. Harcamada eğer dengeyi tutturabilirsen Allah'ın izniyle bu işi selametle götürebilirsin. Bu manada da yapman gereken bir şeyler var. Meselenin maddi tarafına baktığınız zaman da inanın bugün birçok evi yıkan mesele düğün ve öncesi sürecinde ölçüsüzce yapılan harcamalardır. Ne olacak canım, bir defa evleneceğim. Tamam, bir defa evleneceğim de, ondan sonra bir ömür borç öde, ondan sonra bulaş faize, o bela gelsin eve bulaşsın, bereket çeksin gitsin arandan, sonra da görürsün saadeti. Dolayısıyla bu işi baştan ortaya koymak, baştan ipleri sıkı tutmak, baştan tedbir almak adına bazı şeylerin yapılması gerekir. Harcamada denge meselesi, emin olun, erkekten ziyade kadının işidir. O kadın mesela şunu diyecek: aman almayalım, ne kadarsa bütçemiz onu yapalım. Aman fazla konuşmayalım, boşuna zamanı harcama. Mesela bir kadın, bir saliha kadın, nişanlılık devresinde dahi nişanlısı kendisini aradığı zaman eğer ezan-ı Muhammed'i o telefonun içerisinden kulaklara doğru süzülüyorsa, saliha bir kadın, burada duralım, Allah bizi çağırıyor, şimdi Allah'la randevulaşma, şimdi onun huzuruna gitme diyecek. Bunu orada ortaya koyacak ki erkeğe bu manada bazı şeyleri ta işin başından yansıtmış olsun. Bunu erkekler yapamıyor. Boşuna dememişler yuvayı dişi kuş yapar. Gerçekten öyledir. Kadın yapar bunu. Bakın asr-ı saadette bile birçok erkeğin hidayetine vesile olan kadınları okuyoruz biz. Kadınlar bu konuda öyle bir önemli görev icra etmişlerdir ki İslam'a karşı olan o mesafeleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan o düşmanlıkları, o akıllı kadınların ortaya attıkları o adımlarla giderilmiş ve gerçekten bu manada birçok kadın koca koca isimlerin İslam tarihinde adlarının altın harflerle yazılmasına vesile olmuştur. Örnek istiyorsanız gidin okuyun. Ebu Cehil'in oğlu İkrime İbni Ebi Cehil'in nasıl Müslüman olduğunu, Ümmü Hakem isimli kadının o adamın, o kocanın hidayeti için nasıl çırpındığını ve bunu nasıl becerdiğini, o zaman bu sözlerimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla bu işte İkinci denge harcamada dengedir. Üçüncü denge hayatın alanlarında denge. Hayatın alanlarında denge olacak. Diyelim ki sen hafızsın. Allah sana hafize olma gibi bir şerefi, bir tacı, o çok büyük bir taçtır, o tacı giydirdi. Eğer sen hayatın alanlarındaki dengeyi sünnetin ışığında anlamazsan o şeref bile sana büyük bir zahmete dönüşebilir. Çünkü orada bir denge var. Hafize değil, profesör ol. Ne olursan ol. Evlendiğin zaman eşinin senden beklediği bazı şeyler var. Onları ortaya koymadığın zaman, hayatın alanlarındaki dengeyi sarstığın zaman o evde saadeti bulma mümkün değil. Koca gelecek akşam eve, kuru fasulye isteyecek. Sen de hafızasın, Tebbet suresini okuyacaksın. O onun yerine geçmeyecek. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Hayatın alanlarında nerede olursa ol, ne kadar başarı sağlarsan sağla, akademik kariyerin ne kadar üst düzeyde olursan ol, olursa olsun, bu manada farklı yerlere de gelse, hayatın alanlarındaki o dengeyi tutturmak zorundasın. Çünkü ne yapalım ki, Allah böyle yaratmış. Ve bu yaratmanın meselesinde de verdiği sorumluluğa karşı ödül, o sorumluluğa karşı yük, yüke karşı mükafat vermiş. Demiyor ki erkeğin ayağının altındadır cennet. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Peki kadının ayağının altında mıdır diyor cennet? Hayır. Annenin ayağının altındadır diyor cennet. Anne olmak ne evlenmekle alakadar durum bir sadece, ne de sadece ve sadece çocuk sahibi olmakla alakalı. Ben nice çocuksuz anneler biliyorum ki, işte onlardan bir tanesi, selam olsun Zeynep Gazali'ye,

rahmet olsun, çocuksuzdu ama tam bir anaydı. Ana olmak için doğurmak şart değil. Önemli olan o evin hukukuna riayet ederek ortaya bir şeyler koymaktır. Dolayısıyla bu manada hayatın alanlarında bir denge olacak. Sen okudun mesela, üniversite okudun, akademik kariyer yaptın, yapacaksınız. Hayatın içerisinde kadın olacak. Ben kadının sadece bu manada belli alanlara hapsedilmesini doğru bulanlardan değilim. Ama bu işin dengeli olarak yürütülmesi gerektiğine inananlardanım. O işin ayrı bir boyutu, uzun uzun onun izahları var, oralara girmeyelim. Burada dengeyi tutturduğun zaman o dengeye uygun bir biçimde bir beklenti içerisinde olarak bu manada bazı adımlar atılması lazım. Şimdi ben mesela bu sözleri hanımlara değil de erkeklere konuşsaydım, onlara söylediğim bir cümleyi söyleyeyim sana. Mesela diyelim ki bir erkek kendisine sadece ve sadece evde ev işlerine bakacak, çocuk doğuracak, kendisiyle ilgilenecek bir hanım istiyor. Tamam, isteyebilir. Böyle bir hanım isteyen bir erkeğin Cerrahpaşa tıpta okuyan bir kızla işi yok. Ona gidip talip olursa zulmeder hem kendisine hem ona. 6 yıl bu ümmetin kızı tıp fakültesinde anası ağlayana kadar o fakülteyi bitirecek. Arkasından TUS'a hazırlanacak, dünya kadar bedel ödeyecek. Sonra gel evde çamaşır yıka, başka şey istemem, şudur budur. Bu bir israftır. O emek israfıdır. O asla bir denge değildir. Bir doktor hanımla evlenecek olan bir bey, bir doktor hanımın yükünü taşıyacak kadar kendisini bu işe hazırlamalıdır. Onun dışında hayatın hangi alanında olursa olsun, karşısındaki hanım ya da bey neyse birbirlerini görecekler. Birbirlerini bu manada dengeleyecekler. Başlangıçta bu meselede ne bekliyorsanız koyacaksınız ortaya. Ondan sonraki süreçte harcamalarda, her türlü harcamalarda denge olacak. Dördüncü denge nerede? Evin alanlarında denge. Kadınların en büyük sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Şimdi belki benim bu sözüm de biraz ağır gelebilir ama başka bir şey aklıma gelmiyor. Evi put haline dönüştürmeleridir. Eşya kendilerine hizmet eden araçlar olmaktan çıkıyor bazı hanımlarımızın evlerinde. Eşya hakim oluyor. Ve bir ömür o eşyalara bakmak, o eşyalarla ilgilenmek, onların temizlikleriyle meşgul olmak, onlarla farklı bir biçimde ilgilenmek. Zaman yeter mi? Yetmez tabii. Sabah kalk, akşama kadar onlarla uğraşacaksın. Nerede ondan sonra başka şeyler yapacaksın? Nerede hayatta senden beklenen şeyleri ortaya koyma adına bazı şeyleri sergileyeceksin? Bu konuda denge olmalı. Eşya bizim hizmetimize sunulmuştur. Biz eşyanın mahkumu değiliz, hakimiyiz. Çünkü ne kadar değerli olursa olsun bütün eşyaları Allah insanın hizmetinde olmak için yaratmıştır. Öyleyse eğer bir ev temizliği şurasından burasından girseniz çıksanız 2 saatte çok rahat bir biçimde bitecek bir şey. Hadi diyelim bunu haftada bir gün yapsanız, bir günde eve ayıracağınız zaman yarım saattir ya, bu kadardır. Eğer gerçekten ev evse, ama ev puthane ise iş değişir, o başka bir şey. Ama ev evse bu kadar. Şimdi böyle olduğu zaman, ev alanlarında denge olduğu zaman ortaya bir şey kalıyor. Eğer sünnet üzere hayatımızı tanzim edersek kariyer de yaparız, evleniriz de her tarafı da memnun ederiz. Ortada da bu manada dengesizlik adına hiçbir şey oluşturmayız. Şimdi biz gece akşam eve vardığımızda 1'e 2'ye kadar boş boş evde vakit öldürsek, televizyonda, internette, şurada burada neyse, sabah 2'de gece 2'de uyanmış bir insanın sabah namazına nasıl kalkacağı meçhul. Allah yardım etsin. Yani böyle iyi bir kalkarsa iyi bir şey bu, ama o saatte yatıp da sabah namazına dinç kalkmak zaten mümkün değil. O halde kalktın diyelim sabah namazına,

Ondan sonra mecburen yatak seni çekecek. Çekecek çünkü bu bedenin bir hakkı var. Sen onu bozdun orada. Sistemi bir kere bozdun. Sünnet üzere bir uyku yok senin hayatında. Ondan sonraki süreçte de sen uyur gezer bir biçimde olacaksın. Derste uyuyacaksın, ayakta uyuyacaksın, otobüste uyuyacaksın, şurada uyuyacaksın, burada uyuyacaksın. Gözün açık olsa beynin uyuyacak ve hayattan bu manada, gerçek manada sorumluluğu yerine getirmeyeceksin. Ama eğer sen sünnet üzere uyusan, uykuna bir ahlak kazandırsan ve bunu da bir hanım olarak gerçekten sergilesen ve yapsan, bunu gözetsen, korusan, bu konuda hassas olsan, bu konuda evin diğer tarafı olan ve kavramı olan erkeği de bu manada bazı şeylere davet etsen, çağırsan ve onu da mecbur bıraksan, birçok şey yerli yerine oturacak, zaman da olacak. Bir hanımdan bahsedeyim mi size? Bir kadın düşünün, sadece 8 yıl evliliği. 8 yıllık evliliğine tam 5 tane çocuk sığdırmış. Bu 5 tane çocukla beraber Medine'nin en alime kadını olmuş. Eğer Resulullah yoksa fetva sormak için insanlar o kadının önüne gelmiş. O kadın kim? Hazreti Fatıma, anamız, anaların anası. Hayal mayal değil, böyle. Böyle bir anamız var. 5 tane çocuğundan bir tanesi Muhassin, biz Muhsin diyoruz biliyorsunuz. Bebekken vefat ediyor. Geriye kalan 4 tane çocuğunun terbiyesini bizzat kendisi yapıyor. Babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen eve bazı sahabe efendilerimizi, ki çoğu zaman Hazreti Bilal'i gönderir. Bilal'i gönderdiği zaman Fatma anamızın işlerini hafifletme adına ona bir teklifle geldiğinde Hazreti Fatma'nın Hazreti Bilal'e sözü şudur: çocuklarımı bana bırak. Eğer ille de bir şey yapmak istiyorsan evin şu şu işlerini yap deyip ona bazı işleri söyler. O 4 tane çocuğu öyle bir yetiştirir ki bugün biz vahdetin dersini almak istiyorsak varacağımız adres Hazreti Hasan'ın mektebidir. Eğer şehadet öğreneceksek varacağımız mektep Hazreti Hüseyin'in mektebidir. Eğer izzet öğreneceksek varacağımız mektep Hazreti Zeynep'in mektebidir. Eğer dirayet öğreneceksek varacağımız mektep Ümmü Gülsüm anamızın mektebidir. 4 çocuk hayata bu kadar derin izler bırakıyorlar annelerinin onlara olduğu verdiği terbiyeyle. Böyledir. Hiç kimse kusura bakmasın, bahane üretmesin, zamanım yok, yetmiyor, şudur budur demesin. Önce bir hayatını bu manada gözden geçirsin. Allah'ın ona vermiş olduğu 24 saat 24 tane altın hükmünde. O 24 tane altını bir altını korur gibi o hassasiyetle, mücevheri korur gibi o hassasiyette koruyor mu? Önce ona bir baksın, sonra gelsin konuşalım. Zaman yetiyor mu, yetmiyor mu meselesini. Şimdi bütün bu 4 tane dengeyi yaptıktan sonra 5. denge nedir biliyor musunuz? Muhabbette denge. Bu olmadan olmuyor. Peki muhabbetin de dengesi olur mu? Hocam ama şöyle bir söz var. Gönül ferman dinlemez. Kalp başka şeyler söyler. Kalp sevginin merkezidir. Bazen sevgi insanın gözünü kör eder. Bazen o körlükte insana bazı yanlışlar yaptırır. Yok yok, onlar başka kitaplarda, onlar bizim medeniyetimizin sözleri değil. Muhabbette denge olacak çünkü dengeyi bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem en temel meseleyi bize söylüyor. Sevdiğini ölçülü bir biçimde sev, olur ki günün birinde o düşmanın olabilir, düşmanını ölçülü bir biçimde ona buğz et, ondan nefret et. Olur ki günün birinde o dostun olabilir. Bizde sevgi denge üzerine kurulur. Denge üzerine kurulursa eğer hiçbir problem yok. Eşin senin annene babana saygı duyar. Zorlamazsın, ille de sev sev. Sevgi gönül işidir, sevmeyebilir. Olur ki tutmaz bu manada bazı şeyler, bir şeyler yaşanır, sevmeyebilir. Hiç önemli değil. Sen de sevmeyebilirsin ama bunu söylemek durumunda değilsin ki. Niye bunu ikrar edeceksin? Sen bunda dengeyi tutturursan

0: da sevgi adına bazı şeyler tam olarak ortaya konmadığı için huzursuzluğun önü alınmaz. Şimdi benim azize kızlarım, bu kadar bilgi yeter. Bir şey söylüyorum, sözümü de bitiriyorum. Evet, birçok olumsuzluk var. Şu anda bakın Türkiye'de bile boşanma oranları her geçen gün artıyor. Bu sizin gözünüzü korkutabilir. Okul meselesi var, aile meselesi var, farklı farklı şeyler var. Bunlar da sizin gözünüzü korkutabilir. İşi başka yerlerde değerlendirebilirsiniz. Ama ben bu kadar sözün arkasından bu kızlarıma söyleyeceğim söz nedir biliyor musunuz? Gelin Musa'nın annesi olun. Başka yolu yok bu işin. Musa'nın anneliğine sizi davet ediyorum. Niye ona davet ediyorum biliyor musunuz? Firavun bir rüya gördü. Rüyasında Beni İsrail'den çıkan bir ateş topu sarayını, tahtını yakıp yıkıyor ve bu manada bambaşka bir korkuya onu sevk ediyor. Rüyayı tabir ettiriyor saraydaki bilginlere. Belli zaten rüya, Beni İsrail'den doğacak bir çocuk senin başına bela olacak diyor, diyorlar. Ne yapıyor Firavun? O yıl doğan erkek çocukları gözlerinin önünde, annelerinin ve babalarının gözlerinin önünde öldürtüyor. Musa aleyhisselam nasıl doğuyor biliyorsunuz. Doğdu, Allah da Musa'nın anasına vahyetti, o da koydu bir sandığa, verdi Nil'in sularına. Sandık geldi Asiye annemizin ayaklarının dibine, onu açtı ki bir nur topu çocuk, bize göz aydınlığıdır dedi, gitti Firavun'u ikna etti ve o çocuk Musa Firavun'un sarayında yetişti. Daha sonraki süreçte Hazreti Musa'nın Firavun'un tahtını, sarayını nasıl yerle bir ettiğini biliyorsunuz. Beni İsrail'in kadınlarının yaptığı şey şuydu. Şunu düşünebilirlerdi. Biz bir anneyiz. Gözümüzün önünde çocuklarımız katlediliyor. O halde doğurmayalım. Bunu söyleyip doğurmayabilirlerdi ama böyle demediler. Gözümüzün önünde bile çocuklarımızı Firavun katletse biz doğurmaya devam edeceğiz. Çünkü o gün Beni İsrail'in kadınları mümindiler. Mümince baktılar meseleye. Firavun öldürmeye onlar doğurmaya devam etti. Firavun yıkmaya onlar ihyaya devam etti. En son bir Musa Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Bugün evlerden kötü haberler gelse, haberler, magazinler, internet, şu bu farklı farklı şeyler söylese, kardeşiniz evlendi, istediği şeyi bulmasa, siz annenizin evliliğini gördünüz, ondan dolayı içinizde bir burukluk var, bu manada bir şeyler düşündünüz. Bütün bunların hepsini bir tarafa bırakın. Diğer o üniversiteyi, kariyeri, şuyu buyu da olması gereken yere koyun. Beni İsrail'in mümin anneleri gibi ev kurmaya çalışın. Hassasiyetiniz, davanız bu olsun. Allah sizleri Musa aleyhisselam gibi peygamber yolunda olan çocukların anaları kılsın. Allah sizlere bu manada yardım eylesin. Sizin ellerinizi bırakmasın, ayaklarınızı kaydırmasın. Sizi kurda kuşa karşı muhafaza etsin. Sizi bu manada katından desteklesin. İffet gömleğini her daim en güzel bir biçimde sizlere taşıtsın. En güzel bir biçimde de Müslüman bir hanımın temsiliyeti adına o temsiliyetin hakkını vermeye sizi hak sahibi kılsın. Sizi bu ümmete yüz akı kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini de bir dua niyetiyle size emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal

0: meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi: Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et.
2: Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
3: Beni esir mi ediyorsunuz?
2: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
1: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
4: Ver elini, sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
5: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
6: Ölünceye kadar çarpışacağız.
7: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
8: Bu sene değil. Ancak gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
1: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
8: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
9: Subhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşrikleri nasıl teslim ediniz?
10: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
0: 106. bölüm.
1: Müşriklerin Süheyl bin Amr aracılığıyla sundukları barış teklifi Peygamber Efendimiz tarafından kabul edilmiş, antlaşma metni henüz imzalanmışken Müslümanların yüreklerini dağlayan bir olay meydana geldi. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Müslüman olmuştu. Babası onu dininden dönmesi için zincirlere vurmuş, ev hapsinde tutuyordu. Ebu Cendel, Peygamberimizin Hudeybiye'de olduğunu öğrenince bir yolunu bularak evinden kaçmış, zincirlerini sürükleyerek oraya gelmişti.
11: Bu adam da kim? Esir herhalde. Baksanıza, işkence yapılmış. Ellerinde ayaklarında zincirler. Yüzü gözü yara içinde.
12: Hiç insafları kalmamış bunların. Esir bile olsalar bu insana yapılır mı?
13: Allah Resulü nerede? Benim onu görmem lazım.
8: Senin ne işin var burada? Nasıl kurtuldun orada?
13: Baba, asıl senin burada ne işin var?
14: Bu Süheyl'in oğlu muymuş?
11: Neden bu halde?
12: Süheyl Mekke'nin ileri gelenlerindendir. Oğlunun bu hale gelmesine nasıl izin vermiş?
13: Ya Resulallah, ben günden önce Müslüman oldum. Babam din değiştirdiğimi duyunca deliye döndü. Beni gördüğünüz hale getirdi. Eve hapsetti. Ayaklarıma prangalar vurdu. Ne dediysem onu ikna edemedim. Sizin buraya geliş haberiniz Mekke'de yayıldığında bulduğum ilk fırsatı değerlendirip yanınıza geldim. Beni de yanınıza götürün lütfen. İşkencelerine dayanacak gücüm kalmadı.
8: Demek öyle ha. Al bakalım. Ey Muhammed. Bu adam sana gelmeden aramızdaki anlaşma kesinleşmişti. Anlaşmamızı bozacak değilsin, değil mi?
1: Peygamber Efendimiz, doğrudur ey Süheyl. Onu anlaşma hükmünün dışında tut ve bana bağışla dedi.
8: Asla bağışlamam ve bırakmam.
1: Peygamberimiz ısrar ettiyse de Süheyl kabule yanaşmıyordu.
8: Daha başından anlaşmayı bozmaya kalkarsanız sulh yapamayız. Yürü, gidiyoruz. Senin gibi oğlum olmaz olaydı.
13: Yardım edin ey Müslüman cemaati. Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere mi teslim ediliyorum? İçinde bulunduğum şu hali görmüyor musunuz?
4: Onu bu halde nasıl bırakırız? Babasının insafına terk edersek ölür gider.
12: Kardeşimizi onlara teslim etme ya Resulallah.
1: Müslümanların üzgün ve çaresiz bakışları arasında Resulullah şöyle dedi. Ebu Cendel, sabret ve sevabını Allah'tan dile. Muhakkak ki Allah sana ve senin gibi ezilmişlere yakın bir zamanda bir fırsat ve çıkış yolu verecektir. Biz bu kavimle bir antlaşma yaptık. Biz onlara söz verdik. Onlar da bize bu antlaşmaya sadık kalma üzerine söz verdi. Hıyanet edemeyiz. Peygamberimiz Süheyl'den en azından oğlunu korumasını istedi. O buna da yanaşmayınca yanındakiler Ebu Cendel'i himaye edeceklerine söz verdiler. Onun zincirlerinden tutularak sürüklenip götürülmesi Müslümanların çok ağrına gitmişti. Hazreti Ömer olanları hazmedemiyor, yerinde duramıyordu. Nihayet Peygamberimizin yanına gelerek sorular sormaya başladı.
15: Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzerine değil mi?
1: Peygamberimiz evet dedi.
15: Bizim ölülerimiz cennette, onların cehennemde değil mi?
1: Peygamberimiz yine evet dedi.
15: Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermemişken geri dönüyoruz?
1: Peygamberimiz bu defa şöyle cevap verdi. Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz ve ben Allah'a isyan etmem. O bana yardım edecektir.
15: Ey Allah'ın Resulü, vaktiyle beyte gelip tavaf edeceğiz demiyor muydun?
1: Peygamberimiz ona bu sene mi gideceğiz dedim diye sordu.
15: Hayır.
1: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e muhakkak ki sen yakın zamanda beyte gelip onu tavaf edeceksin dedikten sonra ashabına dönerek haydi kalkın kurbanlarınızı kesip tıraş olun diye emir verdi. Bu ihramdan çıkmak demekti. Artık Kabe'yi ziyaret etme ümitlerinin kalmadığı anlamına geliyordu. Herkes çok üzgündü. Kimse yerinden kalkamıyor. Resulullah'ın emrini neredeyse duymuyorlardı. Peygamberimiz emrini iki kere daha tekrarladı. Ashabından kimse harekete geçmiyordu. Resulullah üzüntüyle çadırına girdi. Ümmü Seleme validemiz ondaki bu hüznü fark etmişti.
16: Ey Allah'ın Resulü, neyiniz var? Üzgün görünüyorsunuz.
1: Peygamberimiz, şaşılacak şey doğrusu. İnsanlara kurbanlarınızı kesin, tıraş olun ve ihramdan çıkın diye tekrar tekrar söylüyorum. Onlar da bunu işitiyor, yüzüme bakıyorlar da hiçbiri emrimi yerine getirmek üzere yerinden kalkmıyor diye olanları anlattı.
16: Ya Resulallah, başlarına gelenlerden dolayı çok üzgünler. Siz gidip kurbanınızı kesin. Sizi görünce onlar da arkanızdan aynısını yapacaklardır.
1: Peygamberimiz ihramını sağ kolunun altından çıkarıp sol omzuna attı. Eline bir bıçak alarak yüksek sesle Bismillahi Allahu Ekber dedi ve kurbanını kesti. O kurban kesince Ümmü Seleme'nin dediği gibi ashabı da kurbanlarını kesmeye davrandılar. Peygamberimiz kurbanını kestikten sonra tıraş oldu. Ashab-ı kiram da aynı şekilde tıraş olarak ihramdan çıktı. Peygamberimiz onların bu halini görünce Allah'ım sen saçını kazıttıranları ve tıraş olanları bağışla diye dua etti. Hazreti Ömer peygamberimizle yaptığı konuşmadan dolayı pişmanlık duymaya başlamıştı. Bu esnada yanına gelen Ebu Ubeyde'nin sözleri bu hislerini kuvvetlendirdi.
17: Ömer, peygamberimizin sözlerini duymadın mı? Şeytandan Allah'a sığın.
15: Haklısın, fevri davrandım. Amacım isyan etmek değildi. Şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ya Rabbi. Ben hiçbir zaman böyle bir musibete uğramamıştım. Resulullah Aleyhisselam'la hiçbir zaman böyle konuşmamıştım. Bir de kendi kendime Eğer benim gibi düşünen 100 adam olsaydı bu anlaşmayı asla kabul etmezdik diyordu. Sen mi daha iyi bileceksin, Allah'ın peygamberi mi? Peki ya Allah'ın Resulü sarf ettiğim sözlerden incindiyse? Ne yaparım ben o zaman? Allah'ım, sen akıbetimi hayrıyla, beni bağışla, beni şu tasa ve kederden kurtar.
1: Kurbanlar kesilip ihramlardan çıkıldıktan sonra Peygamberimiz ashabıyla Medine yolunu tuttu. Hazreti Ömer içini saran pişmanlık ateşiyle tutuşuyor, bir yandan Allah'tan af dilerken diğer yandan Peygamberimizle konuşmaya çalışıyordu. Ama Resulullah'a birkaç defa soru sorduğu halde cevap alamayınca korkusu iyice artmıştı.
15: Artık annen senin matemini tutsun Ömer. Resulullah'a 3 kere soru sordun, hiçbirine cevap vermedi. Şimdi hakkında bir ayet nazil olursa ne yapacaksın? Allah'ım, beni affet. Tüm dünya üzerime çökmüş gibi. Sanki yakındaki, uzaktaki her şey beni tutup sıkıyor. Üzüntümü gider, bana bir çıkış yolu göster.
18: Ömer!
15: Dur bakalım. Hayırdır inşallah.
18: Ömer, Resulullah seni çağırıyor.
15: İşte korktuğun şey oldu. Allah senin hakkında ayet indirdi. Allah'ım, sen beni affet.
1: Ömer, Allah Resulü'nün yanına girince selam verdi. Selamı alan Nebi sevinçliydi.
15: Allah'ın Resulü'nün neşesi yüzünden anlaşılıyor. Selamıma sevinçle karşılık verdi baksana. Çok şükür. Herhalde hakkımda azap ayeti inmedi.
1: Peygamberimiz sevincini ilk olarak Hazreti Ömer'le paylaşmak istemişti. Ona şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu! Bana bu gece bir sure indi ki, o bana üstüne güneş doğan her şeyden, dünyadan ve dünyadakilerden daha sevimlidir. Sonra Fetih suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
15: Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdolsun beni şu halden kurtardın. Bize bir fetih müjdeledin. Ey Allah'ın Resulü, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?
1: Peygamberimiz evet cevabını verdi. Böylece Hazreti Ömer derin bir nefes aldı. Müslümanların içlerindeki sıkıntı da bu ayetlerin inişiyle sevince çevrilmişti.
19: Allah ve Resulü ancak doğruyu söyler. Vallahi biz bu işin hakkımızda hayırlı olmadığını düşünmüştük ama yanılmışız.
18: Allah'ın peygamberi bizden daha iyi bilir.
1: Müminlerin gönlünü ferahlatan ayetler ardı ardına inmeye devam ediyordu. Fetih suresinin 27. ayeti de peygamberimizin gördüğü rüyanın gerçekleşeceğini haber veriyordu. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi,

0: altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in ilim meclislerine devam etmeyi tavsiye etmeleri ve sahabilerinin onun etrafında halkalar şeklinde oturmaları. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, kişinin oturup kalktığı insanların en hayırlısı kimdir?" diye soruldu. Şöyle cevap verdiler, "Kendisini gördüğünüzde Allah'ı, amelini gördüğünüzde ise ahireti hatırladığınız ve konuşması, ilminizi hatırlatan kimse, oturup kalktığınız insanların en hayırlısıdır." Hazreti Peygamber, konuşmak üzere oturduklarında, sahabiler onun etrafında halkalar oluştururlardı. Sahabilerin sabah namazından sonra halka halka oturup farz ve sünnetleri öğrenmeleri. Yezid er-Rakkaşi şöyle anlatıyor. Enes radıyallahu anh bizlere şunları söylerdi. Allah'a yemin ederim ki sizin bu yaptığınız doğru değildir. Çünkü sizden birisi oturup konuşuyor, diğerleri ise etrafına toplanıp onu dinliyor. Sahabilerse sabah namazını kıldıklarında halka halka oturarak Kur'an okur, farz ve sünnetleri öğrenirlerdi. Hazreti Peygamber'in fakir sahabilerinin meclislerinde oturmaları. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Ben muhacirlerden bir grupla birlikte oturdum. Onların bir kısmı neredeyse çıplak olduğundan adeta diğerlerinin elbiseleriyle örtünüyordu. Bir araya geldiğimizde içimizden biri Kur'an okur, geri kalanlarımız da onu dinlerdik. Bir gün Hazreti Peygamber yanımıza gelerek, ümmetimden böyle fakir kimselerle arkadaşlığımı sürdürmeyi emreden Allah'a hamdolsun buyurdular. Bunun üzerine halka bozuldu ve yüzler Hazreti Peygamber'e doğru döndü. Arkadaşlarımın arasında yalnız beni tanıyan Hazreti Peygamber, "Ey muhacir fakirleri! Sizi kıyamet gününde bir nurla müjdeliyorum. O gün siz cennete zenginlerden yarım gün daha önce gireceksiniz ki bu yarım gün 500 sene etmektedir." buyurdular. Hazreti Peygamber'in ilim meclisinde oturmayı, zikir meclisinde oturmaya tercih etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün mescitte biri Allah'a yalvarıp yakaran, diğeri ise fıkıh öğrenip başkalarına da öğreten iki grup insan gördü. Bunun üzerine her iki meclis de hayır üzerindedir. Ancak biri diğerinden daha üstündür. Allah Teala şu kendisine zikrederek yalvarıp yakaranlara isterse verir, isterse de vermez. Diğerleri ise hem kendileri öğreniyorlar ve hem de bilmeyenlere öğretiyorlar. Ben de bir öğretici olarak gönderildim buyurarak, ilim öğrenen ve öğreten gruptakilerin arasına oturdular. Ebu Musa

ile Hazreti Ömer'in geceleri ilmi sohbetler yapmaları. Bir gece Ebu Musa el-Eş'ari yatsı namazından sonra Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer, "Bu saatte ne arıyorsun?" diye sordu. Ebu Musa, "Seninle konuşmak için geldim," dedi. Hazreti Ömer, "Konuşmak için vakit geç değil mi?" deyince de, "Fıkhi bir meseleyi görüşmek istiyordum," karşılığını verdi. Bunun üzerine oturdular ve uzun bir süre konuştular. Bir ara Ebu Musa, "Ey müminlerin emiri, biraz da namaz kılsak," diyecek olduysa da, Hazreti Ömer, "Biz zaten şu anda namazdaymışız gibi sevap kazanıyoruz," diyerek konuşmayı sürdürdü. Cündüb el-Beceli'nin ilim öğrenmek için Übey bin Kâb'a gitmesi. Cündüb bin Abdillah el-Beceli şöyle anlatıyor. "İlim öğrenmek amacıyla Medine'ye geldim ve doğruca Hazreti Peygamber'in mescidine vardım. İnsanlar burada halka halka olmuş konuşuyordu. Halkalardan her birine uğrayarak konuşmalarına kulak verdim. Nihayet beti benzi solmuş, zayıf ve sanki yolculuktan yeni dönmüş gibi iki parçalı bir elbise giyen birisinin konuştuğu bir grubun yanına geldim. Bu zat, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki başımızdaki idareciler helak oldular ve ben onlar için üzülmüyorum," diyordu. Yanılmıyorsam bu sözlerini birkaç kere de tekrar etti. Yanına oturarak onun konuşmasını dinledim. Kalkıp gittiğinde orada bulunanlara onun kim olduğunu sordum. "Müslümanların efendisi Übey bin Kâb'dır," dediler. Bunun üzerine kalkıp peşine takıldım. Evine vardığımızda onun ve içindeki eşyaların da kendisi gibi perişan görünüşlü olduğunu gördüm. Onun dünyadan elini eteğini çekmiş, zahit bir kişi olduğunu anladım. İçeri girip selam verdiğimde, selamımı alarak bana kim olduğumu sordu. "Iraklı birisiyim," dedim. O zaman, "Öyleyse bana sonu gelmeyecek sorular sormak için geldin desene," dedi. Onun bu sözleri üzerine çok öfkelendim. Sonra da dizüstü çöküp kıbleye yöneldim ve ellerimi kaldırarak şunları söyledim. "Allah'ım, bunları sana şikayet ediyorum. Biz nafakamızdan keserek bunca masrafa giriyor, sonra kendimizi ve hayvanlarımızı yorarak ilim öğrenebilmek amacıyla buralara kadar geliyoruz. Bunlarsa yüzlerini ekşiterek bize kırıcı ve hoş olmayan sözler söylüyorlar." Bu sözlerimi işiten Übey bin Kâb ağlamaya ve gönlümü alıp helallik dilemek için yalvarmaya başladı ve şöyle dedi. "Allah sana hayırlar versin. Ben böyle söylemek istememiştim. Fakat sen yanlış anladın." Sonra da sözlerine devam ederek şunları söyledi. "Rabbim, sana söz veriyorum. Eğer gelecek cumaya kadar yaşayacak olursam, hiç kimsenin kınamasından korkmaksızın, Hazreti Peygamber'den dinlemiş olduğum sözleri Müslümanlara aktaracağım." Oradan ayrılarak gelecek cuma gününü sabırsızlıkla beklemeye başladım. Perşembe günü bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere dışarı çıkmıştım. Bütün Medine sokaklarının insanlarla dolu olduğunu gördüm. Hangi sokağa girsem orada büyük bir kalabalıkla karşılaşıyordum. Merak ederek birilerine, "Bu kalabalık da nedir?" diye sordum. "Galiba sen yabancısın," dediler. "Evet," dediğimde de, "Müslümanların efendisi Übey bin Kâb vefat etti," dediler. Bunun üzerine Irak'a geri döndüm. Orada Ebu Musa ile karşılaştım ve ona Übey bin Kâb'la aramızda geçenleri anlattım. Ebu Musa, "Eyvah! Ne olurdu, cumaya kadar hayatta kalsaydı da sen de söylediklerini bize tebliğ etmiş olsaydın," diye hayıflandı. İmran bin Husayn'ın Basra Mescidi'nde hadis okutması. Hilal bin Yisaf şöyle anlatıyor. "Bir keresinde Basra'ya gitmiştim. Oranın mescidine girdiğimde saçı sakalı bembeyaz olmuş bir ihtiyarın sırtını mescidin direklerinden birine dayamış hadis okuttuğunu gördüm. Onun kim olduğunu sorduğumda, "İmran bin Husayn isimli sahabidir," dediler. Halkın
İbni Abbas'ın

dışarı çıkarak kalabalığa İbni Abbas'ın sözlerini aktardım. Böylece evin içi insanlarla doldu. İbni Abbas onların sorularını fazlasıyla cevaplandırdı. Bu kişilerin işleri bittiğinde İbni Abbas onlara, "Artık çıkınız, sıra diğer kardeşlerinizdedir," dedi. Onların çıkışından sonra bana dönerek, "Şimdi de Kur'an'ın tefsir ve tevilinden sormak isteyenler gelsin," buyurdu. Çıkıp bunu kalabalığa söyledim. Ev yine hınca hınç doldu. İbni Abbas onların sorularını da fazlasıyla cevaplandırdı ve sonunda da, "Diğer kardeşlerinizin girebilmesi için evi boşaltınız," dedi. Onlar evi boşalttıklarında, "Çık, helal ve haramlar hususunda soru sormak isteyenlerin gelmesini söyle," buyurdu. Dışarı çıkarak helal haram hakkında sorusu olanların girmesini söyledim. Böylece insanlar evi bir kere daha doldurdular. İçeri girenlerin her birisi sorusunu sordu ve cevabını da fazlasıyla aldı. Soruları sona erdiğinde İbni Abbas bunlara da, "Şimdi diğer kardeşlerinizin de ihtiyaçlarını giderebilmesi için burayı boşaltınız," buyurdu. Sonra da bana, "Şimdi de miras ve buna benzer konularla ilgili soru sormak isteyenlerin gelmesini söyle," dedi. Dışarı çıkarak onun bu sözlerini dışarıdaki insanlara söyledim. Böylece bu konuyla ilgili sorusu olanlar evi doldurdular. İbni Abbas bunların sorularını da fazlasıyla cevaplandırdı. Sonra onlara da daha öncekilere söylediği gibi evi boşaltmalarını söyledi. Bu kez bana, "Çık ve Arap dili ve edebiyatından, şiirden ve garip söz ve kelimelerden sormak isteyenlerin girmelerini söyle," buyurdu. Böylece bu gibiler de girerek sorularının cevaplarını fazlasıyla aldılar. Kureyşlilerin tamamı İbni Abbas'la ne kadar iftihar etseler hakları vardır. Ben onun kadar bilgili bir kişi daha görmedim. Abdullah bin Mesud'un ilim meclislerini övmesi. İbni Mesud şöyle buyurmuştur: "İçinde hikmet ve ilimden bahsedilen meclis ne güzel bir meclistir." İbni Mesud şöyle buyurmuştur: "Kendisinden hikmet ve ilmin yayıldığı ve Allah'ın rahmetinin ümit edildiği meclis ne güzel bir meclistir." İbni Mesud şöyle buyurmuştur: "İnsanların önderleri takva sahibi kimselerdir. Fakihlerse onların kumandanlarıdırlar. Bunların meclislerine devam etmek insanlar için bir kâr ve kazançtır." Ebu Cuhayfe ile Ebu Derda'nın insanlara ilim meclislerine devam edip alimlerle oturup kalkmayı tavsiye etmeleri. Ebu Cuhayfe şöyle diyor: "Büyük insanlarla oturup kalkınız ve alimlerle dost olunuz. Hikmet sahibi kimselerin meclislerine devam ediniz." Ebu Derda şöyle buyurmuştur: "İnsanın ilim sahibiyle oturup kalkması ve onların meclislerine devam etmesi fakih oluşunun göstergesidir." Sehl bin Sa'd'ın hadis naklettiği bir sırada kendisini dinlemeyen iki kişiyi azarlaması. Sehl bin Sa'd bir gün bir mecliste oturmuş Hazreti Peygamber'den hadis naklediyordu. Bu sırada orada bulunanlardan iki kişinin kendi aralarında konuşmakta olduklarını gördü. Bunun üzerine öfkelenerek, "Şunlara da bakınız. Ben kendilerine Hazreti Peygamber'den gözlerimle görüp kulaklarımla işittiklerimi anlatıyorum. Onlarsa kendi aralarında konuşuyorlar. Allah'a yemin ederim ki sizin cemaatinizi terk edeceğim ve bundan böyle de aranıza bir daha dönmeyeceğim," dedi. Bunun üzerine orada bulunan Ebu Hazim ona, "Nereye gideceksin ey Sehil?" diye sordu. O da, "Gidip Allah yolunda cihad edeceğim," cevabını verdi. Ebu Hazim bu kez, "Sen nasıl cihad edeceksin? Çünkü sen at üzerinde duramazsın. Kılıç ve mızrak kullanmasını da bilmezsin. Bunları bilmiş olsan bile gücün yetmez," dedi. Sehl bin Sa'd, "Ey Ebu Hazim, gider cihat saflarına katılırım. Elbette ki bir serseri ok ya da bir taş isabet eder ve böylece de Allah Teala bana şehadeti nasip etmiş olur," karşılığını verdi.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Hafizsin sen.

0: Affetsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'in tertibinde 55. sırada. Allah Teala'nın rahmetinin, merhametinin tecellisini görüyoruz bu surede. Baştan sona kadar merhamet var. Allah Teala'nın rahmetinin kainatta tecellisi, mahlukatta tecellisi ve ahirette onun rahmetinin tecellisi. Yani kainatta Allah Teala'nın nimetleri, insan üzerinde nimetleri ve ahirette onun nimetleri, onları kullarına hatırlatıyor. Semadan, meleği aladan yeryüzüne bir ilan, bir duyuru. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Talim var. Esasları, hakikatleri, bildiri var. Sure, Kur'an-ı Kerim'in talimiyle başlayarak aslında şuna işaret ediyor. Hayatınızın merkezine bu kitabı koyacaksınız. Akideyi bundan alacaksınız. Toplumu, devleti yönetmeyi bundan alacaksınız. Çorbanız, suyunuz, ekmeğiniz, her şeyiniz, ne arıyorsanız, nerede saadet arıyorsanız, hayatın hangi şubelerine ölçüler tayin edecekseniz, bütün bunları yekün haliyle Kur'an-ı Kerim'den alacaksınız. O Kur'an-ı Hakim'in beyanı olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden alacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri, onlardan bahsediliyor. اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْسُدَانِ. Yani güneşten, aydan, ottan, ağaçtan, onlardan bahsediliyor. Semadan, bütün bunlar anlatılıyor. Sonunda küllü men aleyha fan. Bütün bunlar yok olacaklar. Bütün bunlar fani. Yani bu nimetler sizi Allah'a ulaştıracak. Fenadan bekaya gideceksiniz. O nimetler, en büyükleri bile, ay, güneş, onlardan istifade ediyorsunuz. Onlar da fani olacaklar. O halde en büyük gördükleriniz, milyonlarca yıldır var olanlar, onlar da fani olacak, onlar da yok olacaksa, o halde fenadan bekaya gitme yeridir dünya. Küllü men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zül celali vel ikram. Neden her şey fani olacak? 36. ayet-i kerimede. Çünkü ve yebka vecu rabbike zül celali vel ikram. Allah azze ve celle azamet sahibi, kerem sahibi, dilerse affeden, rahmetiyle, merhametiyle muamele eden Allah azze ve celle, o baki kalacak. Zaten o bekayı anlayabilmek için, bekaya ulaşabilmek için, masivadan maveraya gidebilmek için, onun için dünyaya gelmiştik. O halde dünya bizi oradan, yani masivadan maveraya taşıyacak. Peki bu İntikal süreci nasıl olacak? Nasıl olursa fenadan bekaya gideriz. Allemel Kur'ane halakal insan. Eğer yaratılışın, varoluşun merkezine, öncesine Kur'an-ı Kerim koyarsanız, yani Kur'an sizin eşya ve hadiseye bakışınıza müdahil olursa, Kur'an-ı Kerim zaviyesinden bakarsanız, وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Ümmi bir toplum. Yani siz ümmileşebilirseniz, o ilk ana gidebilirsiniz. Hayatın size vermiş olduğu küfre, isyana, tuğyana dair neler var, onlardan kendinizi alabilirseniz, uzaklaştırabilirseniz, o ilk noktaya giderseniz, annenizden doğduğunuz ilk an. Bütün bunlarla Kur'an-ı Kerim bizi aslında ümmileşmeye, yani o ilk noktaya dönmeye davet ediyor. Hacca gidince ne olur kişi? Annesinden doğduğu gibi tertemiz olur. Namaz bizi oraya yükseltir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden alıkoyarak temizler bizi. Nereye götürür? Fıtrata götürür. Fıtratta ne var? Günahsız bir hal var. Allah'a isyan etmeme durum var. O halde eğer siz hayatın merkezine bunu koyarsanız, Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirseniz, küllü men aleyha fan, bunu anlamış olursunuz. Peki bundan sonra Cenab-ı Hak o azametinden, kuvvetinden, kudretinden bahsediyor. Sonra ahirete geçiyor. Ahiretteki Allah Teala'nın nimetleri, Müslümanlara olan nimetleri, kafirlere olan Allah Teala'nın azabı, bununla sure devam ediyor ve en son Tebârekesmü Rabbike zil celâli vel ikram. Kainatta nimetleri, mahlukat üzerinde, yarattıkları üzerinde nimetleri ve ahirette nimetleri. Tebârekesmü Rabbike, Tebârekesmü Rabbike zil celâli vel ikram. Celal, azamet sahibi, ikram, ihsan, lütuf sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin adı ne kadar yücedir, o ne kadar azametlidir. Neden? Çünkü kainattaki nimetler ondan, beşerin varlığı üzerindeki nimetler ondan, ahiretteki nimetler ondan. Fena alemini bekaya ulaşmak için, insan için yaratan oysa, o halde bütün bu hakikatleri gördükten, seyrettikten sonra şuna tanık oluyorsun ki Tebârekesmü Rabbike zil celâli vel ikram. Hem burada hem ahirette nimetlerini göreceğin Allah Azze ve Celle, celal sahibi, ikram sahibi Rabbin ne kadar yücedir, ne kadar azametlidir. Peki sure Er-Rahman diye başlıyor. Rahman, yani Allah Teala'nın adıyla başlıyor. Mübteda olarak da alabiliriz. Er-Rahmanu Rabbuna veya mahzuf bir mübtedanın haberi olarak da alabiliriz. O Rahmandır. Huve'r-Rahmanu, Er-Rahmanu, Rahman, merhamet. Merhamet çağrısı, merhamet ilanı var. Kainatta merhamet var. Toprağa yaran o tohum Allah Teala'nın kuluna olan merhametinden. Eğer onun merhameti olmasaydı ektiklerinizi alamazdınız. Ağaçlar kupkuru toprakta size o meyveler vermezdi. Hayvanlar ot yiyip size süt vermez. Bir tavuk çöplükte gıda toplayıp çöplükten aldıklarıyla size en verimli gıdalarınızdan olan o yumurtayı veremezdi. Er-Rahman. O halde kainatın sahibi bütün mevcudata, akıl sahibi olanlara, olmayanlara Rahman oluşuyla tecelli ediyor. Kafir de bundan, Müslüman da bundan, makulat da bundan, akıllı olanlar da bundan, cemadat da, her şey, şey olma özelliğine sahip, bütün her şey bundan istifade ediyor. Er-Rahmanu. Peki Allah Teala'nın rahmeti, o rahmet bize merhameti getirecek, o nimetleri getirecek. En büyük nimet hangisi? Onunla başlıyor. Beşer adına, insanlık adına en büyük nimet hangisi? Onunla başlıyor. Allemel Kur'ane halakal insan. Allemuhul beyan. Surede 31 ayet-i kerimede febi eyye alai rabbikuma tukezziban. İnsanlar muhatap, cinler muhatap. Cenab-ı Hak bu iki muhataba hitap ederek febi eyye alai rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz ki ey insanlar ve cinler? Yani sure o minvalde gidiyor. İnsanlara konuşuyor, cinlere konuşuyor. Fakat başlarken Er-Rahmanu allemel Kur'ane halakal insan. Merkezi insanı alıyor. Burada cin yok. Başında cin yok surenin. Neden cinler yok? Çünkü halife insan. Cinler alemde fesat çıkarmışlardı. Sonra Cenab-ı Hak onların yetkisini aldı. O yetkiyi insana verdi. Adem oğluna verdi. Adem oğlunun şerefi var. Adem oğlunun itibarı var. Enbiya onlardan geliyor. O halde onları başa alıyor. Kur'an-ı Kerim'den cinler de istifade edecek. Fakat Er-Rahmanu allamal Kur'ane halakal insan. Hem burada şuna cevap var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair yuallimuhu beşer. O Kur'an'ı ona bir beşer öğretiyor diyorlardı. İnnemâ yuallimuhu beşer. Peki Efendimiz aleyhisselam Kur'an nereden alıyor? Madem bir beşerden alıyor. İçinizde şairler var, edebiyatçılar var, söz ustaları var. Onların şiirleriyle kendi varoluşunuzu ikame ediyorsunuz.

tarihinizi onların şiirleriyle sonraki kuşaklara, nesillere anlatıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de size meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Peki o zaman Kur'an-ı Hakim'in meydan okuyuşlarına ey Mekke cevap ver. Ne kadar şairin, edebiyatçın varsa onları topla. İşte Kur'an-ı Kerim onların enaniyetlerini paramparça ediyor. Direniyorsunuz. Peygamber'e her türlü iftirada bulunuyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim ortada. Elif, lam, mim. Harfler ortada. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşur. Peki buyurun Kur'an-ı Hakim'in karşısına edebiyatçılarınızı, şairlerinizi çıkarın. Yani sure başlarken onu da reddediyor. Er-Rahman diye başlıyor. Mekke'deki ortam, sureyi o bağlamla düşüneceksiniz. Cumhura göre Rahman suresi Mekke'de nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitmişlerdi. Taif'te taşladılar. Dönerken Nahle Vadisi'nde sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bu sureyi okumuştu. Ve sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Madem seni Taif'te dinlemezler, Taif'te taşlarlar, Mekke'de kabul etmezler, o halde şimdi cinleri getiriyorum buyurmuştu Cenab-ı Hak. Cinler Efendimiz Aleyhisselam'ı Nahle'de dinlediler. Peki o zaman Allah Resulü Aleyhisselam hangi sureyi okudu? Rahman suresini. O halde o zaman vardı, o zaman vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimizin kızı Esma radıyallahu anhuma, Esma binti Ebi Bekir, o da diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın avlusunda Rahman suresini okur. Febi eyyâ alâ-i rabbikümâ tükezzibân. Bunu söyler, onlar da dinlerdi. Allah Resulü aleyhisselam bu sureye Arusul Kur'an diyor. Kur'an-ı Kerim'in gelini. Neden Kur'an-ı Kerim gelini? Bir kız gelin olduğu zaman boğazına kolyeler asarlar. Elinde bilezikler olur. Kulağında küpeler olur. Yani zinet eşyalarıyla o kızı süslerler. O halde gelin yaparlar. Duvak vesaire olur. Gelinliği olur. Onunla onu farklı bir hale sokarlar. Kur'an-ı Kerim'in içinde de 31 ayet Rahman suresinde. Febi eyyâlâ-i rabbikümâ tükezzibân. Kainattaki nimetler, insanın yaratılışındaki nimetler, ahiretteki nimetler, hesap, ceza, o bağlamdaki nimetler, onları anlatıyor. Sonrasında febi eyyâlâ-i rabbikümâ tükezzibân. Rabbinizin ey insanlar ve cinler hangi nimetini inkar edebilirsiniz ki? Hangisini inkar ediyorsunuz? Yani bunlar şiire ayrı bir ahenk veriyor. Yani o kadının güzelliği gibi burada bir teşbih var. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bir istiare var. O oraya benzetiyor. Onun için Arusul Kur'an diyor. Yani Mekke-i Mükerreme'de bütün bunlar neyi gösteriyorlar? Nahle'de okuması. Hazreti Esma'nın Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'nın avlusunda febi eyyâ alâ-i rabbikümâ tükezzibân ayetlerinin onlar tarafından duyulduğunu haber vermesi bize neyi anlatır? Bu sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu. Uyan ey insanlık diyor. Allah Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini görün. Ürfet ettiniz. Zannediyorsunuz ki bu dünya kendiliğinden var oldu. Ey uyan insanlık, uyan diyor Kur'an-ı Kerim. Aç gözünü. Her nimetten sonra yakasına yapışıyor, ayağa kalk diyor. Febi eyyâlâ-i rabbikümâ tükezzibân. Bu ayet-i kerimeler tekrar da değildi. Neden tekrar değildir? Eğer bir manaya memni değilse, yani bir hakikate bağlı olarak bu ayetler indirilmiş olmamış olsaydı, yani bir hakikatten dolayı Allah Teala bunları indirmemiş olsaydı, o zaman tekrar olurdu. Peki neden bunları indiriyor? Bir nimetten bahsediyor. Sonra febi eyyâ alâ rabbikümâ tükezzibân. Her nimet bir kompozisyon. Her nimet müstakil bir mevzu. Onun için Cenab-ı Hak işte bir nimet şurada başlar, şurada biter. Allah Teala şimdi ey insanlar ve cinler o nimeti size soruyor. Hala inkar mı edeceksiniz? Hala red mi edeceksiniz? Bu sure nazil olduğu zaman işte o bağlamda, o sıralarda sahabe-i kiram efendilerimiz konuşuyorlar. İbn-i Hişam bunu naklediyor.

rivayet ediyor. Diyorlar ki Mekkeliler Kur'an-ı Kerim'i tam olarak duymadılar, işitmediler. Onların olduğu yerde, yakın bir yerde Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Rahman suresi nazil oluyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ben okurum diyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz okuyalım ama bu sen olmamalısın. Çünkü senin arkanda kimseler yok. Dışarıdan buraya bu şehre geldin. Boyunda onlara mukavemet edecek kadar o kadar cüsseli değilsin. Yani sana ağır şekilde darpta bulunurlar, saldırırlar, öldürene kadar seni döverler. Sen değil de başka birisi okusun. Abdullah bin Mesud, Rabbim benimle, hayır ben okumak istiyorum dedi. Gitti Kabe-i Muazzama'da, makam-ı İbrahim'in olduğu yerde, Darun Nedve'de, Rüknü Şami, Rüknü Iraki, Rüknü Şami orada bir yerdeydi. Yani bu bugünkü metafın içinde Darun Nedve oradaydı. Makam İbrahim'e yaklaştı. Orada Rahman suresini okumaya başladı. Nedir bu dediler. Yani onlar Rahman nedir onu bilmiyorlardı. Nedir bu? Tereddüt ettiler. Sonra yerlerinden kalktılar. Baktılar ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Rahman suresini okuyor. Yani oraya geliyor. Ne diyor? Er-Rahmanu allemel Kur'an. Allah dünyaya müdahale etti. Kur'an'a hakimle müdahale etti. Dinle ey Darun Nedve. Dinleyeceksin. Dinlemek zorundasın. Yeryüzünde Allah'a isyan eden güç merkezleri Roma, İran, Mısır, sizler de dinleyin. Dinlemek zorundasınız. Allah Teala bu ayetleri gün gelecek size de dinletecek. Döverler Abdullah bin Mesud'u, kendinden geçinceye kadar ona darp ederler. Sonra oradan kalkar, arkadaşlarının yanına gider. Yani maddi anlamda baktığınız zaman perişan bir hali var. Ama kuvve-i maneviyesi Müslümanın böyle durumlarda daha da ziyadeleşir. Onlar üzerine geldikçe onun kuvve-i maneviyesi bir Everest Dağı ihtişamında tezahür eder. Yani karşı taraf o Müslümanla baş edemeyeceklerini anlarlar. Arkadaşları sana dememişti miydik derler. Elhamdülillah der. Kureyş'i bugün olduğu kadar zayıf görmedim. Bugün olduğu kadar çaresiz görmedim. Kur'an-ı Kerim karşısında artık yapacak bir işleri kalmadığını, manevra kabiliyetlerini bütünüyle kaybettiklerini gördüm. Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insan. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak, Allah ayetlerini, onun buyruklarını topluma ilan edebilmek, pazarlıksız bir Müslüman olmayı amirdir, onu gerektirir. Er-Rahmanu Rahman, Huvar-Rahmanu ya da Er-Rahmanu Rabbuna, allemel Kur'an. Allah Teala Rahman olan Allah Azze ve Celle allemel Kur'an'e, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Yani öteki peygamberlere baktığınız zaman ve alleme Ademel esma'e kullaha thumma aradahum alel melaike. Adem Aleyhisselam'a eşyayı öğretiyor. Yani o tarihte yontma taş devri, cilal taş devri, bütün bunlar uydurma, yok böyle bir şey. Ne var? Hazreti Adem var, risalet var, peygamberlik var. Şimdi birkaç tane Adem vardır diyenler de aslında o Marksistlerin, ateistlerin görüşünü, onları dolaylı yoldan onu destekliyorlar. Ne diyorlar? İnsanoğlu bir tane değildi. Deneme yanılma yoluyla hayatta ne onun faydasına ne zararına onları kendiliğinden öğrendi diyorlar. Böyle iddiaları var. Peki Kur'an-ı Kerim bir tane Adem vardı diyor. Hazreti Adem, sonra Havva annemiz ondan yaratıldı ve insanlar çoğaldı. Ya eyyühen nasu ittaku rabbakumullezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ. Yani Allah Teala bunu orada tayin ediyor, ifade ediyor. O halde bir tane Adem vardı. O Adem'i öğretti. O Adem'i öğretti demek Hazreti Adem Allah'ın peygamberiydi. Cenab-ı Hak bizzat birisine öğretiyorsa ona vahyediyor demektir. İlham değildir. Öğretti dediğine göre eşyayı, hadiseyi, ona dair hükümleri bildirdi. Bu neyin delilidir? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunun delilidir. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Hazreti Hızır Aleyhisselam'a ledün ilmini öğretiyor. Yani yine orada bir öğretme var.
وعلمنا

Nahu sanate lebusillekum. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam'a ve allemnahu sanate lebusillekum. Ona da o zırh yapmayı öğretiyor Hazreti Davud Aleyhisselam'a. Dolayısıyla yani her peygambere bir şey öğretiyor. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demiri değil, gemiyi yapmayı değil, beşeriyeti kurtaran Kur'an-ı Hakim'i öğrettiğini bildiriyor bize. Peki diğerlerine de vahiy bildirmişti. Evet, o vahiy bildirdi. Ama onlara Cenab-ı Hak farklı şeyleri bildirdiğini, onlar da hususi olarak Kur'an-ı Kerim'de bize arz ediyor. Bu sure bir arz. Baştan sona bir arz. Yani kainatta neler varsa yarattıklarını bize bu surede arz ediyor. Ama bütün bunların önünde şunu da arz ediyor ki Allemel Kur'ane halakal insan. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim'i öğretti. Hayır, ona Kur'an-ı Hakim'i Mekke'de Cebri Nasrani'ler, başkaları, müşrikler, Arapçayı konuşamayan adamlar değil, o Kur'an-ı Hakim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, kainata merhamet eden, merhametiyle tecelli eden Allah azze ve celle öğretmiştir. Allemel Kur'ane, Kur'an'ı öğretti. Halakal insane, insanı yarattı. Hangisi önce? İnsanı yaratmak. Peki o zaman sure şöyle başlamalıydı. Halakal insane, sonra allemel Kur'ane. İnsanı yarattı, allemel Kur'ane Muhammed aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Ama öyle demedi. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? Önce Kur'an-ı Kerim'i öğretti, sonra insanı yarattı. O halde bununla, yani bu takdim tehirle şuna işaret ediyor diyor İmam Nesefi, ondan önce Zamanşeri. Yani ey kulum, Kur'an-ı Kerim'i öne aldım ki bununla sana şunu bildiriyorum, sana şunu söylüyorum. Seni bu Kur'an'ı yaşamak için yarattım. Neden yarattı bizi? Kur'an-ı Kerim yaşamak için. Bütün bu burada bahsetmiş olduğu alemdeki mahlukatı neden var etti? Onlar madem yok olacaklar, küllü men aleyha fan, yok olacakları Allah Teala neden var etti? Senin için var etti. Güneşten daha büyük cisimler yok mu kainatta? Onlarca kat daha büyükleri var. Daha büyük, defalarca güneşten büyük olan yıldızlar var. Milyonlarca yıldız var. Peki neden onlardan değil de daha küçük olan güneşten bahsediyor? Çünkü insanoğlunun hayatının varoluşu, dünyanın devam edişi güneşe bağlı. Yani nimetleri insan bağlamında burada zikrediyor. Diğer yıldızların doğrudan bizim dünyamıza bir katkısı olmadığına, bizim dünyamızda bitkilerin var olması, yeşermesi, ağaçların meyveye durması, bütün bunlar güneşle doğrudan alakadar olduğundan dolayı, en büyük güneş olmamasına rağmen burada ve şemsu vel kameru bi husban diye güneşten, aydan bize bahsediyor. O halde esas olan alemdeki her şey senin için yaratıldı. Ama sen de bu kitabı öğrenmek için yaratıldın. Bununla o bekaya ulaşacaksın. Bekaya ulaşınca her şeyin fena olduğunu, her şeyin bekaya, Allah Teala'ya ulaşmaya vasıta olduğunu, vesile olduğunu göreceksin. Allemel Kur'ane halakal insan. O halde bunlar mealde çıkmaz. Yani siz mealde allemel Kur'ane halakal insan böyle başlamış Kur'an-ı Kerim. Peki buradaki hikmet, buradaki mana nedir? Siz onu meale yansıtamazsınız. Onun için meal, Kur'an-ı Hakim'in hakikatini, o mananın ihtişamını, insanlar üzerindeki etkisini, o derinliği yok eder. Belki de yok etmek için bütün bunlar var. O halde Kur'an-ı Hakim'i mutlaka, onun içindeki o esrarı çıkaran, esrarı ortaya çıkararak bize o vurguyu ifade eden. Yani şimdi siz bir nesil okuyorsunuz. O nesil dünyanın en etkili hatibinin metni olmuş olsa, okurken, onu dinlerken sizde oluşan etkiyi o nesil okurken görebilir misiniz? Göremezsiniz. Ama onu dinlemiş olsanız onlarca kat onun tesirini göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın oradaki vurgusunu, Kur'an-ı Kerim, o ayetlerin tertibini,

niçin bu ayetten sonra bu gelmiştir? Onu anlarsanız o zaman murad-ı ilahiye vakıf olursunuz. Şimdi buradaki bu manaya biz müdrik olamazsak, anlayamazsak, birisi kalkar der ki neden ya Rabbi allemel Kur'ane halakal insan dedin? Kur'an-ı Kerim'i öğretti, insanı yarattı. Yani siz eğer bir kompozisyon bağlamında düşünürseniz, bu hikmeti bilmiyorsanız derdiniz ki önce insanı yarattı, sonra Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Fakat ne zaman İmam Nesefi ya da Zamahşeri sizin kulağınıza eğiliyor, diyor ki ey Allah'ın kulu, Kur'an-ı Kerim ancak Peygamber Aleyhisselam'ın ufkunda anlaşılabilir. Ancak o ufuktaki büyük ruhlu alimlerin himmetiyle, gayretiyle anlaşılabilir. İşte sana söylüyoruz, neden böyle olmuştur? Cenab-ı Hak şuna işaret ediyor. Ey bütün bir beşeriye, bütün bir insanlığı, Allah Teala sizi yiyin, için sonra hayvanlar gibi ölün, toprağa karışın. Bunun için değil, allemel Kur'ane, Kur'an'ı anlamak için yaratmıştır. Onun için o Allah, Rahman olan Allah, yani en büyük rahmeti nedir? Kur'an-ı Kerim öğretmesidir. Sizi bu dünyadan cennete götürecek nedir? Onun rahmetidir. O halde o en büyük ihsanıyla başlıyor. Bismillah diye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim Bismillah diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peki onun mutallak nerededir? Bismillahi ebde'u. Sonra takdir ediyoruz. Yani ebde'u, başlıyorum Bismillah, Allah'ın adıyla değil. Neden öyle? Çünkü o toplumda insanlar Bismillah diye başlıyorlardı. Bismil Uzza diye başlıyorlardı. Uzza'nın adıyla, Lat'ın adıyla diye başlıyorlardı. Peki orada Bismillah, yani Allah'ın adıyla, onu öne alarak, mutallakını sonra takdir ederek ne diyor Kur'an-ı Kerim? Yıkılsın Uzza, yıkılsın Menat, yıkılsın bütün putlar. Ey Müslüman, adımını atarken, sofraya otururken, kaşığı eline alırken, her hayırlı amele başlarken söyle Bismillah, Allah'ın adıyla. Bu bir inkılap. Hayat Kur'an-ı Kerim'le yeniden başlıyor. O halde sen yaratılışının öncesine o Kur'an-ı Kerim'i taşı. Taşırsan o zaman Bismillah derken aklında, dünyanda ne kadar ideoloji, ne kadar anlayış, ne kadar put, heva, heves varsa hepsini yıkıyorsun. Her Bismillah deyişinde sanki Kabe-i Muazzama'nın etrafında Allah Resulü Aleyhisselam tavaf ediyor. Elinde bir asa, o asa ile bütün putları yere seriyorlar. Bismillah diyorsun, zihnimde ne kadar putlar varsa onlar hak ile yeksan olsun. Meal, Kur'an-ı Hakim'in ihtişamına karşı düzenlenen bir suikasttır kardeşim. O suikast ve sonrasında aşk göremezsiniz, vecd göremezsiniz. Vecd yoksa o zaman Kur'an-ı Hakim'le dirilemezsiniz. Ona gideceksiniz. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insane allemuhul beyan. İmam Beyzavi elinizden tutacak, razı tutacak. Allah'ın kulu, gel seninle Hazreti Muhammed Aleyhisselam ufkuna yürüyelim. Sen Kur'an-ı Hakim orada yeniden nazil oluyor, orada bize konuşsun sevgililer sevgilisi, ondan dinleyelim. Halakal insane, insanı yarattı. Yani insanı yarattı derken şunu düşün, allemehul beyan, o insana beyanı öğretti. Bütün onu mahlukattan ayıran faslı. İnsanı tarif ederken mantıkta ne diyoruz? El insanu hayvanun natıkun, düşünen bir varlık olması. İnsan düşünen bir varlık. Yani orada cins var, nev var. Peki insan natık olması nedir? Faslıdır. Yani insanı hayvan cinsinin altına giren diğer nevilerden ayırıyor. İnekten ayırıyor, attan ayırıyor, diğer hayvanlardan ayırıyor. Bizi ayıran nedir? O düşünebilmemizdir, konuşabilmemizdir, beyan edebilmemizdir, ifade edebilmemizdir. Burada bir et parçası var, hançeriniz var, dudaklarınız var, zihniniz var ve buradan ifadeler çıkıyor. Düşünüyorsunuz, düşündüklerinizi anlatıyorsunuz. Yani siz
Belki bu normal bir hadise olarak görüyorsunuz. Fakat şuradan bakınız hadiseye. Elem nahlukkum mimma immehin. Allah Teala bayağı bir sudan yarattı Ademoğlunu. Öyle değil mi diyor. Sizi biz atılan, terk edilen o bayağı bir sudan yaratmadık mı? Burada da halakal insane min salsalin kel fakha. Kuruyan topraktan yarattığını haber veriyor. Toprak Adem Aleyhisselam oradan yaratılıyor. Sonra insanlar babalarının sulbünden annelerinin rahimlerine intikal ediyorlar. Orada cenin devresi var. Bir damla su, o suyun içerisinde göz var, kulak var, kalp var, beyan var, ifade var, izah var, her şey var. Oradan bak. İşte o Allah Azze ve Celle allemehul beyan. Kur'an'ı indiren kainatın sahibi, sen o topraktayken, sonra bir damla suyken, bir hücreyken, hücrenin içerisine bütün bunları koyan Rabbin, sen hayatını nasıl tayin edeceksin? Sana öğretebilmek için allemel Kur'an'e, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakimi bunun için indirdi, bunun için ona öğretti. Allemehul beyan, sonra beyanı öğretti, ifadeyi, izahı, seni bütün varlıklardan ayıran o en temel özelliği öğretti. Beyan edebiliyorsun. Beyan edemeyen bir insanlık düşünün. Konuşamayan bir insanlık. Bizi de inekler gibi ya da diğer varlıklar gibi yaratabilirdi. Biz böyle istemedik ki. İnsanoğlunun Cenab-ı Hakk'a gönderdiği ruhlar aleminde dilekçeler var mı? Ya Rabbi, iki gözlü, bir burun, iki deliği olsun, iki kulak olsun, iki ayak olsun, ellerimiz, parmaklarımız şu şekilde olsun diye bir talebimiz mi vardı Allah Teala'da? Ha, yoktu bunlar. Ama bizi böyle yarattı, böyle var etti. Bütün bu nimetleri o verdi. O halde gör Er-Rahman, rahmeti gör, merhameti gör. Kulum, bu rahmete karşı şükrünü allemel Kur'an. Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği, talim ettiği Kur'an-ı Hakim'e öğrenci olarak ifade. Eğer Kur'an-ı Hakim'e öğrenci olursan, o zaman eşraf-ı ümmeti hamaletul Kur'an. Ümmetimin en şereflileri, onlar Kur'an-ı Hakim'in hamilleri, onu yüklenenler, nesilden nesile servetlerin değil, babalarının itibarlarını değil, Allah'ın ayetlerini aktarabilenler. Kur'an-ı Hakim onların mahallelerine, evlerine tecelli ediyor. İşte o sokakları, o Kur'an'ın ayetlerinin tecelli etmiş olduğu evleri ve devleti sonraki kuşaklara onu miras olarak bırakıyorlar. Yani siz şunu düşünüyorsunuz. Ben yarın evlenecek, ailem olacak, çocuklarım olacak Allah Teala'nın inayetiyle. Peki ya da bu ekranlarda bizi dinleyen kardeşlerimiz, onların haneleri var, kadın kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz var. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, sonraki nesillere bu kitabı bırakın. Bu kitabı açıklayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakın. Bu nimetler işte size o Kur'an'ı yaşayın diye, en şerefler olun diye Kur'an'ı yaşayarak insanlığın en muteber zümresi olun. Allah Teala onun için Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insanlık aleminde ihtiyar etti. Ona bu kitabı inzal etti kardeşim. Eşşemsu vel kameru bihusban. Rahmetin, Er-Rahman oluşun alemdeki tecellilerini görüyoruz. Kainat bir fuar alanı gibi. O fuar alanında Allah Azze ve Celle aç gözünü bir daha bak diyor. Eşşemsu vel kameru bihusban. Güneş ve ay, güneş ve ay bir husban, yani yeciriyani bir husbanin, bir hesap dairesinde akışına devam ediyorlar. Onlara bir ölçü koyduk. Ölçü dairesinde dönüyor. Güneşin dönüşü, ayın dönüşü var. Ayın dönüşü bir hesap dairesinde varoluşlarının gereğini yapıyorlar. Yani Yasin'deki ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak güneş aya yetişemez. Yani güneş daha yavaş dönüyor. Bugün de modern bilim diyor ki işte güneşin hızı ne kadardır? Aydan daha azdır. Güneş bir saniyede 12 kilometre,
Aysa bir saniyede 18

8 kilometre takdir ediyor. Neden burada aydan ve güneşten bahsediyor? Bunlardan daha büyük cisimler var. Güneşten daha büyük yıldızlar var. Milyonlarca yıldız var ama güneşten bahsediyor. Çünkü biz güneşten istifade ediyoruz. Ya da en fazla istifademiz dünyada insanoğlunun varlığı güneşle alakalı. O halde onu gör. Eğer o güneşin hızına müdahil olmuş olsaydım, daha biraz yaklaştırsaydım yanardınız. Biraz uzaklaştırsaydım donardınız. Hayatınız olmazdı, yaşayamazdınız. Er-Rahman, işte orada rahmeti görün. Ve'n-Necmu ve şeceru yesüdan. Ve'n-Necmu ot. Yani sakı olmayan, gövdesi olmayan ot demek. Ve şeceru, o da gövdesi olan ağaç demek. Yesüdan, bunlar secde ediyorlar. Ve'n-Necmu ve şeceru yesüdan. Her ikisi secde ediyor. Ya da ve'n-Necmu, yıldız demek. Yıldız ve ağaç. Yıldız ve ağaç Allah Teala'ya secde ediyor. Hangisini alırsanız alın, esas itibariyle Kur'an-ı Kerim bize burada neyi söylüyor? Alemde neler varsa onlar Cenab-ı Hakk'ın emrine amadedir. Ağaç da onun emrine amade, yıldız da, güneş de onun emrine amade. Peki emrine amade olan neler varsa onları da senin hizmetine sundu. Bak, etrafına bak, ağaca bak, yıldıza bak, güneşe bak. Bütün bunlar ne yaparlar? Ve min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum. Her şey Allah'a tesbih ediyorsa, kainatın sahibini ona secde ediyorsa, o halde ey kulum sen de boş durma. Sen de allemel Kur'ane halakal insan. O hakikati anla. Allah Teala seni bu dünyaya Kur'an-ı Hakim'e öğrenci, Kur'an-ı Kerim'e talebe ol diye yaratmıştı. Etrafa bak, güneş Allah'a ibadet ediyor. Otlar, ağaçlar, yıldızlar Allah'a ibadet ediyorlar. Burada şöyle bir münasebet de var. Eşşemsu vel kameru bi husban. Cenab-ı Hak güneşten, kamerden, aydan bahsediyor. Sonra ven necmu ve şecuru yessudan. O otla ağacı da eşşemsu vel kameru bi husban oraya atfediyor. Peki nasıl atfediyor? Arada bir münasebet var mı? Var. Sema ile dünya birlikte zikredilir genelde Kur'an-ı Kerim'de. Semavat diyorsa sonra yerlerde. Burada da güneş ve ay, bunlar semadadır. Peki ot ve ağaç, onlar da yerde olur. Yani bu şekilde zikrediyor. Bir de eşşemsu vel kameru bi husban. Bir hesap dairesinde onlar, yani güneş ve ay yürüyüşüne devam ediyor. O halde bir hesap dairesinde bu talimatı veren Allah Azze ve Celle ise güneş, o da Allah'a ibadet ediyor. Otlar, ağaçlar, onlar da Allah'a ibadet ediyor. Aleme bak, güneş sabah doğar, akşam batar. Yıldızı gece görürsünüz, ayı gece görürsünüz. Peki bütün bunlar gördüğünüz alemdeki güneş gibi en büyükler, ot gibi küçük bitkiler, bütün bunlar ne yaparlar? Hepsi Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederler. Sen nasıl ibadet edeceksin? Allemel Kur'an'e. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiş olduğu Kur'an-ı Hakim'le. Ancak öyle ibadet edersen, o zaman 26. ayet-i kerimede başladığı küllü men aleyha fan, her şey alemde fena bulacak, yok olacak. Ve yebka vecu rabbike zül celal vel ikram. Sadece celal ve ikram sahibi Allah Teala kalacak. İşte o bekaya ancak bu şekilde ulaşabilirsin. Burada eşşemsu vel kameru bi husban ve necmu ve şeceru yessudan. Atf harfiyle getiriyor ama öncekinde Er-Rahman demişti. Allemel Kur'ane halakal insan allemehul beyan. Rahman'ın haberi olarak alırsak allemel Kur'an, sonra halaka onun üzerine atıf. Burada vav atıf harfini getirmiyor. Vav olan vav, o atıf harfini getirmiyor. Neden getirmiyor? Yani burada bir durum var. Özel bir durum var. Bir adam, ona birisi ihsanda bulunur. Sonra bu adam da
o kendisine ihsanda bulunan kişiye karşı nankörlük yaparsa alırlar onun karşısına, derler ki sen zelildin, seni bu adam aziz yapmadı mı? Sen fakirdin, seni bu adam zengin yapmadı mı? Seni eziyorlardı, bu adam sana izzet vermedi mi Allah'ın inayetiyle? Peki neden buna nankörlük yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahmanu allemel Kur'ane halakal insan allemuhul beyan. Bununla şunu söylüyor, peş peşe o nimetleri getiriyor. İşte Rahman olan Allah Azze ve Celle, ona dair hükümler, o Allah Kur'an-ı Hakim'i öğretendir, insanı yaratandır. Size dair büyük nimet olan o beyanı öğretendir. Ey kulum, neden bunları inkar ediyorsunuz? Sonra Eşşemsu vel kameru bi husban, bunu da Rahman üzerine atfediyor. Peki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ. O Allah Azze ve Celle semayı yükseltti. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. O semayı yükseltti. Yani وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Rızkınız semada, hüküm semada, melekler semada, karar semada. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. Başınızı kaldırın, semaya bakın. Hep oraya bakın. Oradan gelen Kur'an-ı Hakim'e bakın. Allemel Kur'an'e, parlamentolarda, yerde, insanların aldığı karara değil, sizi yaratan, alemi yaratan, alemi sizin için var eden, sonra sizi kulluğa Kur'an-ı Kerim'le davet eden Allah Azze ve Celle, onun talimatlarına, onun yarattığı dünyaya, oraya bir daha bakın. Ve semâe rafâhâ, semayı yükseltti. Sonra ve vada'al mizan, mizanı koydu, ölçüyü koydu. Peki ölçü neyle geldi dünyaya? Kur'an-ı Kerim'le geldi. Adalet, mizan Kur'an-ı Kerim'le geldi. Kur'an-ı Kerim'i hangi bağlamda zikrediyor? Sema bağlamında. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şahran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard. Kur'an-ı Kerim değişmeyen esaslardan bahsederken orayı yer ve göklere bağlar. Yer ve göklerin yaratılmasına bağlar. İşte okuduğum ayet-i kerimede aylar 12'dir buyuruyor. Orada neyi zikrediyor? Yer ve gökleri, semayı, semanın yaratılmasını, onu anlatıyor bize. O halde burada da ve semae rafaha, semayı yükseltti. Semayı yükselttikten sonra bir daha alçaldı mı? Semanın dengesinde, semanın muvazenesinde bir bozulma oldu mu? Olmadıysa bununla bize neyi anlatıyor? Nasıl semadaki onun kuralları değişmez, tabakalar var, İşte o tabaka bu tabaka diye onlar var, 7 tane ayrı tabaka var yukarıya doğru. Nasıl o tabakalar, onlara Cenab-ı Hak bir ölçü koyduysa, bir nizam koyduysa, onlar değişmiyorsa, eğer değişecekse dünyada kalamazsınız, dünyada yaşayamazsınız, Ademoğlunun hayatı devam etmez. O esasları değişmediği gibi dünyaya koymuş olduğu ve vada'al mizan, onun mizanı da değişmez. Kur'an-ı Hakim de değişmez. Kur'an'ın ayetleri de değişmez. Allah'ın ahkamı da değişmez. Semadaki kuralları nasıl değişmiyorsa ve sema'e rafa'ha, sema yükseltti. Düşün bir de aşağıya. O semaya kurallar koydu. Ey kulum, Allah Teala'nın yere koymuş olduğu kurallar var. O kurallar da bu kitabın, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Allemel Kur'ane, başta ona işaret etmişti. İşte bu kurallar, bu esaslar da değişmez. Ona sadakat göster. Evinde sadakat, toplumda sadakat, hayatta ona sadakat göster. Ella tedgav fil mizan. Buradaki eni, en müfessiri olarak alırız. Ve vada'da kavl anlamı var. Yani ella tedgav fil mizan. Kainatın sahibinin bütün bir beşeriyete, bütün kainata ilanı, bütün kainata duyurusu. Ella tedgav fil mizan. Allah Teala yeryüzüne bir mizan, bir adalet, Kur'an-ı Hakim'le hakkaniyet getirmişti. Burada zina var. Burada kadın diri diri toprağa gömülür. Burada faiz var. Burada manastıra kapanan, çalışmayan insanlar var. Burada sömürenler var.
Burada dünyayı terk edenler var.

Sağ çekilmek var, kapanmak var, ne de insanlığı sömürmek var. Faiz de haram. Ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Böyle bir hayat, rahbanilik de yok. İşte semizan, işte esas, işte sırat müstakim. O halde ey insanlık, koruyun bu hayatı. Burada kadın var meyhanede, burada kadın var ekranlarda, magazin programlarında cinselliği sömüren zavallı varlıklar var. Burada kadınlar var, hayvan yerine koyulurlar, ama burada kadınlar var. El cennetu tahta akdamil ummahat. Artık İslam var, onlar annedirler. Cennet onların ayağı altındadır. Onlara hizmet, onlara, onların duasını almak, cennet öyle tahsil edilecek. İşte size orta yol, işte size sırat-ı müstakim. O halde ey Ademoğlu, allemel Kur'an, Kur'an-ı Hakimi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın sahibi, bütün bu ölçüler, bütün bu esaslar yeryüzüne hakim olsun diye indirmişti, o öğretmişti. Ella tadgav fil mizan, o mizanı, o dengeyi, o ahengi koruyun, mizana tecavüz etmeyiniz. Ve akimul vezne bil kıstı ve la tuksirul mizan. İkame fiili, akimus salate buyuruyor Cenab-ı Hak. Namazı ikame edin. Yani bir eğri olmayan bir çubuk düşünün. Üzerinde eğrilikten tek nokta bir işaret yok. İkame etmek, bir odunu ikame etmek demek. Namaz öyle kılıyorsunuz ki dünyadan onda tek nokta bir pay yok. Ve akimul vezne bil kısti, adaletle Allah'ın mizanını, Allah Teala'nın yeryüzüne aleme koymuş olduğu o düzeni öyle ikame ediyorsunuz ki hevanızdan, hevesinizden, beninizden, ondan nokta kadar bir iz yok, bir işaret yok. Ve la tuhsirul mizan, o mizanla bir eksiltmeye de gitmiyorsunuz. Alırken ayrı bir terazi, satarken farklı bir terazi kullanmıyorsunuz. Batılıların yaptığı gibi terazi de kurmadan insanlığı gücünüzle sömürmüyorsunuz. Kuvveti güçte değil, nerede arıyorsunuz? Hakta arıyorsunuz. Zayıf da olsa hakta arıyorsunuz. Ama batıl bir anlayışa kişi sahip olursa, batıl bir anlayışa mahkum olursa, o zaman kuvveti nerede arar? Kuvveti batıl eğer güçlüyse orada arar. Doğru nerededir der? Güçlüdedir der. Ella tadgav fil mizan ve akimul vezne bil kısti ve la tuhsirul mizan vel arda vada'aha lil enam. Cenab-ı Hak rahmetinin tecellilerinden bahsediyor. Kainatta baktığınız her noktada, her köşede, her varlıkta, cemadatta, canlı olanlarda, hepsinde onun rahmetinin tecellilerini görürsünüz. Vel arda vada'aha, o yeri vad etti. Yani yarattı. Kim için? Lil enami, mahlukat için, bütün canlılar için. Karınca yaşayabiliyor, insan yaşayabiliyor, hayvan yaşayabiliyor, denizin altında balıklar yaşayabiliyor, semada kuşlar yaşayabiliyor, yeryüzünde insanoğlu, bütün bilim adamlar toplansalar, yani bir kıyafet yapsalar, o kıyafet hayvana da olacak, insana da olacak. Ya da bir gıda, bir ürün yapsalar, insan da yiyecek, hayvan da yiyecek. Hepsi, yani bir hap, bir ilaç vesaire yapacaklar, bir ayakkabı yapacaklar. Onu hayvan da giyecek, insan da giyecek. Alemde böyle bir şey yok. Ama öyle bir dünyası var, öyle bir dünya var diyor ki, o dünya bütün mahlukatın yaşaması için müsait. Hepsine ait özellikleri o dünyayı yaratırken oraya yerleştiriyor. Hayvanın ahırı farklı. Tavuklar için kümes yapıyorsunuz. İnsanlar için ev yapıyorsunuz. Asker için kışla yapıyorsunuz. Yani aileyi kışla da saklayamazsınız. Hayvanları eve koyamazsınız. Evdekileri kümese koyamazsınız. İnsanları kümeste, hadi bundan sonra burada barınacaksınız, burada yaşayacaksınız diyemezsiniz. Ama öyle bir alem,
وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

Alil Enam, bütün mahlukat için bir ev, bir dar, bir dünya yaratıyor, hepsine müsait. Hayvanın gıdası bu dünyada, insanın gıdası bu dünyada, kuşların gıdası bu dünyada. Yerin altında ne kadar solucan varsa hepsi yine bu dünyadan gıdalarını alıyorlar. Peki Allah Teala alemi var etti, alemi yarattı. O alemde yaşayabilmemiz için ne tür gıdalara ihtiyacımız varsa onları da yarattı. Neden? Bu sure Allah'ın rahmetinin hayatın bütün alanlarındaki tecellilerini anlatıyordu. Er-Rahman. Kur'an-ı Kerim'i bize talim ederek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğreterek zaten en büyük o rahmet tecelli etmişti. Peki burada ne var? Fiha fakihetu ve nakhlu zatul ekmam. Fiha o yeryüzünde, yani insanlık, mahlukat için var ettiği, yarattığı o yeryüzünde fakihetun meyveler var. Meyve. Aldığınız, lezzet aldığınız o gıdalar var. Ve nakhlu zatul ekmam. Bir de zatul ekmam olan hurmalar var. Hurma ağaçları var ya da. Ve nakhlu zatul ekmam. Ekmam kim kelimesinin çoğulu. Peki anlam nedir? Meyvanın tomurcuğunu içine alan kap. Yani o tomurcukları içine alan kaplara sahip olan hurma ağaçlarını, hurmaları ve meyveleri Allah Teala yeryüzünde yarattı. Ya da o salkımlı olan hurmaları yarattı Cenab-ı Hak. Hurma ağaçlarını yarattı. Vel habbu zul asfi ve reyhan. Başka neyi var etti? Yapraklı olan zul avraki, yaprak sahibi olan taneleri, buğdayı, arpayı yarattı. Ve reyhanu, kokulu olan bitkileri var etti. Alemde yaşamamız için neler var ettiyse, gıda olarak neleri var ettiyse onlardan bir parça bahsetti. Örnekler getirdi. Önce meyve buyurdu. Meyvelerden umum manada bahsetti. Sonra وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامُ buyurarak hem gıda olarak kullanılan hem meyve olarak kullanılan hurmadan bahsetti. Bir önceki ayet-i kerimede وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ yeryüzünü bütün canlılar için yaşam alanı kıldı. Uygun, münasip, hepsi burada yaşayabiliyorlar. Peki o yaşamı nasıl devam ettirecekler? Bu gıdalarla. Öncesinde neden bahsetmişti? Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneşten, aydan, sonra ottan, ağaçtan, onlardan bahsetmişti. O halde bütün sure bir fuar alanı gibi. Orada Cenab-ı Hak rahmet, Rahman adından sonra nimetlerinden örnekler getiriyor. Sonra diyecek ki hangisini inkar ediyorsun ki? Eğer burada inkar ediyorsan ahirette büyük bir yok oluş seni bekliyor. فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Kur'an-ı Kerim'den, yaratılmaktan, beyandan, güneş nimetinden, ay nimetinden, ottan, ağaçtan, semayı kaldırmasından, Kur'an-ı Kerim'i ya da mizanı indirmesinden, alemi bütün mahlukat için uygun bir alan hale getirmesinden ve yaşamamız için meyveler, hem meyve hem gıda olan hurmadan, sonra sadece gıda olan buğdaydan bahsetti ve sonra beni bırakıp da kime gidiyorsun ey kulum? Bir köpek, ona birisi bir kemik atsa onun ardından ayrılmaz, onu takip eder de bu kadar nimeti senin için yaratan, var eden Rabbini bırakıp nereye gidiyorsun? فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar, ey cinler, Rabbinizin mürebbi olan Mevlanızın hangi nimetini inkar edebilirsiniz ki? Hadi söyleyin, hadi gösterin, hadi ispat edin. Ayı, güneşi kim var etti ve neden var etti? Bütün akıl sahipleri teslim olacaklar. Diyecekler ki o kelamdaki Allah Teala'nın varlığını ispat eden hudus delili, gaye delili, imkan delili, ibda delili ya da işte diğer deliller
o burhanu tatbik, burhanu temanu, bütün bunlardan hareketle nereye varacak? Neyi

0: söyleyecek Allah Azze ve Celle kainatın hem Haliki hem yaratan hem yöneten, yaratan ve yöneten Allah'a iman ediyoruz diyecek. Kainattaki nimetlerden bahsetti. Onun ardından febi eyye alai rabbikuma tükezziban buyurdu. Şimdi bize geliyor. İnsana geliyor. İnsanın yaratılışındaki bizzat kendi varlığındaki nimetten bahsedecek. Ve sonrasında sen nereden geldin ki? Neden varlığını inkar ediyorsun? Neden varlığının gereğini yapıp Allah'a secde etmiyorsun? خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ İnsanı yarattı. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ Salsal, kuru toprak. Vurduğun zaman böyle ses veren topraktan. كَالْفَخَّارِ فَخَّارِ Yani ateşte pişirilmiş gibi kupkuru topraktan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de min hameyin mesnun var, turab var. Yani başka merhaleleri de, toprağın başka merhaleleri de var. Çamur aşaması var, toprak aşaması var, balçık aşaması var. Farklı merhaleleri var. Yani nasıl insanoğlunun anne karnında yaratılırken işte orada merhaleler varsa toprakta da merhaleler var. Cenab-ı Hak bazen hameyin mesnun der, bazen salsal der, bazen turab der. Burada salsalin kelfakhar buyuruyor. Sanki ateşte pişirilmiş gibi kupkuru bir topraktan seni var etmedim mi? Oradan alıp nereye getirdim? Şimdi konuşuyorsun. Burada bir dil var, hançeren var, dudakların var, beynin var. İfadeler senin ağzından çıkıyor. Sana bütün bunları öğreten, veren, bu nimetlerin sahibi kim ey kulum? Eline bir toprak, kupkuru bir toprak parçası alsan, o toprak parçasında sende olan bu nimetleri görebilir misin? Göremediğine göre, o halde seni oradan alıp buraya getiren Rabbine karşı neden nankörlükte bulunuyorsun? وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Sure, insan ve cin merkezli. Hem insanlar hem cinlere tam 31 defa kainatın sahibi soracaktı. Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? O halde وَخَلَقَ الْجَانَّ Yani cinlerin babasını da yarattı. مِنْ مَارِجٍ Maricin yani saf ateşten, saf o lavdan, ateşten çıkan o lavdan yarattı. مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ Ateşin o saf halinden yarattı. فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimeleri modern bilim bağlamında da anlayabilirsiniz. Onlar ne diyorlar? O bağlamda mülazalarınız, mutalalarınız olur. Yani siz اَشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ derken ay dönüyor, güneş dönüyor. İşte ayın dönüşü, güneşin dönüşü şu kadardır dersiniz. Fakat burada bir ayet okuyorsunuz. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ Bugün bilim, bugün laboratuvar, cinlerin varlığına dair bir şey söylemekten aciz. Onların ateşten nasıl yaratıldığına dair tek cümle söyleyemez. Ama bütün bunların ötesinde ilmin kaynağı Kur'an-ı Hakim'dir. Alim olan Allah'tır. Yani alıp o Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini eğer bilime arz edelim diyorsanız işte burada durursunuz. Burada ne diyeceksiniz? Ey bilim diyeceksiniz. Gel buraya otur. Senin aklını da yaratan Allah Teala'dır. Seni bu hale getiren insanı var eden de Allah'tır. Ancak Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kadar bulabilirsiniz. Onun bul dediğini ancak onlara ulaşabilirsiniz. O halde burada sen teslim olacaksın. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Cinin varlığına dair esas ancak Kur'an-ı Hakim'den alabilir insanlık. O halde söyleyin Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Allah Teala hem kainattaki hem varlığımızdaki, şahsımızdaki o ayetlere bakıp iman bu şekilde, bu derinlikte bir imana, hakikate ulaşmayı bizlere ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi. şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: asir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

İnna Allaha semi'un alim.

0: nevi.
1: Thank you.

يقولون

Ha,

Thank you.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ

Yeah.

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

แล้ว

0: حق
1: الله.

Hayır, değil.

والله عليم حكيم.

Ben.

Tabii.

İnnallâhe yuhibbul muqsitîn.

oğlum.

أيحب

Yeah.

إن الله عليم خبير.

الله عليم خبير.

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Oh.

Vallahu bi kulli şeyin alim. Kul en tu'a

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

İnna Allah

Selam.

Men

بسم الله الرحمن الرحيم.

فهل ترى لهم وجاء

Oy!

0: فيه صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara

0: 54 Siteler Ankara.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Eğitimde Jean Monnet.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Benim namaz kılmama Allah'ın ihtiyacı mı var?
15: Allah'ın neye ihtiyacı var ki benim namazıma ihtiyacı olsun? O Es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Bir şey Allah bizden istemişse bizden almak için değil, bize daha güzelini vermek için istemiştir. Her şeyi bize zaten o verdi. Verdiğinin içerisinden bizden bir şeyler istiyor Ama o

İstediği de kendisi için değil, yine bizim içindir. Bakın mesela bize bir gün 24 saat, 24 saat veriyor. Sonra diyor ki o 24 saatin içerisinden işte abdestiyle, hazırlığıyla, kılmasıyla bir saat, 5 vakit namaz, bir saatini namaza ayır diyor. O bir saatini biz aldık, Rabbimize verdik. Peki Rabbimiz bizden aldığı o bir saati kendisi için mi istedi bizden? Hayır. Yine bize onun üzerinden farklı farklı güzellikler vermek için istedi. Çok şey söylenir bu konuda ama ben birkaç şey şimdi sizlere söyleyeceğim. Hiç unutmayalım, Allah bize namaz kılmamızı emretmiş. Bu Allah'ın bizden istediği en temel ibadet olarak karşımızda durur. Ama biz bunu yaptığımızda biz bundan faydalar görürüz. Asla bu noktada Rabbimize ya da dinimize verebileceğimiz bir şey yok. Birkaç tanesini sadece hatırlatacağım. Mesela namaz kılınca her türlü kötülükten, çirkinlikten, hayasızlıktan uzak kalırız. Çünkü namazımız bizi korur. Biz kılıyoruz ama olmuyor. O kıldığımız namaza bir bakalım. O namaz gerçekten namaz mı? Yani ikame edilen bir namaz mı? Yoksa sadece şekilden mi ibaret olan namaz mı? Eğer gerçekten namaz Allah'ın bize öğrettiği gibi bir namazsa, bu biliyorsunuz Ankebut suresinde bir ayet, her türlü çirkinlikten, kötülükten, hayasızlıktan o namaz bizi korur. İkincisi, namaz kılınca unuttuklarımızı hatırlarız. Günün teşkalesi, meşkalesi, hayatın o hızlı ritmi, koşuşturması, dertler, imtihanlar, şunlar bunlar, hop geliyor namaz vakti, hayatı durduruyorsun. Birçok şeyi unutmuştun, tekbir aldığın zaman bütün her şeyi geride bırakıyorsun, Allah'ın huzuruna tekrardan çıkıyorsun, yeniden bazı şeyleri hatırlıyorsun. Onun için namazın en önemli bize faydalarından bir tanesi hatırlattıklarıdır. Hatırlattıklarının en başında olan şey de kulluktur ve kulluğun kodlarıdır. Üçüncüsü, namaz kılınca eksiklerimizi tamamlarız. İnanın ki her namaz insanı onarır. Her namaz o eksikleri tamamlar. Eğer gerçekten dediğimiz gibi hakkıyla kılınan namazsa. Dördüncüsü, namaz kılınca maneviyatımızı güçlendirdiğimiz gibi maddi olarak bedenlerimizi de güçlendiririz. Çünkü gerçekten o namazın o hareketleri, hazırlığı, o noktadaki yapılan şeyler, hele hele bir de camiye gidip 5 vakit namazı cemaatle beraber kılıyorsanız, oraya gidişleriniz, oradan dönüşleriniz, her birisi aslında maddi anlamda da bir egzersizdir, maddi anlamda da bir kazançtır o manevi kazançlarının yanında. Beşincisi, namaz kılınca şeref ve onur kazanırız. Sadece Allah katında boyun büker, el bağlar, secde ederiz ve bunu da başka hiçbir yerde yapmayız. Rükunun tadına varan bir insan başkasının önünde boyun bükmez. Secdenin tadına varan bir insan Allah'ın dışında hiçbir gücün önünde eğilmez. Mevkinin, makamın, ideolojinin, gücün, paranın, aklınıza gelecek her şeyi sayın. Namazın gerçek manada tadına varan bir insan asla onların hiçbir tanesinin önünde eğilmez. Altıncısı, namaz kılınca günün, saatin, anın farkına varırız. Namaz hayatlarımızı dizayn eder ve hayatlarımıza disiplin kazandırır. Namaz varsa bir hayatta, o hayatta disiplin var. Çünkü ister istemez günün 5 ayrı vaktinde siz o namaza göre hayatınızı tanzim edeceksiniz. Namaza göre ayarlanmış bir hayat tanzim olmuş bir hayattır. Yedincisi, namaz kılınca etrafımızla doğru dürüst ilişkiler kurarız. Sosyal anlamda sorumluluklarımızı hatırlarız. Yetimin başını okşarız. Öksüze el uzatırız, düşkünlerin elinden tutarız, mazlumun yanında yer alırız. Bunların hepsini yaparız. Çünkü biliriz ki feveylün lil musallin diyen bir kitap var karşımızda. Ben eğer namaz kılıp
O iyiliği yapmazsam, namaz kılıp yetimle bu noktada sorumluluğumu inşa etmezsem, namaz kılıp öksüze el uzatmazsam, o kıldığım namaz veyl olsun namazıdır. Yani yazıklar olsun senin kıldığın o namaza diyen Kur'an'ın kapsamına giren bir namazdır. Ama hakkıyla kılınmış bir namaz...

insana sosyal anlamdaki bu sorumluluklarını da hatırlatır. Sekizincisi, namaz kılınca ölçüyü, tartıyı, hakkı, hukuku, dolayısıyla adaleti gözetiriz. İnanın ki hakkıyla kılınmış bir namazda bu vardır. Sizi korur o namaz. Yani siz koruyorsunuz ya namazı. Vakit girdi, elinizden geldiğince o anda işiniz ne kadar çok olursa olsun, ne kadar bu manada sorumluluğunuz olursa olsun, Allah benden istediği için ben bunu yerine getirmem gerekir diye bir gayretiniz var. Siz koruduğunuz oranda namaz da sizi koruyor. Ve bu noktada elinizden geldiğince hukuklu yaşamaya ve adaletli yaşamaya sizi alıştırıyor. Dokuzuncusu, namaz kılınca imanın tadına varırız. Allah huzurunda her el bağlayışımız bizi miraca çıkartır. Bizim miracımız aslında o namaz, peygamberin ifadesiyle. Yükseliriz yani. Bugünkü insanların içerisinden farklı bir noktaya çıkarız. Alır bizi bu hayatın içerisinden, bize bir seviye kazandırtır. O da bizim miracımız olur. O da bizim yükseldiğimiz manevi bir lezzet olur. Sonuncusu, onuncusu da şu: namaz kılınca hayatın anlamını öğreniriz. İbadet yaratılışımızın gayesidir. Namaz da o ibadetlerin anasıdır, merkezidir. Namaz varsa diğerleri de olur, ama namaz yoksa diğerleri de olmaz. Onun için namazımızın bize bu faydalarını düşündüğümüz zaman, niçin kıldığımızı, bu namazların kime faydası olduğunu, Allah niçin bunu bizden istediğini daha iyi anlamış oluruz. Ona göre de davranmış oluruz. Allah bizi namazı kılanlardan ve namazın hakkını ödeyenlerden eylesin.

0: Bilgimiz arttıkça amellerimiz niçin azalıyor?
1: Çünkü biz bilgiyi besmeleli öğrenmiyoruz. Besmeleli öğrenmek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek öğrenmek değil sadece. O besmelenin şuurlu ve bilinçli bir biçimde öğrenilmesi gerekir. İslam'ın ilk emri nedir diye bir soruyla karşı karşıya kalsak çoğumuz ikra oku diyerek işin içinden çıkarız. Ama İslam'ın böyle bir emri yok. O emir bir cümle aslında. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Eğer okumamız, eğer bilgi, eğer ilim adına ne diyeceksek diyelim. Yaratan Rabbinin adıyla ve onun namına olursa o bilgi bizi amele sevk edecek. Çünkü o bilgi bize bir mükellefiyet, bir sorumluluk yükleyecek. O bilgiyi elde ettiğimiz zaman hemen bir harekete geçme adına, aksiyona, işi dönüştürme adına bir şeyler bizi zorlayacak. Çünkü gerçek bir bilgi, yani besmeleli bir bilgi bizi ona sevk edecek. Eğer böyle olmazsa, yani amel artmazsa, o amel artmadığı zaman o kefe boş kalmıyor. Bu işi şöyle anlayalım. İki kefeli bir şey bu. Şurada bilgi var. Bu bilgi amelle eğer eşit bir biçimde yürürse tamam, sorun yok. Ama burada bilgi artıyor, burada amel artmıyorsa, bu amel çünkü bir şeyle sağlanacak. Şimdi onun ne olduğunu söyleyeceğiz. Eğer amel artmayınca bu sefer burada kibir artıyor. Bilgi artıyor, kibir artıyor. Şeytanın, iblisin aslında adımları yavaş yavaş izlenmiş oluyor. Bugün amel noktasında sıkıntı yaşayan insanların kibirle aralarının iyileşmesi biraz da bundan. Neden? Çünkü bilgi havalı bir şey. Bildiğiniz zaman insanlar size soruyor. İşte dertleri olduğu zaman size geliyorlar ya da siz işte yetkili bir merci oluyorsunuz. Sorulara cevaplar veriyorsunuz. İnsanların önünde bir şeyler söylüyorsunuz. Bu ne yapıyor? İnsanda farklı duyguların harekete geçmesine sebebiyet veriyor. Ama siz o bilgiyi besmeleli kullandığınız zaman aslında o bilginin gerçek manada el alim olan Allah'ın size bir ikramı olduğunu anladığınız zaman aslında o bilgiyle beraber sizin haşyetiniz artıyor. Haşyet duygusu da sizi farklı bir biçimde amele sevk etmiş oluyor. Benim güzel kardeşlerim, hepimiz ara ara dönüp İlim noktasında yürürken şu iki sorunun cevabını bulmak zorundayız. Tamam, ben ilim öğrenme adına bir yola çıktım. Bu ilim kimin için ve ne için?

0: için, kimin için ve ne için sorularını eğer doğru sormaz ve doğru cevaplar bulmazsam amel noktasında istenilen bir seviyeye gelebilmem mümkün değildir. Bu ilim kimin için? İşte birilerine yaranmak için, belli bir biçimde toplumda itibar kazanmak için, insanlar bana bilgili olsun diye veya buna benzer şeyler içinse. İlle de bunları açıkça söylememize gerek yok. Çoğu zaman bunları açıkta söylemeyiz, içimizde saklarız. Ama her ne olursa olsun bu sorunun ta kalbimizin derinliklerinden cevabını vermeye başladığımızda ben bu ilmi Allah'ın rızasını kazanmak için istiyorum, gerçekten %100 bunun için talep ediyorum diyebiliyorsak mesele bitti. Ama bunun karşılığı zaten belli. Eğer böyle olsa, amaç böyle olsa haşyet artacak. O haşyette amellerimizin daha fazla bereketlenmesini sağlayacak. Ne için mesela ilim? Şimdi ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Bir insan dese ki ya ben ilim öğreneyim, çok ilim sahibi olayım, bu dine hizmet edeyim, İnsanların önünde işte ilim noktasında bir şeyler söyleyeyim, onları etkileyeyim, kendi ilmimle kitleleri harekete geçireyim, şöyle böyle. Bakın, masumane cümleler gibi görünüyor bunlar ama ilim dediğiniz şey bunları bile kaldırmıyor. Hayır, asıl öncelikli olması gereken şey bu değil. Niçin ben ilim öğrenmeliyim? Rabbimi, El Alim olan Allah'ı daha iyi tanıyıp ona daha iyi kul olmak için. Öncelik bu olmalı. Ben ilimle Rabbimi daha iyi tanımak, kendi sorumluluğumu daha iyi fark etmek noktasında bir amaçla yürümeliyim. İşte budur marifetullah. Ve bu olursa eğer muhabbetullah oluyor, yani Allah sevgisi oluyor. Bu olursa eğer mekafetullah oluyor, yani Allah'tan hakkıyla korkmak yerine gelmiş oluyor. Ve bunların hepsi haşyet dediğimiz şeyi sağlıyor. Haşyetin olduğu yerde de amel olur. Neden sahabe gibi biz gayret içerisinde olamıyoruz? Niye onların yaptığı gibi işte Allah yolunda koşamıyoruz? Niye ilimlerimizi İslam'ın işte önceliğine, bu noktada fayda sağlayacak işler için harcayamıyoruz? Neden elde ettiğimiz nimetleri tam da onlar gibi tamamen bize bahşedenin yolunda harcamıyoruz da gözümüzde bazı şeyler çok büyüyor, bahanelere sarılarak birçok şeyden geri duruyoruz? Bundan dolayı haşyet duygusu zedelenmiş ve zayıflamış. O halde olması gereken bu haşyetin kazanılması öncelikli bir mesele olmalı. Bilgi ile amel dengesi iyice kurulmalı. Amel eğer olacaksa o bilginin fayda vereceği unutulmadan, amel öncelikli bir bilgi, bir ilim yürüyüşünün taliplileri olmalı ve sürekli de bu noktada gayret içerisinde olmaya devam etmeli. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Evvelsin, öncelerin öncesi sensin, başkaları hep sonraya kalır. Evvelim sensin, sen beni istedin diye ben seni isteyebiliyorum. Sen beni andığın için ben seni anabiliyorum. Sen beni var kıldığın için ben seni var diyebiliyorum.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir mezhebe girmek şart mı? Mezhebe girmeden İslam yaşanmaz mı?
3: Bu soruya cevap verebilmemiz için bir asr-ı saadete uzanmamız gerekecek. Artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin son süreçleridir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alimlerin alimi olan Muaz İbni Cebel'i, o büyük insanı Yemen'e gönderecek. Gönderirken de biliyorsunuz Efendimizin sünnetini, o elçilerini Medine'nin dışında epey bir yer takip eder, onlarla yolculuk eder, son vasiyetlerini onlara yapar, öylece gönderir. Muaz'ı da öyle gönderiyor ve o süreç içerisinde aralarında çok meşhur bir konuşma var. O konuşma ortaya çıkmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a, ey Muaz, belki bir daha görüşemeyebiliriz. Geldiğinde beni değil, benim mescidimi ve benim

kabrimi ziyaret edebilirsin der ve Muaz ağlamaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra teskin eder Muaz'ı. Bırak der onu, şimdi iyice beni dinle. Sen çok zor sıkıntıların olduğu bir coğrafyaya gidiyorsun. Orada bazı olaylarla karşı karşıya kalsan, yani sana bazı hadiseler gelse, davalar gelse neyle hükmedersin? Muaz hiç durmadan, hiç çekinmeden, hiç düşünmeden Allah'ın kitabıyla der. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan peygamberinin sünnetiyledir. Peki orada da bulamazsan kendim içtihat ederim der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o duygusal ortamda bu cevapları aldığı için sevinir ve orada der ki Rabbime binlerce kez hamdolsun ki Resulünün elçisini Resulullah'ın memnun olacağı şekilde böyle konuşturduğu için. Ve Muaz gider, zaten orada da karşılaştığı şeyleri siz onun hayatına baktığınızda görürsünüz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir mezhebe tabi olmak şart mıdır? Valla Muaz gibi ilminiz varsa şart değildir. Çünkü Allah'ın kitabını Muaz gibi biliyorsanız siz kendiniz mezhep oluyorsunuz. Mezhep takip edilen yoldur yani. Hükümleri siz çıkarıyorsunuz. Allah'ın kitabını Muaz gibi bilmek, peygamberin sünnetini Muaz gibi bilmek Muaz'a içtihat kapısını açtırtıyor. O içtihatta bulunuyor. Hükümler çıkarıyor orada. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ki, değil yani, şu anda itiraf edelim. Çoğumuzun ne halde olduğunu, ilimde hangi seviyelerde olduğumuzu, böyle bir haldeyken kalkıp da mezhep dediğimiz bu dinin önemli bir alanını iptal etmek, şüphe oluşturmak ya da bu noktada ileri geri konuşmak bizi asla saadete taşımaz, bizatihi felakete taşır. Şimdi mezhep dediğimizde biz ne anlamalıyız? Aslında bununla alakalı birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bilelim ki benim güzel kardeşlerim, mezhep bu dinin ameliyesidir. Yani amel boyutu, amel ile alakalı olan yönüdür. Din dediğiniz şey teori değil ki sadece. Din sizden bir şeyler ister. Onun ortaya çıkması ve uygulanması adına da bir sorumluluk yükler. İşte o istenen şeylerin hayata dönmesinin adıdır mezhep. Oradan yürüyorsunuz. O yol sizi bir yere doğru taşıyor ve genel anlamda amelle alakalı olan şeylerin karşılığını biz mezheplerimizden öğrenmiş oluyoruz. İkincisi, mezhep dinin kuralları, ilkeleri, çerçevesi ve sistemidir. Bunu eğer yıkarsanız aslında dinin binasını yıkmış oluyorsunuz. Çünkü başka türlü altından kalkabilmeniz mümkün değil. Siz, biz, başka biri bunları yapamaz. Bu 14 asırlık Müslümanların ortak aklıyla oluşmuş bir şeydir. 14 asırdır tecrübe ede bugüne geldi ve bugün ehli sünnet dediğimiz İslam'ın ana caddesi 4 kulvardan oluşuyor işte. Bir İmam Malik'in başını çektiği kulvar, bir işte İmam Şafii'nin, bir İmam Ebu Hanife'nin ki çoğumuz ona mensubuz, bir diğerinde de işte İmam Ahmet bin Hanbel'in başını çektiği kulvar. Bunlar 4 tane mektep ve 4 mektep o ana caddeyi oluşturuyor. Ve onlar aslında bu dinin kurallarını, ilkelerini, çerçevesini ve sistemini ortaya koyuyorlar. Ve onlar bunları koyarlarken öyle gerçekten sadece masa başında üretilmiş bilgilerle değil, bizatihi yaşayarak, bizatihi bu noktada birçok şeyi değerlendirerek bunları koymuş oluyorlar. Onlar koydu gitti mesela. Çoğu ben bir mezhep kuruyorum da demedi. Ama sonradan gelen 13 asırlık süreç onların koyduklarını tasdikledi. Hiç bu noktada söylenen o içtihatlara itiraz eden ya da tamamen reddeden ya da onu devre dışı bırakan ya da onun din dışı olduğunu iddia eden kimseler çıkmadı. O bir içtihattı ve o içtihat çok ciddi delillere yaslandığı için ümmet tasdikleyerek bugüne kadar geldi. Ama bugün ümmet başka imtihanların içerisine düştüğü için biz bu tarz meseleleri farklı boyutlarla konuşmak durumunda kaldık. Üçüncüsü, bakın çok önemli bir noktadır bu. Mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil, ihtiyaçlarının bir sonucudur. İhtilafın bir ürünü değil, ihtiyacın bir sorunudur.
Genel anlamda mezhep meselesi konuşulunca bazı kardeşlerimiz işte bilmedikleri için peygamberin mezhebi neydi? Peygamber sanki bir mezhebe mi tabiydi? Niye peygamber bir tane de mezhep dört tane gibi farklı şeyler söylüyorlar? Bu işte bu maddenin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık o nübüvvet hayatında dinamik bir ibadet hayatı yaşadı. Dinamik, yani her gün yenilenen, her gün farklı bir boyuta. Çünkü o çok çeşitlilik ümmete miras olacak. Sonradan gelen alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yaptıklarının bazı delillerini dikkate alarak güçlü olanlarını farklı bir biçimde delillendirerek oradan hükümler çıkardılar ve dediler ki ihtiyaçlar bunlar, bu ihtiyaçların karşılığı da şunlar diyerek ortaya koymuş oldular. Dolayısıyla aslında mezheplerin dört olması ihtilafları çoğaltmıyor, ihtilafları asgariye indiriyor. Kırın mezhep kapısını, yani bu kapıları kaldırın, diyelim ki dört tane mezhep olmasın, herkese deyin ki Kur'an'dan sünnetten kendiniz hükümler çıkarın. 4000 tane mezhep bile yetmez, 40000 tane de yetmez. Zaten ortada anarşi oluşur, hiçbir şekilde de bir netlik oluşmaz. Dolayısıyla bu 4 mezhebin oluşmasını bu şekliyle anlamak durumundayız. Dördüncüsü, mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir. Tabi oluyorsunuz bir mektebe, o mektebin imamı size diyor ki bu kuralları koyuyor. Siz de hassasiyet gösteriyorsunuz ve o hassasiyetiniz sizinle din arasında daha güzel bir bağ oluşturuyor. Yani aslında mezhebin varlığı bu noktada bir rahmet oluşuyor. Çünkü kuralsızlık kadar kötü bir şey yok, o bir anarşi. Siz orada kafanıza göre bir şeyleri yaptığınız zaman huzurlu olmuyorsunuz. Daha ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, herhangi bir mescide girdiğimizde biz o mescitte o imama nasıl tabi olacağını biliriz. Biliriz. Çünkü kurallar konmuş. Kimse kendi kafasına göre bir şey yapmıyor. Özellikle ibadet alanında kalemler kırılmış, hükümler verilmiş. Bu manada bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Ama yeni yeni bir sürü meselelerle karşılaşıyoruz. O yeni meselelere karşı da zaten içtihat kapısı sonuna kadar açık olduğu için ehil olan insanlar orada yaptıkları içtihatlarla bu ümmetin önünü açmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen gayreti, ki o noktada daha farklı gayretler de ortaya konulması lazım. O da işin ayrı bir boyutu. Beşincisi de şu: mezhep doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Doğru hedefe doğru bir yol ile. Bu yol nasıl bir yol? Şimdi ben kendim oluşturmaya çalışayım mesela. Çok ciddi bir risk bu. Yani ilmim bile olsa ben bunu yapmaya kalktığım zaman yani boyumdan büyük bir işe kalkışmış oluyorum ve onun doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda ortaya bir şey de koyamıyorum. Ya önümüzde 13 asırdır ümmetin ittifak ettiği bir birikim var. Bir ortak akıl bu. Kolektif akıl aslında bu. Bu ne kadar büyük bir şey bizim için. Ne kadar büyük bir rahmet bizim için. Ha, delillerine bakarsınız, bunları incelersiniz, farklı bir biçimde buna ait bazı şeyleri irdelersiniz. Zaten gerçek mukallit sadece taklit eden değil, tabi olduğu mezhebin delillerini de bilendir. Böyle baktığınız zaman şu anda memlekette mukallit bile kalmayacak, ama gerçek mukallit budur. Bunu anladığınız zaman çok daha farklı bir biçimde o kurallarla aranızda bağ oluşuyor ve bilerek şuurlu bir biçimde onu yapma adına adımlar attığınızda da daha güzel bir biçimde o dinin amel boyutunu ortaya koymuş oluyorsunuz. Son duamız şu olsun: Allah bizi büyüklerin, o İslam büyüklerinin yolundan ayırmasın. Mekteplerimize sahip çıkmak ve onları iyice tanımak, onların yaslandıkları delillerin farkına varıp o delillerle beraber bizden istenen sorumlulukları yerine getirmek de hepimize nasip olsun.

0: Bize Kur'an yetmez mi?
1: Kur'an'ın bir şeye yetmediğini söylemek bir kere Kur'an'ın değer ve kıymetini tam anlamıyla takdir edememektir. Kur'an nasıl yetmez? Allah'ın kelamıdır. Bir şifa kaynağıdır. Mübindir o kitap. Apaçık bir kitaptır. Dünyamızı imar etmemiz için bize işaret taşlarını ortaya koyan bir kitaptır. Ahiretin nasıl mamur kılınacağının yolunu ve yöntemini gösteren bir kitaptır. Ahirette bize neler vaat edildiğini öğrenebileceğimiz bir kitaptır. Hem şehadet alemini hem gayb alemini bize en ince detaylarıyla anlatan bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an yeter, yeter. O noktada hiçbir sıkıntı yok. Ama Kur'an bize yetmez mi sorusunda şöyle bir şey varsa eğer, Kur'an varsa o zaman peygambere gerek yok. Kur'an varsa hadislere, sünnete gerek yok. Kur'an varsa sahabeye ya da 14 asırlık İslam'ın birikimine gerek yok. Böyle bir mantıkla soruluyorsa bu soru, o zaman Kur'an tam olarak anlaşılmamıştır. Çünkü Kur'an'ı hakkıyla okuyan birisi şunu çok iyi görecektir. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamber'e itaat. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamberi eşlerimizden, çocuklarımızdan, analarımızdan, babalarımızdan, işlerimizden, aşklarımızdan ne varsa her şeyden daha fazla sevmek. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Diyor ki bu Kur'an'ı siz Allah Resulü'nden daha iyi bir biçimde öğrenebilirsiniz. Çünkü onun bir talim görevi var. Onun bir tebliğ görevi var, onun bir tebyin görevi var, onun bir teskiye görevi var, onun bir davet görevi var. Bakın onlarca ayette bunları öğreniyoruz. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman sizin geleceğiniz yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinin kapısıdır. Dolayısıyla Kur'an yetmez mi sorusunda eğer soruyu soranın mantığı bütün her şeyi devre dışı bırakalım, alalım elimize bir meal, meal üzerinden bir dindar ya da bir İslam yaşayalım mantığıysa bu bir kere Kur'an'ın kendisinin ruhuna aykırıdır. Benim güzel kardeşlerim, ne olur şu hakikati hiç unutmayın. Bakın Kur'an büyük bir eczane gibidir. Şifalar verir, ilaçlar vardır o Kur'an'ın içerisinde. Her hastalığa, ferdi hastalıklara, ailevi hastalıklara, içtimai hastalıklara, aklınıza gelebilecek her şeyin ilacı var Kur'an'ın içerisinde. Çünkü Kur'an sözün özüdür, Allah'ın kelamıdır, son vahidir. Artık bir daha vahiy inmeyeceği için evrensel mesajlarıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığın neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaç duyduğu her şeyin ilacı o Kur'an'da var. Peki ben girdim eczaneye, nereden bileceğim hangi ilaç benim hangi hastalığıma iyi gelecek? Bana bir eczacı, bir doktor lazım ki o ilacı alsın, önce benim hastalığımı teşhis etsin, sonra da o ilacı versin. Bütün peygamberler işte bu pozisyondadır. Bütün peygamberler aynen doktorlar gibidir, aynen eczaneler gibidir. Önce tedavi eder, teşhis koyar ortaya, sonra ilaçları verir. Dolayısıyla Kur'an inanılmaz bir eczane, peygamber ise o eczanedeki ilaçları verendir. Sahabe burada hangi konumda? Sahabede o ilaçlar kullanıldığı zaman nasıl iyileşileceğini gösteren numunelerdir. Hal böyle olunca biz 14 asırlık bize gelen bu süreç içerisinde bu birikimi yok sayarak nasıl Kur'an'ı doğru dürüst anlayabiliriz? Allah aşkına şundan vazgeçelim. Sanki ümmet şimdiye kadar Kur'an'ı kaybetmişti. 14 asırdır ümmet Kur'an'a dönmüş, yüzünü dönmüştü. 14 asırdır Kur'an'la irtibatını koparmıştı. Şimdi biz yeni Kur'an'ı keşfediyoruz. Yeniden Kur'an'a yöneliyoruz. Yeniden Kur'an'ı okumaya çalışıyoruz. Böyle bir şey eğer gerçekten bilmeden söyleniyorsa büyük bir cehaletin, bilerek eğer söyleniyorsa bir ihanetin karşılığıdır. 14 asırdır bu ümmet evet çok ciddi hataları oldu ama hiçbir zaman Kur'an'dan kopmadı ki. Var olan hatalara bakarak Kur'an'dan kopuş olduğu için, Kur'an'dan bu noktada yüz çevirme olduğu için bunlar geldi demek gerçekten bu ümmetin tarihine karşı da büyük bir sadakatsizliğin işaretidir. Onun için benim güzel kardeşlerim, şu bilgiyi net bir biçimde zihnimizde düzeltelim. Kur'an tek kaynak değil, temel kaynaktır. O temel kaynaktır. Mihenk taşı Kur'an'dır. Ölçüyü Kur'an koyar ortaya. Diğer bütün kaynakların, bütün malumatın, müktesebatın değerlendirilmesi Kur'an'a göre olur. Kur'an'ın bu noktadaki rehberiyetini hiçbir zaman unutmadan, Kur'an'ın dertlerimize yeteceğini de unutmadan Kur'an'la irtibatımızı kurmak durumundayız. Sözümüzün sonu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu dua olsun. Allah'ım Kur'an'ı gönlümüzün baharı, göksümüzün nuru, hüzün ve kederlerimizin gidericisi kıl.

0: Bu kadar bozulmuşken bir daha düzelir mi?
1: Elbette düzelir. Yani düzelmeme diye bir şeyi düşünmemiz zaten imanımızla tam anlamıyla irtibat kurmadığımızı gösterir. Bozulmuş muyuz? Gerçekten bozulmuşuz. Mesela insanlık çok ciddi bir biçimde bozulmuş. Ümmeti Muhammed bozulmuş. Memleketimiz bozulmuş, toplumumuz bozulmuş. Hanelerimiz bozulmuş, biz bozulmuşuz. Yani dönüp kendimize mesela şöyle bir baktığımız zaman 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önceki halimizle manevi anlamda bazı işte duruşlarımızla alakalı çok ciddi zafiyetler yaşadığımızı görebiliriz. Ama ne olursa olsun karanlığın en zifiri anı aydınlığa en yakın olan andır. Bu kadar bozulmuş olmak bizi asla ve asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Şimdi tarihi bu nazarla okuyoruz mesela. Tarihte bozulmalar olmamış mı? Hazreti Ebubekir'in hemen hilafete geçtiği günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın emanet ettiği o toplum ridde olaylarıyla, irtidat olaylarıyla inanılmaz derecede bozulmuş. Yani İmam Taberi meseleyi anlayabilmemiz için biraz mübalağalı bir ifade kullanır. Öyle olmuş ki Mekke ile Medine dışında cuma namazı kılınacak yerler kalmamış mesela. Emeviler dönemine geldik. Emeviler döneminde taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Omuz üzerinde baş kalmadı. 40 yıl, 50 yıl inanılmaz derecede zulümler oldu. Harre olayları oldu, Kerbela hadisesi oldu. Mesela o günleri yaşayan bazı alimlerimizin hatta sahabi çocuklarının kıyamet dedikleri günleri görüyoruz. Ama mesela o zifiri karanlık artmış, artmış, artmış, böyle göz gözü görmeyecek bir zemine ve zamana kaymış. Birisi çıkmış o karanlığın içerisinden Ömer İbnül Abdülaziz. 6 ay içerisinde o kararan dünyayı yeniden asr-ı saadet aydınlığına kavuşturmuş. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği kadar iyileştirmiş. İnsanlık tarihinde, İslam tarihinde böyle beldelerde zekat verilecek kimse kalmayacak birkaç dönem yaşanmıştır. O dönemlerden bir tanesidir Ömer İbn Abdülaziz dönemi. Bu kadar bozulmuşken olur mu dediklerinde, onların da dedikleri bir zamanda Ömer İbn Abdülaziz olduğunu göstermiştir. Bugün de bozulmuş. İşte dediğimiz gibi birçok yerde var. Ama Allah'ın izniyle ben fert olarak, sen fert olarak, bulunduğumuz yerlerde cemaat olarak, topluluk olarak iyi olmanın ve iyi kalmanın mücadelesini verirsek, Allah da inayet kapılarını açarsa, bereketini üzerimize yağdırırsa olacak. Onun için asla ümitsizliğe meydan vermemek gerekir. Şu sözü de hafızalarımızdan silmemiz lazım. Ya gençler o kadar bozuldular ki olmaz artık. Bu Z kuşağı bilmem şu şu bunlar bir daha adam olmazlar. Böyle şeyler inanın ki Allah'ın hoşnut olacağı sözler değil. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkarır. Belki babası ve annesi namazsız ve imanla sıkıntıları olan nice gençler bir anda Allah kalplerin sahibidir, evirecek, çevirecek ve hayra dönüştürecek. Onun için bozulmuşluklara bakarak umutsuzluk adına bir girdaba düşmemek gerekiyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getirme adına bir ızdırabımızın olması gerekiyor. Eksiklere, noksanlara, yanlışlara bakıp da olmaz demek aslında şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Allah varsa eğer olur, Allah varsa eğer düzeltir, yeryüzü Allah'ındır, arz Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Eğer biz Allah'ın yasalarına, kaderi ilahiyeye uygun bir biçimde bazı şeyler yaparsak Allah bize bu noktada bazı kapılar açacaktır. Umut edelim ve gayret edelim ki bu bozulmuşluklar bir an önce nihayete ersin ve Allah bizi aydınlığa, saadete, güzelliğe ve hayra ulaştırmış.

0: Cennet ve cehennem neden bizi etkilemiyor?
1: Çünkü tam anlamıyla cennetin ve cehennemin ne olduğunu anlamış değiliz. Yani bilgi var bizde aslında ama o bilgi bir bilince ve şuura dönüşmemiş. Zaten çoğu alanda aslında böyle bir problem yaşıyoruz. Bütün inanç meselelerinde yaşadığımız derindeki problemin kaynağı bu. Cennet ve cehennem meselesinde de bu. Şimdi bunun ne olduğuna geleceğiz ama ben Asr-ı Saadet'ten bir üç örnek vermek istiyorum. Yani cennet denince nasıl duruluyor? Cehennem için de bir sürü örnekler verilebilir ama ben cennet için üç örnek vermek istiyorum. Birincisi şu, hepiniz Siyer'den okumuşsunuzdur. İşkenceler altında Yasir ve Sümeyye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyaret ediyor. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok. İşkenceciler o yoğun yoğun işkenceler yaptıktan sonra orayı terk edip evlerine çekildiğinde Allah Resulü onların yanına gidiyor. Sabredin ey Yasir ailesi, buluşmamız cennette diyor. Bu buluşmamız cennette sözü onları ayağa kaldırıyor. O işkenceler, o kamçılar, o kadar hakaretler, o kadar zulümler, haksızlıklar, bir bakıyorsunuz bir anda yüreklere bir sükunet geliyor Allah Resulü'nün o sözüyle. Neden? Buluşmamız cennette. Bunu dedi ve o insanlar teskin oldular. Yine böyle bir tabloya şahit oluyoruz. Biraz işin farklı bir alanı, Akabe biatları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib o günkü adıyla, Medine sonraki adıyla gelenlerle bir şeyler konuşuyor. En son içlerinden bir tanesi, ya Resulallah biz sana iman etsek, senin yanında yeri alsak, Arabı da Acemi de karşımıza alacağız. Bir sürü bunun bedeli olacak çünkü Risalet davasına sahip çıkmak öyle kolay bir şey değil. Peki bunun karşılığında bize ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece cennet dedi. Ve o anda ileride ensar olacak o insanlar bu tek kelimeyle teskin oldular. Cennet mi? Bitti. Şimdi bizim kaybettiğimiz şeyin ne olduğunu burada anlayın. Bedre gidelim buradan, son örneğimiz o olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle sahabeyle konuşurken işte orada bir cümle söylüyor. Kim genişliği yerlerle gökler arası kadar olan Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, mükafatının çok olduğu o cenneti arzulamaz ki. O anda Ümeyr İbni Humam isimli sahabe Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü duyunca ne hoş ne hoş dedi. Efendimiz dedi ki ne oldu Ümeyr? Ümeyr dedi ki ya Resulallah sen bizi cennete davet ettin. Allah'ın o vaat ettiği büyüklüğü, büyükçe mükafatlarından bahsettin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada Ümeyr'e bazı müjdeler verdi yine cennetle alakalı. Ağzına atmış bir lokma, bir hurma yani, onu çiğnerken o anda aklına cennet hasreti gelince o lokmayı bile yutmaya tahammül etmeyerek cihadın meydanına gidip hayatını öyle noktaladı Ümeyr İbni Humam. Ona o davet farklı bir biçimde tesir etti. Bakın benim güzel kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten kısaca size aktardığım bu üç tane tablonun üzerinden onlarda nasıl bir cennet hasreti olduğunu, eğer anlatsak ki onlarca örneği var, cehennem duyulduğunda nasıl o azabın korkusu yüreklerini kapladıklarını görürüz. Peki bugün bu çağda yaşayan biz Müslümanlar olarak niye bu manada bazı şeyler bizi farklı bir aleme sürüklemiyor? Mesela cennet duyunca ah o hasret mi deyip niye yüreğimizde bir hasret farklı bir hale gelmiyor? Ya da cehennemi duyunca, diyelim ki cenneti anlatan ayetlere muhatap olduğumuzda neden Mescid-i Nebevi'de yaşandığı gibi birkaç insan böyle hıçkırıklarla farklı bir hale girmiyor? O hasret işte başka bir boyuta taşınmıyor. Ya da cehennem anlatıldığında o korku böyle yürekleri, bedenleri, akılları kuşatacak bir hale gelmiyor? Elbette ki bunun sebepleri konusunda birçok şey söylenir ama ben birkaç tane sebebi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. En temelde mesele ne biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İman ve iman hakikatlerinin tam anlamıyla bizde içselleştirilmemesi. Bu çok çok mühim bir mesele. Bütün imani meseleler için geçerli. Aynı şekilde cennet ve cehennem için de geçerli. Eğer o iman ve iman hakikatleri içselleşseydi bizde ortam çok daha farklı olacaktı. Bizim dünyamıza farklı etki edecekti. Bizim bakış açılarımız değişmiş olacaktı. Dolayısıyla hissiyatımız da ona uygun bir biçimde harekete geçmiş olacaktı. İkincisi yine bunlarla alakalı yani.

Ahiret var, hesap var ve hesabın karşılığında cennet ve cehennem diye Allah'ın önümüze koyduğu iki tane mükafat ve azap var diyebileceğimiz bir hal ancak yakin bir ahirete imanla elde edilebilecek bir şey. Üçüncüsü, bakın, cennet ve cehennem bizim için gayb. Biz şu anda görmüyoruz. Sadece bize söyleniyor ve biz o söylenenler üzerinden iman ediyoruz. İşte üçüncüsü biraz da görmediğimiz bir şeye iman meselesi. Gaybe iman meselesi tam anlamıyla anlaşılmadığı için. Neden Kur'an'ımız Bakara suresinin ilk ayetlerinde müminlerin özelliklerini anlatırken gaybe iman ettiklerini nazara veriyor? Buradan anlayın. Biz görmediğimiz bir şeye iman ediyoruz. Bize sadece söyleniyor, cennet var, cehennem var. Gayb mı bizim için şu anda? Gayb. İman ettik mi? Ettikse eğer işte orada iman tam anlamıyla zaten oturmuş oluyor. Bakın dördüncüsü, cennet ve cehennemin ne demek olduğu tam anlamıyla öğrenilmediği için. Şu anda cenneti sorsanız insanlara size söyleyecekleri 3-5 cümleden ileriye gitmeyecek. Ya da cehennemi sorsanız aynı şekilde. Ama Kur'an'ın anlattığı cennet ve cehennem bugün insanların ve bu insanlar Müslüman, dikkat buyurun, kendimizden bahsediyorum. Müslümanlar olarak bizim zihin dünyamızda olması gerekenlerle bugün Kur'an'da olanlar örtüşmüyor. Bunlar örtüşmediği için zaten problem yaşıyoruz. Beşincisi de yine bununla alakalı, cennet ve cehennemin mahiyetlerinin istenilen oranda kavranılmadığı için. Kavranılmadığı için cennet ve cehennem dediğim gibi sadece bilgi, bilince dönüşmüyor. Peki benim güzel kardeşlerim, bütün bu söylediklerimin üzerinden biz Kur'an'a gitsek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerine gitsek, sahabenin dünyasında oluşan o muhteşem etkiye gitsek, nasıl anlamışlardı onlar cennet ve cehennemi sorsak, karşımıza çıkacak cevaplar şöyle olacak. Cennet ve cehennem Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Emin olun cennet nimet olarak kabul ediliyor da çoğu müminin zihninde cehennem nimet olarak kabul edilmiyor. Bir mümin olarak benim şunu bir kere zihnime iyice oturtturmam lazım. Cehennem sadece Allah'ın azabının bir karşılığı mı, yoksa cehennem Allah'ın merhametinin bir karşılığı mı? Aslında cehennemin merhametle doğrudan bir bağlantısı var. Ve biz bu bağlantıyı kaç ayette görüyoruz zaten aziz Kur'an'ımızda. Ama okumadığımız için, ama okuduğumuzun üzerinde tefekkür etmediğimiz için anlamıyoruz. Yani sadece dediğim gibi işte bilgi olarak kalıyor zihinlerimizde. Cennet ve cehennem Allah'ın adaletinin en mühim tecellileridir. Cennet de adaletle alakalı, cehennem de adaletle alakalı. Ve adaletsiz bir dünyada hayatta yaşayan biz insanlar için en büyük hasret adalet, ya o adalet, o mutlak adalet ancak orada. Ve oradaki o tecelliyi öğrendiğinizde ya hayata bakış açınız değişiyor. Yani inanın ki karşılaştığınız birçok şey size daha farklı bir boyuta geliyor. Böyle insanların çok çok çok çok değer verdiği şeyler sizin gözünüzde küçülüyor. İnsanların hiç gündeminde olmadığı şeyler bir bakıyorsunuz sizin dünyanızın en önemli meselesi oluyor. Çünkü doğru bilinç sizi o noktaya taşımış oluyor. Cennet mümin için mükafat, muvahhid için rahmet, muhsin için en büyük hasrettir. Bir kere bunu iyice anlamak durumundayız. Mümin için mükafat, çünkü imanın karşılığıdır biliyorsunuz cennet. Muvahhid, yani tevhidi içselleştirmiş bir insanın elde edeceği bir rahmettir aslında o mükafat. Muhsin, yani ihsan sahibi, sadece ve sadece yaptığını Allah için yapan ihlas sahibi, ihsan sahibi o insanın da hasretidir. Çünkü orada o cennetin evet mükafatları var, ırmakları, işte içecekleri, giyecekleri, ziyneti, süsü, bir sürü şey anlatılır biliyorsunuz. Ama muhsinin en büyük hasreti nedir biliyor musunuz? Cemalullah ve cemalu Resulullah. Allah'ın cemalini seyretmek cennette, Allah'ım bize de nasip et. Ve peygamberin komşuluğu, onun cemalini ve onun mübarek ellerinde yetişen insanlarla beraber aynı sofrada oturma hasreti. Bu aslında o muhsin kulların yüreklerinden hiç çıkarmadıkları hasret. Ve cennet dediğiniz şey onların dünyasına onun için böyle tesir ediyor. Bakın cehennem kafir için azap,
günahkar için kefaret,

0: mazlum için en büyük teselli kaynağıdır. İnanın şuradaki ifadeleri biraz anlasak, işte kafir için azap, günahkar mesela, diyelim ki bir mümin günah işlemiş, o günahın karşılığını ödeyecek mi? Ödeyecek. Ona işte cehennem kefaret olacak. Mazlum için de en büyük teselli kaynağıdır. Ey dünyanın zalimleri, cehennem var, cehennem. Bu ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır mazlum için, bir bilsek. Zaten kafir inanmadığı için onun için öyle bir şey yok. Ama bir kere bir mazlum için cehennemin varlığının ne kadar büyük bir teselli kaynağı olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkmamalı. Cennet ve cehennem mümini Allah'a yaklaştıracak en önemli vesilelerdir. Çünkü biz cennet hasretini duyduğumuzda Allah'ın hoşnut olacağı amellerimizi çoğaltırız. Cehennem korkusunu da duyduğumuz oranda yine Allah'ın bizi o azaba düşürmemesi için ona yaklaşmanın yollarını ararız. Sonuncusu da şu: cehennem tüm zalimlerin en korkulu rüyası ve muhakkak kavuşacakları en dehşetli varış yeridir. Bunu zalimler bilsin bilmesin, anlasın anlamasın, o bizim işimiz değil. Ama biz bunu bilirsek ayağa kalkarız. Biz bunu bilirsek hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiz. Biz bunu bilirsek her daim bu manada hakkın ikamesi için çalışırız. Hiçbir zaman yaptığımızın haşa boşa gitmeyeceğini biliriz. Teselli alırız zalimlere vaat edilen o azaptan, kendimize de güç alırız, kendimize de oradan teselli alırız ve o noktada daha farklı bir boyuta gelmiş oluruz. Biraz olsun bu çerçeveden anlasak ve biraz önce saydığım noktalarda cennet ve cehennemi zihinlerimizde oturtursak, iman zafiyetleri ve iman hakikatlerini anlama noktasındaki işte sıkıntılarımızı ve eksiklerimizi tamamlasak, inanın ki sahabe kadar olmasa bile onlara yaklaşacak düzeyde bir cennet ve cehennem bilinci bizlerde uyanır ve bizler de artık bu noktada daha farklı bir biçimde hassasiyet duyarız. Hissiyatımız onların üzerinden şekillenir ve o da bize başka başka güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Allah hepimize bunu nasip eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.

0: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Radyo Hedef.
6: Zorunlu yayın.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın mülkünde her şey yerli yerindedir. Her taş en ağır olacağı yerdedir. Allah'ın mülkünde bir yanlışlık kesinlikle yoktur. Allah'ın yaptığı, yarattığı her iş bir hikmet üzerine kuruludur. Bizim gözümüzde iyi veya kötü görülen şeyler bizim için iyidir.

kötüdür. Allah için görüldüğünde bir hikmete binaendir. Şeytanın yaratılmasından ölüme, yaşamaya varıncaya kadar her şey Allah'ın iradesiyle oluyor. Buna biz sünnetullah diyoruz. Allah bir kanun koymuş. Bu kanunun hiçbir şekilde delinmesine de izin vermiyor. Kışı, yazı, dağı, bayırı o dileyip yarattı. Yarattığı düzeni de kıyamete kadar koruyacak. Bazı kullarının iman ehli, bazı kullarının da küfür ehli olarak yaşamalarını da isteyen odur. Bir kısım kullarını cennet için, diğer kullarını da cehennem için yaratmıştır. Bunu da Kur'an'ında beyan etmiştir. Kardeşler, kesinlikle yersiz, yanlış konmuş bir taş yoktur dedik. Eğer böyle olsaydı, yani bazı taşlar yanlış yere konmuş olsaydı, bu taşları koyanın acizliğini gösterirdi bu. Eğer bazı dağlar volkan olup patlayıp insanlığı yakıyorsa, bazı dağlarda binlerce senedir sessiz ve ıssız duruyorsa, bu yaratanın dilediği hikmetine binaendir. Bazı kullarının ona iman ettikleri halde, onun emriyle, yasaklarıyla yaşamayı istedikleri halde, yine Allah'ın yaratıp güç kuvvet verdiği bazı kullarının da o kendisine itaat etmek isteyen kullarını rahat bırakmayışı, zalim konumunda oluşları Allah'ın dilemesiyle ve emretmesiyle, yönetmesiyledir. Yeryüzünde ne en büyük zalim şeytan, ne de şeytanın dümen suyunda giden hiçbir zalim ipsiz sapsız değildir. Camilerin bombalanması da Allah'ın iradesiyledir. Camilerde secde edilmesi, ibadet edilmesi, dua edilmesi de Allah'ın iradesiyledir. Çünkü mülk O'nundur. Mülkte her şey Allah'ın iradesiyledir. Bakara suresinde ve Hac suresinde Allah Teala iki ayetinde bu anlattığım hakikati herkesin anlayacağı kadar açık ve seçik bir şekilde gözümüzün önüne koyuyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَ اسْمُ اللّٰهِ كَث۪يرًا. Eğer Allah insanları birbirlerinin rakibi yapmasaydı, bir grup insan haktan yana yürüyecek, bir grup insan da batıldan yana yürüyecek ve batıl hakkı ezmek isteyecek, halk batılın karşısında ayakta durmak isteyecek olmasaydı, yani sadece secde edenler olsaydı, şeytan güçlü kuvvetli olmasaydı, küfür bombalı silahlı olmasaydı, küfür namaz kılanları, emzikli emen çocukları öldürür olmasaydı, yeryüzü daha mı huzurlu olurdu? Müslümanlar daha mı iyi ibadet ederlerdi? Hayır. Lefesedetil ard. Yeryüzünde o zaman hayat olmazdı Allah diyor. Demek ki yeryüzünde hayatın, kiliselerin, Kur'an ifadesiyle kiliselerin, havraların ve Allah'ın adı anılan mescitlerin ayakta kalması küfrün gücü sayesindedir. Amerika zalim olduğu için, İsrail zalim olduğu için yeryüzünde ibadetin lezzeti var. Çünkü ibadetten lezzet
cihat sayesinde anlaşılır. Namazın kıvamı, orucun heyecanı, haccın heyecanı ancak cihat sayesinde olur. Cihat İslam'ın zirvesinde en son noktadır. Bu noktaya gelen müminler Allah'a kulluğun izzetini, heyecanını ve zevkini yaşarlar. Lefesedetil ard. Yeryüzünde hayat olmazdı Allah buyuruyor. Küfür olmasaydı. Donuk bir İslam olurdu. 3 yıl, 5 yıl sonra namaz tarihe gömülürdü. Oruç unutulurdu. Hacca gerek kalmazdı. Hatta ve hatta Hac suresindeki ayetinde Allah Teala lehuddimet savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yudkaru fi esmullahi kesira. Kiliseler bile, havralar bile, Allah'ın çokça zikredildiği mescitler bile kapanırdı. Ne sayesinde bunlar ayakta kalıyor? Küfrün inatçı hoyratlığı yüzünden bunlar ayakta kalıyorlar. Bizim ölüm zannettiğimiz, işkence zannettiğimiz şeyler aslında Müslümanlığımızın, imanımızın ayakta kalmasını sağlayan enerji kaynaklarımızdır. Bunun için batıl, bunun için küfür, bunun için şer, bunun için tank, bunun için işkence ve bunun için abluka Müslümana lazımdır. Enerji olarak lazımdır, destek olarak lazımdır, hareket yönünü gösteren ruh kaynağı olarak lazımdır. Bizim hayal ettiğimiz yeryüzünün her tarafı mescit olsun, bir ezanla 7 milyar insan secdeye kapansın, Allah'ın kaderinde yoktur. Böyle bir şey yok. Müminler hep azınlık olacaklar. Müminler hep kovalanıyor olacaklar. Ama ibadetin lezzetini bundan hissedecekler. Mümin olmanın, Allah'ın rızası peşinde yürüyüp ve sonunda da cennetle mükafatlandırılmanın içini doldurmuş olacak müminler böylece Allah'ın izniyle. Yeryüzünde secde eden kadar gerekli şey zulmeden, secdeyi engelleyen, camileri yıkan güçlerdir. Aslında Amerika yoktur. Aslında İsrail yoktur. Batıl vardır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler ve binmeyenler vardır. Hendek kazanlarla hendeyi atlayanlar vardır. Bir şirk var. Allah tanımayan güç var. Bunlar şeytanın kadroları, şeytanın mücahitleri, şeytanın askerleri. Bir de Allah'ın mücahitleri, Allah'ın askerleri var ki onlar yeryüzünde Allah'ın rızası peşinde koşmanın bedeli olarak küfrün karşısında ayakta durmayı hak eden müminler vardır. Dileriz Allah onlardan olmayı bize nasip eder. Biz kesinlikle şu kuralı bilmemiz ve ikna olmamız gerekiyor. Yeryüzünde boş şey yok. Allah'ın iradesi dışında da hiçbir şey yok. Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey yok. Tek bir ölen bebek dahi Allah'ın iradesi dışında ölmüş değildir. Hatta bir insanın yanlışlıkla ayağıyla basıp ezdiği bir karınca bile Allah'ın kaderi dışında değildir. Yapraklar ağaçlarından düşerken Allah'ın izniyle düştüğünü Kur'an söylüyor da insanlar taptaze delikanlılar, 19 yaşında 20 yaşında delikanlılar ruhu çıkmış bir şekilde yere düşerken Allah'ın haberi olmayacak mı? Ağaçlardaki yapraklar bile Allah'ın izniyle yere düşerken insanlar ruhsuz bir şekilde yere düştüğünde, şehit olarak, yaralı olarak yere düştüğünde nasıl Allah'ın haberi olmaz? Nasıl Allah'ın izni ve planı olmayan bir şeyde, bir projede gerçekleşmiş olur bunlar? Biz iman ediyoruz ki mülk Allah'ındır, söz Allah'ındır. O insanoğlu yaratılmadan binlerce sene önce neyi yazdıysa o tecelli etmektedir. Bu küfrün azgınlığı için de geçerli, müminin cihadı ve ameli için de geçerlidir. Yeryüzünde secde etmesi gereken Müslümanlar ne kadar yerli yerinde bir iş yapıyorlarsa, secdenin varlığına savaş açan ve mümini yeryüzünde istemeyen, yeryüzünde çarşaflı tesettürlü kadın istemeyen kafirlerin varlığı da o kadar yerli yerindedir. Tesettür ne zaman kıymetli oluyor? Çıplağın karşısında kıymetli oluyor. Secde ne zaman kıymetli oluyor?

Secde etmeyen inatçının karşısında kıymetli oluyor. Biz yeryüzünde plansız, projesiz, kesinlikle hiçbir şeyin olmadığına iman ediyoruz. Zalim de gerekli, mazlum da gerekli. Kardeşler, Kur'an Enfal suresinin 79. ayetinde bizi 1400 sene önce çok büyük bir gerçeğe davet etmişti. Allah buyuruyor ki: "Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd." Kafirler birbirlerinin destekçisidirler. Onlar bir aradadırlar. İlla tef'aluhu, siz de onlar gibi bir arada organize olamazsanız, tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. O zaman yeryüzünde büyük bir fitne olur, büyük bir bozgunluk olur. Eğer filan yer kuşatılmışsa, filan yerde müminler kıyma makinesinden geçiriliyorsa, bunu daha önce Allah haber vermişti. Hilafeti kaldırılmış bir milletin ezilmesi haktır. Bir arada durmayan, yani birbirlerinin velayetine sahip çıkmayan, bir halifenin etrafında toplanmamış bir ümmetin filan toprağının kuşatılmış olması, filan mescidinin kapanmış olması, hatta ve hatta vize ile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyarete gidemiyor olması Kur'an gerçeğine göre gayet normaldir. Neden? Çünkü vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd, küfrü ayakta tutan birbirlerine iyi destek olmaları, iyi organize olmuş olmalarıdır. Allah söylüyor. Müminler eğer bu organizeyi beceremezlerse, illa tef'aluhu, eğer müminler becerip de organize olamazlarsa, bir arada olamazlarsa, o zaman yeryüzünde fesat olur, o zaman fitne olur, o zaman Gazze kuşatılır, maazallah Mekke bile kuşatılır, içindeki 3 milyon hacı ile Mekke'nin abluka altına alındığı günü bile beklemek zorunda kalırsın o zaman. Demek ki Allah Enfal suresinde 1400 küsür sene önce bütün müminlere organize olmayı, bir arada olmayı, tek vücut olmayı emretti. Bunu beceremeyen, bir arada olamayan, tarikatına göre, mezhebine göre, yöresine göre bölünmüş Müslümanların abluka altına alınacaklarını ve imhaya müsait olacaklarını Allah haber vermişti. Ortada bir gariplik yok. O zaman bize Allah'ın emri gayet açıktır. Bütün müminler birbirleriyle kenetlenmek, tek vücut olmak zorundadırlar. Bu Allah'ın emridir, kanundur. Bu ayetten de bunu anlıyoruz. İslam'ın doğal yapısından da bunu anlıyoruz. Allah yeryüzünde tek parça olmuş mümin grup istiyor. Bunu eğer müminler bütün olarak yaparlarsa Allah'ın yardımını da hak ederler. Organize küfrün karşısına da organize haliyle çıkmış oldukları için Allah'ın yardımını daha çok hak ederler. Biz şeriat ıstılahında buna farz diyoruz. Müminlerin bir arada olmaları, müminlerin küfrün karşısında ciddi organize halinde olmaları farzdır. Bu organizeyi müminlerin mümin olarak bulunmaları gereken yerde bu şekilde bulunmalarını gerçekleştirmeleri Allah'ın farzıdır. Bunu eğer 100 mümin, 200 mümin, 1000 mümin gerçekleştirirlerse Allah'ın emri tahakkuk etmiş olur. Herkesin kendisini halife ilan etmesi gerekmiyor elbette. Herkesin 10 kişinin birleşip bir vakıf, bir devlet kurması gerekmiyor elbette. Bir grup mümin bunu gerçekleştirirse Allah'ın emri gerçekleşmiş olur. Buna da farz-ı kifaye diyoruz İslam ıstılahında. Farz-ı kifayenin açıklaması nedir? Allah'ın bütün müminlere emrettiği bir işi bir grup mümin o iş gerçekleşecek şekilde ortaya koyarlarsa Allah'ın emri gerçekleşmiş demektir. Bu farz-ı kifayedir. Bizi Gazze'de temsil etmek üzere, bir milyarlık İslam aleminin vazifesini ifa etmek üzere gemiye binip giden kardeşlerimiz Allah'ın izniyle bu işi başarmışlardır. Bir farzı, farz-ı kifayeyi 1000 kişi üstlenmiş, ümmeti Muhammed'i temsil edecek bir iş yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun.
izin alacaktı.

pasaport çıkartacaktı, sertifikası olacaktı, gemicilik belgesi olacaktı diye oyalanmaya gerek yok. Hepimizin Allah katında cinayete ortak Gazze canileri olarak kaydedilmemizi engellemiş büyük bir iş yapmıştır bu kardeşlerimiz. Hepimizin günahını üstlenmişlerdir adeta. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu yaptıkları hareketle pek çok şeyi becerdiler. Becerdikleri en önemli şey 1 milyar Müslümanı katil olmaktan, mümin kardeşlerinin kanının ortağı olmaktan kurtardılar. Hepsine minnet borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Minnet borçluyuz. Ellerini öpmek durumundayız. Önlerinde saygıyla eğilmek durumundayız. Sadece gazi oldukları için, şehit oldukları için değil, 1 milyarın yükünü taşıdıkları için. Ya diyeceğiz ki ölen 1 milyon Müslümanın bizimle ilgisi yoktur, bize ne, ölmeselerdi diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki biz o 1 milyonun kurtulması için 1000 kişiyi feda ettik diyeceğiz. O zaman 1 milyarın 1 milyona karşı minnettarlığı kıyamete kadar unutulmayacak çok büyük bir minnettarlıktır. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bu gemideki kardeşlerimizin karşılaştığı Yahudiler, yeryüzünde ilk defa gemi durduran, korsanlık yapan bir millet değildir. Her ne kadar şimdiki asırdaki moda antisemist bilmem ne siyasetlerle Yahudi aleyhinde konuşmanın suç olduğu, aslında İsrail'in hükümetine karşı biz konuşuyoruz, Yahudiler masum çiçekler, bahçelerde bitmiş çiçekler filan demek modaysa da, bu modaya uyarak ben bunu söylemiş olayım şimdi. Ama ben müminim, Allah'ın kitabına iman ettim ve benim imanımda Kur'an-ı Kerim'de fazladan bir ayet yok, değiştirilebilecek bir ayet yok, aşırı yazılmış, yazarın heyecanını yansıtan bir ayet de yoktur. Fatiha'sından Nas'ına kadar yeryüzünde son insan var oldukça iman etmek zorunda oldu. Her kelimesi bugün, dün, yarın, bütün asırlarda tek doğru olan Kur'an'dan söz ediyoruz. Efendim, Yahudilerin bir kısmı masumdur, İşte bak onlar da karşı çıktı filan. Ben bunlara inanamam. Ben bunlara inanamam. Zira önce Kur'an'a iman ettim. Kur'an'da Müslüman'dan çok, Muhammed Aleyhisselam'dan çok, diğer bütün peygamberlerin toplamından daha fazla Allah Beni İsrail'den, Yahudi'den ve onların peygamberlerinden söz ediyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı anlamadan Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak mümkün değil. Yahudi'yi tanımadan şeytanı tanımak mümkün değil. Yahudi'yi bilmeden, Beni İsrail'i bilmeden Allah-u Teala'nın şerri niye yarattığını, küfrü niye var ettiğini anlamak mümkün değil. Yahudilik zulmün simgesidir. Peygamber katilleri, yalancılar, sahtekarlar diye Allah'ın tanıttığı bir milleti, bütünüyle Allah'ın sahtekar diye tanıttığı bir milleti masum göstermenin bir manası yoktur. Yahudi sözünde durmaz adam demektir. Yahudi hain, arkadan vuran demektir. Yahudi peygamberi bile öldürürken merhameti olmayan demektir. Kendi iman ettiği peygamberini ona uygun bir fetva vermediği için öldüren insandır Yahudi. Efendim, asır değişti. Yahudi değişecek olsaydı eğer, Kur'an eski Yahudiler böyleydi der. Kur'an bu açıklamayı bize verirdi. Halbuki Allah'ın kitabı kaç ayetinde, yüzlerce ayetinde karakter tanıtıyor, Yahudi tanıtıyor. Kardeşler, kanun 1, Maide suresinin 82. ayeti. Efendim, filan hoca efendi başka türlü, dili kurusun o hocanın. Hacı efendiler böyle düşünmüyormuş. Politikacılar, siyasetçiler siyaset gereği başka şey söylemiş oluyorlar. Ben anlamam. Ben Kur'an anlarım. Allah'tan inanırım. Peygamberinden inanırım. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ Allah bilirim ben. Böyle iman ettim. Yeryüzünde müminlerin en büyük düşmanı olarak kesinlikle Yahudileri göreceksin Allah buyuruyor. Leteciden ne? Leteciden ne? Muhakkak ve muhakkak sen göreceksin.
Eşedden nasi adaveten, insanlar arasında en büyük düşmanın, lillezine amenu, iman eden cepheye karşı el yahud, Yahudilerin olduğunu göreceksin Allah buyuruyor. Üstelik Allah bunu normal bir haber gibi değil, vurgulaya vurgulaya söylüyor. Ne zamandan beri Kur'an 14 asır önce söylediği şeyler 14 asır sonra Birleşmiş Milletler'in kararlarıyla değiştirildi. Biz Birleşmiş Milletler'in kararına göre okunacak bir kitap mıyız? Kur'an'ımız böyle bir kitap mı? Hayır. En büyük düşman ve ebedi bu düşmanlığı devam etmeyecektir. Onlar kendi peygamberleri olan, kendi çocukları, teyzelerinin çocuğu olan İsa Aleyhisselam'ı bile akıllarınca asmadılar mı? Öldürdükleri peygamber 100 tane mi? 200 peygamber mi öldürdüler? 300 peygamber mi öldürdüler? Öldürdükleri peygamber sayısını tarih bile kaydedemedi. Yüzlerce peygamberin katili bir millet. Gemide kadınlara saldırmış. Ne bekliyordum ki ben? Çocuk öldürmüş. Zevk alır. Zevk alır. Çocuk öldürse daha çok zevk alır. Zaten çocuktan büyüğüyle uğraşamıyor ki. Büyüğü görünce kaçıyor. O çocuk öldürebilir ancak. O peygamber öldürebilir. Masum insan öldürebilir. Bu gerçeği Allah bir kere daha bize gösterip Kur'an'ın ne büyük bir kitap olduğunu, nasıl mucize olduğunu bize ispat etmiştir. Kur'an'ın mucize olduğunu belgelemek için çiçek böcekle uğraşan Müslümanlar, arıyı nasıl gösterdi Allah diyenler, bir de Yahudi'ye baksınlar, onlarca ayetinde Allah'ın tanıttığı karakter, şu filmlerde seyrettiğimiz karakterden farklı mı bir görsünler. Kardeşler, efendim İsrail söz vermiş, izin vermiş. Febimâ nakdihim mîsâkahum. Hani Allah'ın kitabı Kur'an'ın bir harfini inkar eden Müslüman olmuyordu? Yahudi'den izin alsan ne olacak? Febimâ nakdihim mîsâkahum. Bunlar sözünde durmaz, verdikleri, attıkları imzaya sahip olmazlar Allah buyuruyor. İzin alsan yan gittin, uz gittin gene vurur. Bunlar Allah'la sözleştiler. 24 saat geçmeden ondan da caydılar. Febimâ nakdihim mîsâkahum. Nisa suresinden 155. ayetten okuyoruz. Allah Yahudi'yi tanıtıyor. Sözünde durmazlar. Ve küfrihim bi âyâtillâh. Bunlar Allah'ı da yalanlarlar. Bunların Allah'ın ayetlerini itiraz edip yalanlamada bile bir sıkıntısı yoktur. Ve katlihimul enbiyâe bi gayri hak. Bunlar peygamber katilleridir Allah buyuruyor. Vasıf bu. Kur'an-ı Kerim bunlar peygamberlere itiraz etti filan demiyor. Peygamberler öldürdünüz siz diyor. Yalancı, sözünde durmaz, Allah'ın kitabını tahrif eder ve peygamber öldürür karakteriniz var sizin bunlar. Efendim bunlarla iyi geçinip politik kararlar alsak, bunlarla politikamız iyi olsa, ona da Allah Tevbe suresinin 10. ayetinde cevap veriyor. La yerkubune fî mu'minin illen ve lâ zimmeh. Bu adamlar, bunlar hiçbir müminin haysiyetine, müminin prestijine dikkat etmezler. İlk fırsatta mümini doğrarlar Allah buyuruyor. Bununla anlaşma yapmışsın. Bundan sen domates tohumu almışsın. Bunun için önemli değil. Yahudi Allah'ın tanıttığı Yahudidir. Çünkü Yahudi'yi yaratan Allah'tır. Ama bu gemide bir ayeti daha, Haşr suresinin 14. ayetini daha mucize olarak gördük. Allah buyuruyor ki, La yukatilunnekum cemi'an illa fi kuran muhassanetin ev min verâi cudur. Be'suhum beynehum şedîd. Tehsebuhum cemi'an ve kulubuhum şettâ. Zâlike beennehum kavmun la ya'kilun. Bunlar bir araya gelip bir büyük ordu kurarak sizinle hiçbir zaman savaşamazlar Allah buyuruyor. Bunlar korsanlık yapabilirler. Kaleye geçebilirler. Uzaktan silah atarlar. La yukatilunekum cemi'an. Bunlar meydana çıkıp haydi savaşalım filan saatte savaş başlasın diyemezler. O yürek hiçbir Yahudi'de yoktur. Ötlektirler. Çok korktukları zaman kendi evlerini başlarına yıkar öyle ölürler. Yuhribune buyutehum bi eydihim ve eydil müminin. Bakar ki mümin beni öldürecek, kendi evini yıkar, evinin altında ölür gider. Çünkü müminin onu öldürmesini bekleyecek kadar da yürek yoktur Yahudi'de. Doğduğunda sahtekarca doğduğu için.
sahtekarlık

0: emziğiyle büyüdüğü için hiçbir zaman cesaretli değildir. İşi alavara dalavara kalpazanlıktır hep. Bu Yahudidir. Bir kere daha bunu gördüğümüz için sabahın ışığını bile beklemeye cesaret edemeyen bir kitle olduklarını gördüğümüz için Rabbimize hamd ediyoruz elhamdülillah. Kardeşler, biz bir hakikatin peşindeyiz. Nedir o hakikatimiz? Bu kardeşlerimiz çok büyük bir iş becerdiler. Zira Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyorum. Mümin birinin yardıma muhtaç olduğu bir pozisyonda ona yardım etmeyen müminleri Allah en dar günlerinde yalnız bırakacaktır buyuruyor. Gazze'de 3 günlük çocuklar bile aç ölürken yazlıklarında keyif süren müminler eğer İHA'nın gemisiyle gidip onlara yardım edilmeseydi helak olacaklardı. En zor günlerimizde Kadir gecesinde yaptığımız duaları bile Allah kabul etmeyecekti demek ki. Bu kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Bu kardeşlerimiz öyle büyük bir iş becerdiler ki bizim dualarımızın kabul olmasına sebep oldular. Topluca Allah'tan lanet görmemizi engellediler. Bir küçücük gemi bir ümmet kurtardı. Gazze'yi değil bizi kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Çok minnettarız. Kardeşler, bu gemi şunu yapacaktı, bunu yapacaktı diye dışarıdan gazel okuyanlar, onlar Allah'ın ayetlerini biliyor olmaları lazım. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şeriflerini biliyor olmaları lazım. Oturup da kendi vakıflarındaki toplantıları büyük iş zannedenler, filan yerdeki filan işimizi, ümmeti Muhammed'in en büyük hizmetini yapıyoruz diye zannedenler, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulak assınlar. Bakınız, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Gazze'ye giden gemiyi mi tarif ediyor? Elinde bir poşetle dul bir kadına yardım için koşan bir Müslümanı mı tarif ediyor? Şu hadisi şerifi Tabarani'nin Mu'cemül Kebir'inden naklediyorum. Hepimiz ümmeti Muhammed'in nasıl bir karakter üzerine kurulduğunu, hangi peygamberin ümmeti olduğumuzu, ibadetin nerede hangi manaya geldiğini, bugün çok değerli olan sabah namazının yarın neyle denk hale geleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Ashab-ı kiramdan İbni Ömer radıyallahu anhuma naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulullah, ben Allah'ın en çok sevdiği iş listesini görmek istiyorum. En çok sevdiği iş listesini görmek istiyorum. Yani ben öyle bir iş yapayım ki bu işimi Allah çok sevmiş olsun. En çok sevmiş olsun. Farzları soymuyor. Haramları sormuyor. Neyi soruyor? İş olarak Allah'ın en çok sevdiği işi öğrenmek istiyor. Hangi vakfın, hangi derneğin, hangi faaliyetin, hangi organizenin daha Allah'a yakın olduğunu öğrenmek istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, bakınız bu cevap hepimiz için bir hayat kılavuzu, çalışma prensibi oluşturuyor. Buyurmuş ki, Allah katında insanların en sevgilisi, Allah'ın en çok sevdiği insan, insanlara en faydalı olandır. Allah'ın en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir. Bir mümini evinde kaloriferli evinde oturan, klimalı evinde oturan bir mümini sevindirmektir. 4 yıldan beri dezenfekte edilmiş bir su içmeyen, sıcak bir ekmek hiç yemeyen, evinde yemek pişirecek ateşi olmayan zavallı Gazze'li çocuğu değil, evinde oturan, namazına gidip gelen, keyfi yerinde bir Müslümanı sevindirmek bile Allah'ın en çok sevdiği iş. 4 yıldan beri aç kalmış çocuğu bahsetmiyor. Onu sevindirmenin haddini biz kendimiz çizmeliyiz. Sonra buyurmuş ki, veya dertli bir müminin derdini sona erdirmek de Allah'ın en çok sevdiği iştir. Sonra buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hepimiz dikkat edelim. Efendimiz bunu söylediğinde Mescid-i Nebi'deymiş. Buyurmuş ki bir müminin ihtiyacını gidermek için bir adım yol almayı şu mescitte bir ay itikaf tutmaya tercih ederim buyurmuş. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir müminin işini görmek için bir adım yol kat etmeyi şu mescitte bir ay itikaf tutmaya tercih ederim buyurmuş. Kardeşler, matematik bilenler iyi hesap yapsınlar. Mescid-i Nebi'de bir vakit namaz, bir rekat namaz kaç yazılıyor? 1000 yazılıyor. Bir ayda kaç vakit namaz var? Ve bunlar Mescid-i Nebi'de kılınacak. İtikaftasın. Ve bir ayda itikafta toplayacağın 1 milyon rekat namazı bir kenara koyuyor. Bir müminin ihtiyacını görmek için bir adım yol kat etmeyi ondan daha değerli görüyor. Eğer bu yeryüzünün en büyük zalimının bombaları altında yapılması belli bir gezi ise, denizin ortasında ölme pahasına yapılan bir gezi ise, buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derdi? Ne derdi biliyor musunuz? Gazvetun fil behri ke aşareti gazvetin fil berri derdi. Bu denizde yapıldığı zaman karada yapılmışın 10 katıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 10 kat daha değerlisi olmuş olur. Çünkü denizde ölmek karada ölmekten çok daha zor. Kardeşler, biz İslamiyet'i onun bunun izniyle, icazetiyle filan yaşıyoruz ya. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Resulullah'ı dinleyen ashab böyle anlamadılar aleyhissalatü vesselam. İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Allah ondan ve babasından razı olsun. Ümmetin alemi, Kur'an'ın tercümanı. Bir gün Mescid-i Nebi'de oturuyordu. Bu hadisi dinlemiş birisinden şimdi, bu hadisi bilen, peygamberi tanıyan, hareketli peygamberi tanıyan, elinde tesbisi ve kılıcı olan peygamberi tanıyan bir sahabiye dikkat ediniz. Diyor ki bir gün Mescid-i Nebi'de oturuyor, direklerden birisine birisi yaslanmış, gamlı kederli oturuyor, yanına çağırmış onu. Gel demiş buraya. Nedir senin bu halin böyle, çok kederlisin. Bildiğin gibi değil demiş. Çok büyük sıkıntım var. Ne sıkıntım var? Birisinden borç aldım. O borcumun günü yaklaştı. Ödeme imkanım da yok. Ne yapacağım diye merak ediyorum. Hiç mi ödeme imkanın yok demiş. Hiç yok demiş. Söyle rica et demiş, ertelesin. Söyledim, erteledi. Bir daha çok ayıp. Söylesem de kabul etmez zaten demiş. Kim o demiş? Filanca. Oo, benim onunla muhabbetim var. Ben söyleyeyim, ertelesin demiş. Size zahmet olmasın demiş. Hem de Ramazan günü İbni Abbas itikafta mescitte. Mescitte itikafta. Bana terliklerimi bul sen demiş. Ne yapacaksın terlik? Gidip söyleyeceğim ona demiş. Sen itikafta değil misin? İtikaftayım demiş. İtikafın bozulmayacak mı? Kadir gecesini bekliyor ya mescitte. Bana bak demiş. Şurada namaz kıldıran vardı ya. Kimi kastediyor? Resulullah. Şurada namaz kıldıran var ya. Biz bu dini ondan öğrendik diyor. Senin borcunu erteletmek için rica etmeye gitmem şu mescitte bir ay itikaf tutmamdan daha değerli Allah katında, kaçırmam ben bu fırsatı diyor. İslam budur. İslam budur. Para buldukça umreye gitme dini değil. Her sene hac yapma dini değil. Senelerce hac bile yapamama dinidir. Kabe'nin hasretini bağrına basarsın. Cennetül Bekî ziyareti bağrına basarsın. Resulullah'ın hadisi yerine gelsin diye bir yetim çocuğu sevindirirsin. Bir ay Resulullah'ın mescidinde itikaftan daha değerli bir iş yapmış olursun. İslam budur. Bu İslam'ı bize gösteren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kardeşler, bu kardeşlerimiz Allah katında çok büyük bir iş daha becerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir olay var. Kıtlığın bulunduğu bir senede Mescid-i Nebi'de herkesin işte kıtlıktan dolayı sıkıntı çektiği bir senede bir grup köylü Müslüman Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişler. Ya Resulallah demişler. Bugün yarın hiç yiyecek bir şeyimiz yok. Günlerdir de açız. Biz açtan öleceğiz. Köyümüzde bir dilim yiyeceğimiz yok ya Resulallah dediler. Ama Medine'de de yok. Onlar köyden yardım istiyorlar. Köye yardım istiyorlar. Medine'de de yiyecek bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızarmış. İnsanlar çocuklarımızı aç diyorlar. Verecek bir şey yok. Mübarek yüzü kıpkırmızı ayağa kalkmış. Şu kardeşlerinize Allah için yardım edebilir misiniz demişler. Ashab-ı kiram birbirlerine bakmışlar. Ne vereceksin? O üç gündür açım diyor. Onlar da üç gündür, beş gündür açlar. Verecek hiçbir şey yok. Birkaç sahabi aralarında düşünmüşler ki gidelim ekmeğimizin biraz kırıntısını koparıp gelelim hiç olmasın. Yani bütün ekmek veremiyoruz. Gitmişler. İşte bir dilimlik ekmek bulmuşlar. Getirmişler. Ya Resulallah iki dilim de ekmeğimiz, birini getirdik demişler. Diş kavuğunu doldurmaz bir dilim parçası getirmişler. Bu manzara oradaki evlerinde daha iyi yiyecek bulunan bir grup Müslümanı harekete geçirmiş. Bakmışlar ki bunlar bir küçük somun ekmeğin dilimini koparıp getirmişler. Onların evinde daha büyük ekmek var. Utanmışlar bu manzaradan, gitmişler evlerine, ekmeklerinin yarısını getirmişler bu sefer. Ama bu kıvılcımı kim çıkardı? Bir dilim getirenler. Aslında işe yaramıyor ama bu ya Resulallah evimizde gidiyor. Bu sefer Efendimizin önünde büyük bir erzak toplanmış. Herkes yarım yarım getirince kocaman erzak olmuş. Ayağa kalkmış. Buyurmuş ki kim bu dinde yapılmayan bir işi başlatarak başkalarına iyi örnek olursa kıyamete kadar o iş yapıldıkça bütün sevaplar ona yazılacaktır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8 Ankara için yatsı ezanı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Gazze aşılamaz. Oraya gidilemez. İsrail'in zırhı delilemez. Propagandasına karşı. Fetva al, izin al. Aman gitme, haramdır, mekruhtur. Caiz mi bu kadar? Sözlerine karşı. Yüreklenip bir dilim ekmek götüren, bir torba çimento götüren bu kardeşlerimiz. Kıyamet gününe kadar kim bir gemiye, bir trene binip bir mümin kardeşine bir somun ekmek götürürse mezarlarında onun sevabını bulacaklardır Allah'ın izniyle. Neye güveniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine güveniyoruz. İman ediyoruz. Kardeşler, bir kere daha bir hakikat daha öğrendik. Bu millet, bu Türk milleti Sultan Fatih'ten beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla yaşıyor. En az 7 asır bu duanın bereketi Allah'ın izniyle devam edecektir. Bir kere daha gördük ki kafirler alavara davavara yapmasalardı, bazı saf ve aklı az çalışır okumuş Müslümanlar da değerini bilmezlik edip de zayi etmedeselerdi, hilafet şimdi bulunsaydı İsrail de olmazdı, zulüm de olmazdı, müminler yeryüzünün hakimi olurlardı. Bir kere daha gördük ki Allah Sultan Fatih'ten beri Türk milletinin aziz olmasını istiyor. Ne zaman Türk milleti Kur'an'la, İslam'la, kelime-i tevhidle hareket etse bütün İslam alemi ayağa kalkıyor. Yıkılmaz duvarlar o zaman yıkılıyor Allah'ın izniyle. Bu hepimiz için bir övünç vesilesidir. Irkçılık değil. Bu bir ırkçılık değil.

yatırıma, büyük silahlara gerek yoktur. Sapanla kaçacak bir millettir onlar. Onlar zırhlı gemilerini sandallara karşı bile koyamayacak kadar zayıf yüreklidirler. Çünkü onlar zamanında peygamber katili oldukları için o katillik ruhuyla kıyamete kadar hiçbir yerde dik duramayacaklar Allah'ın izniyle. Milletimizin bu hilafet diyarının insanlarıyla övünme hakkına sahibiz. Bir kere daha kardeşlerimiz bu hakikati ortaya çıkardılar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bu geminin ortaya çıkardığı bir gerçek daha var. O da nedir? Avrupa, Amerika, insan hakları, filanca konsensüs, kökten palavra bunlar. Medeniyetlerin ittifakı mittifakı yok. Hiçbir şey yok ortada. Henüz Hiroşima ve Nagasaki katliamı alnında leke olarak bekleyenlerden burada adaleti sağla diye mi merhamet beklenir mi? Dünya Hiroşima'nın hesabını sordu mu? Hiroşima katliamının, Nagasaki katliamının hesabı soruldu mu? Irak'ın katliamını kimden soracağım da Irak'ın yanı başındaki bir zulmün aman önleyicisi ol diye ricada bulunacağız. Hayır, Allah'ın yardımından başka yardımımız yoktur bizim. Onlar bütün insan haklarıyla, bütün örgütleriyle, şusuyla, busuyla ümmeti Muhammed'den korktukları zaman işe yararlar. Kafirden merhamet beklemenin hiçbir manası yoktur. Kafir merhamet edecek olsa, kafir toplanıp da seni destekleyecek olsa ebedi cehennemde kalacak vücuduna merhamet ederdi o. Kendisine acırdı. Kendisine ve nesline acımayan sana niye acısın? Bir hakikati daha gördük kardeşler. Bir zafer, bir hareket oluşumundan sonra korunmadıkça çabuk kayboluyor. O gemi olayı gününde Müslümanlar ne kadar heyecanlıydılar. Ama şimdi nasıl tenkit üstüne tenkit yapılıyor. Belki de o gemideki kardeşlerimiz bir gün mahkemeye de çıkarılırlar siz ölüme sebep oldunuz diye. Tabii gidişat oraya doğru gidiyor. Ne zamandan beri yeryüzünde bir insanın evi basılıyor, sonra da yahu evime niye giriyorsun diye, çık dışarı diye bağırınca insanlar onu protesto ediyorlar. Aa, niye bağırıyorsun, niye karşı çıkıyorsun diyorlar. Bu ne zamandan beri gemimden dışarı çık diye onu itmem suç oldu. Ne yapacaktık? Ellerini mi öpecektik? Hoş geldin, sefa geldin diye bayrakla mı karşılayacaktık? Hala bazıları Avrupa'dan damızlık adam getirelim, Türk halkı yücelsin diyen kafa sahibiler demek ki. Ne diyecektiler gemiye bindikler? Aa, hoş geldiniz. Bayrak mı sallayacaklardı? Havai fişek mi atacaklardı? Dünyanın en büyük zalimi gemimizi işgal etti diye. Dikkat edin, hangi sözü niye söylüyor bu hainler? Ne zamandan beri nefsi müdafaa etmek, canını korumak suç oldu. Ayıp oldu. Yanlış oldu. Taktik hatası oldu. Hani Resulullah malını, iffetini ve şerefini savunurken ölen şehittir demişti? Hani? Ne oldu o şehitlik? Subhanallah. Kim ne konuştuğuna niye dikkat etmiyor? Bir hakikati öğrendik kardeşler. Kuru kitap bilgisi insanı alim yapabilir. İşe yarar alim yapmıyor ama. Dünyayı tanımayan, olup bitenleri anlamayan, oturduğu penceresinden dünyaya bakan hiçbir şey bilmiyor demektir. Çok kitap okumak maharet değil. Bilgisayarlar kitap alimi o zaman. Dünyada ne olup bitiyor? Siyonizmi tanımayan bir adam, aybaşı ile ilgili, kan akması ile ilgili veyahut da teyemmüm ile ilgili fetvaları bilse ne olacak ya? Sen Siyonizmi tanımıyorsun. Kafiri Müslümanı ayrıt edemiyorsun. Alim, neren alim senin? İlim başka şey, firaset başka şey. Ashab-ı kiram alim değildirler. Ama hakkı batılı iyi tanıyorlardı. Tuttukları onun için işe yaradı. Kardeşler, bir hakikat var ortada. Şimdi bu kardeşlerimiz beyan ediyorlar ki %100 inanıyoruz. Allah razı olsun, hiç korkmadık diyorlar. Hiç korkmadık diyorlar. E korkmadıkları filmle belgelenmiş olduğu için itiraz etmiyoruz. Zaten korksalar o gemiye binmezlerdi. Ama onları Allah uyarıyor. Ali İmran suresinde Bedir'den Uhud'dan sonraki günleri tarif ederken Allah Teala bugün onlara ve bize çok önemli mesajlar verdi. Tekrar Kur'an'a döneceğiz. Şimdi bir hareketin, bir organizenin başarılı olması başka şey, onu daha sonra ebedileştirmek.

Bitirmek başka şey. Ashab-ı kiram da Mute'ye gittiler. Allah onlardan razı olsun. 75 bin kafirin önüne 3 bin kişi çıktılar. 3 bin kişi. Kafirler epey bir doğrama yaptılar. Komutanlar başta olmak üzere şehit oldular. Halid İbni Velid son komutan olarak orduyu zararsız, yani en son bari katliam olmadan geri getireyim diye bir plan yaptı. Bir tür kaçtı meydandan. Ama o kaçışı bile başarı oldu. Neden? Çünkü bu 75 bin kafir tek Müslümanı sağ bırakmayacaklardı. Büyük bir miktarda şehit verildi. Bari geri kalanı Medine'ye sağlam götüreyim dedi. Ama Medine'deki çocuklar, ashabın çocukları hep muzaffer Halid görmeye alışmışlardı. Medine'de yuhlayarak protesto ettiler bunları. Kaçaklar, kaçaklar diye bağırdılar Medine sokaklarında. Şehit olmadan geri geldiniz diye. Efendimiz Aleyhisselam, siz kimi protesto ediyorsunuz buyurdu. Kaçtılar ya Resulallah, bunlar kaçaklar diye protesto ettiklerini söylediler. Aleyhisselam buyurdu ki, bu bir taktikti, manevraydı, sakın kaçak demeyin buyurdu. Bu da bir zafer çünkü. Bu da bir zafer. Yani biz hep böyle zafer deyince, doğradın Tel Aviv gitti, Kudüs'te namaz kıldı, geldi bu gemidekiler, Bülent imam oldu, elhamdülillah, hep bunu bekliyoruz. Bu bizim gözümüzde zaferin tek çeşidi. Müminler Allah'ın rızasını kazandılar mı? Zalikel fevzul ekber. En büyük zafer o zaten. En büyük zafer o. Bir sabah namazı vaktinde en büyük zulüm çeşitlerinden birisinin karşısında yılmadan, taviz vermeden, niye buralara geldik demeden, sırf 3 tane mümin çocuğun, mümin dul kadının yardımında olmak için yola çıkmış bu insanlar Allah'ın rızasını kazandılar. Daha büyük zafer olur mu? Bundan büyük manevra olur mu? Yine Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem ayetlerinden birisini dinleyelim kardeşler. Bakın Allah Teala ne buyurur? Letublevunne fi emvalikum ve enfusikum. Sizi kesinlikle mallarınızla imtihan edeceğiz. Canlarınızla imtihan edeceğiz. Yani müminseniz eğer, sizi bir mal imtihanı bekleyecek. Bir de ne imtihanı bekleyecek? Can imtihanı bekleyecek. Bu kadar mı ya Rabbi? Yok. Bu ayet ne zaman indi? Uhud'dan sonra. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden önce kitap verilen ehli kitabın propagandalarıyla da sınanacaksınız. Subhanallah. Bakınız, can vermek, mal vermek, bunların üçüncü çeşidine kafirler propaganda yapacaklar, yılıp yılmadığınıza bakacağız. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا. Onların bu yaptığı size büyük eziyet olacak. Kardeşler, Kur'an okuyoruz. Gemide bulunan kardeşler bunu duymaları lazım. Orada tak tak tak mermi sesleriyle yürekleri sarsılmadı. Burada cami imamının, ya sizin yaptığınızda aşırılıktı sözüne hazır olmaları lazım. İmam efendiden ikinci bir kurşunu yiyebilirler. 3 kere 4 kere hacca gittiği için, çok değerli bir hacı efendiden, filan tarikata mensup olduğu için, filan hocadan hadis icazeti aldığı için, filan cemaatten olduğu için çok bilmiş birisinden, ama sizinki de yanlıştı sözüne hazır olacak. O söz belki de 3 tane mermiden daha fazla yüreğine konacak onun. Ben ne yapacağım ya Rabbi? Bu eziyetler, bu propagandalara karşı. Basın aleyhime döndü. Televizyonlar aleyhime döndü. Herkes yanlış yaptınız diyor. وَاِنْ تَصْبِرُوا. Eğer sabrederseniz, dayanırsanız, وَتَتَّقُوا. Ağzınızı bozup eğri büğrü konuşmaz, küfretmezseniz, Allah'tan korkarak yaşamaya devam ederseniz, فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ. O zaman bu zaferi kazanmış olacaksınız. Bu söz kime? Gemidekilere ve onların kaptanlarına. Asıl meydan savaşına geldiler şimdi. Kendi kardeşlerine tepki gösterip, Allah Allah, biz yanlış bir iş mi yaptık? Şunun şehadetine sebep olmak suç muydu? Allah'ın şeriatını ilan etmek suç muydu? Diye tereddüt edecekleri bir pozisyona hepimiz ve hepsi hazır olmalıdırlar. Cihat budur, savaş budur, organize budur, vakıf budur, dernek budur, iş budur. Götürüp oraya makarna paketlerini atıp gelmek bir iş değil. Daha sonra
O makarna paketinin bedelini ömrünün sonuna kadar ödemendir.

Biz müminlere de önemli iş düşüyor. Bu kardeşlerimiz demek ki sabır ve takva imtihanına tabi tutulacaklar bundan sonra. Arkalarında olacağız. Dua edeceğiz. Moral vereceğiz. İyi yaptınız. Allah razı olsun diyeceğiz. Çocuklarına sahip çıkacağız. Kendilerine sahip çıkacağız. Böylece biz de bu cihattan payımızı almış olacağız. Kardeşler, bir yanlışı düzeltmek istiyorum. O gemide 650 kişi vardı. 9'u şehit, filancası gazi diyorlar. Bu yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. O gemide Müslümanlardan olanların tamamı şehittir Allah'ın izniyle. Ölmemiş olmalar hiç önemli değil. Biz öyle bir Allah'a iman ettik ki yatağında ölene bile şehadet lütfediyor. Eğer niyeti samimiyse. Ümmü Varaka isimli bir kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'e çıkarken yanına sokulmuş, ya Resulullah demiş, gidiyorsunuz belli ki şehadet haberleri gelecek oradan. Beni de yanınıza alsanız, hem size yemek pişiririm, suyunuzu veririm, yaralılara bakarım, sonunda da Allah bana belki bir şehitlik ikram eder demiş. Efendimiz de kadını almıyoruz bu sefere buyurmuş. Kadını almıyoruz, sen kal burada demiş. Kalmış kadıncağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Bedir'e gittiler. Bildiğimiz gibi büyük bir zaferle geri geldiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki bu kadın Efendimiz'den sonra 10 küsür sene daha yaşamış. Hazreti Ömer'in döneminde hizmetçisi boğarak öldürmüş bu kadını. Ama şehitlik yok. Bedir'e de gidemedi, başka bir yere de gidemedi. Ömer bin Hattab'a, yani Efendimiz'den sonraki yıllar, Ömer'in halife olduğu zaman Ümmü Varaka'yı hizmetçisi öldürdü diye haber gelmiş. Allah Allah, hayret etmiş. Demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'den döndükten sonra her cuma günü şu şehit kadını ziyaret edelim diye yanına birkaç kişi alıp ziyarete gidermiş. Kadın yaşıyor. Kadın yaşıyor. Nereden şehitlik payesi bulmuş? Nereden bulmuş? Allah'a canını vermek için teklif götürmüş. Ben de geleyim, yemek pişireyim, su vereyim size, yaralıları tedavi ederim, belki de Allah bana bir şehitlik ikram eder demiş. İş ciddi, niyet ciddi, nasibi yokmuş. Ama 8 yıl her cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud şehitlerini ziyaret eder gibi yaşarken onu şehit diye ziyaret etmiş. Bu gemiden gelen kardeşlerimiz niyetlerinde samimiydiseler, ki ona şahidiz inşallah öyledirler. Bu kardeşlerimiz Allah'ın izniyle şehit olarak yaşayacaklar. Yataklarında bir piknik yerinde, tatile çıktıkları bir köyde bile ölseler şehit muamelesi görecekler inşallah. Yeter ki imanlarıyla, sebatlarıyla devam etsinler. Ama kalkar da o zaman da biz aşırı gitmiştik, Siyonizm diye tutturduk, boşuna bir propagandaya gittik derlerse şehitlik de gitti, gemi de gitti o zaman. Yüzecek bir şeyi de bulamazlar. Bu kardeşlerimiz bu asırda, geçen asırlarda, gelecek asırlarda en muhteşem amellerden birisini yaptılar. Suda yürüdüler, suda. Filan şeyhin kerametinden daha üstün bir şey bu. Filan talebenin dersinden daha üstün. Filancanın sadakasından daha üstün. Yapılmaz bir şey bu. Bunu yapmak yürek istiyor. Suda yürümek keramet istiyor. Mucize istiyor. Suda yürüdüler. Yüreğimize kadar yürüdüler. Allah onlardan razı olsun. Minnettarız. Ümmetimizin şerefini korudukları için. Ümmetimizin kerametini ayağa kaldırdıkları için. Bu ümmetin cihat ruhu yüreğinden sönmeyecek. Bunu ispat ettikleri için çok minnettarız, dua ediyoruz. Bir hakikat daha var kardeşler. Bu gemide önemli miktarda hanım kardeşlerimiz de vardı. Şeriatımız hanımların uzun bir yolculuğa, 90 kilometreden uzun bir yolculuğa mahremsiz çıkmalarına izin vermiyor. Bu kardeşlerimiz eşleriyle, benim bildiklerimden buluğa ermiş çocuğuyla beraber yola çıktılar. O gemilerdeki kadınlar. Şimdi bir sürü fetva duyulabilir. Yani bu kadınların mahremsiz bu kadar uzun yola çıkmaları caiz miydi? Efendim, Samsun'daki düğüne gitmesi caiz değil kadının İstanbul'dan. Caiz değil. Efendim, Bolu'daki pikniğe mahremsiz gitmesi caiz değil. Yok, hiçbir mezhepte caizliği yok bunun. Ama Ummu Atiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden kadın, 9 savaşa Resulullah'la katıldım.

0: 9'unda da yaralı tedavi ettim diyor. O gemide erkeklik, kadınlık yoktu. Mücahitlik vardı. Müminlik vardı. Seyahate giderken insanlar hanımlarını, kızlarını mahremsiz bir yere göndermesinler. Yok böyle bir şey. Ama ashabın kadınları gemilere de bindiler. Gemiye binmek için Resulullah'tan dua da istediler. Biz keyfimize göre, cami imamlarının odalarındaki keyfe göre din öğrenmiyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pratiğinden din görmek istiyoruz. Nedir bu din? Cihadın benzeri yok. Cihadın fetvası başka kardeşim. Cihad başka şey. Onun kendine mahsus fetvaları var. İlmihal kitabı bunu yazmıyor olabilir. Buhari yazıyor. Müslim yazıyor. Binlerce hadis var. Bir tanesine dön bak. Kardeşler, وَلَتَسْمَعُنَّ اَذَنْ. Hepimiz bu sözleri dinlediğimiz gibi bir yığın ters propaganda da dinlemeye hazır olalım. Ayak kayması böyle oluyor. Yoksa hiç kimse yaptığı işten pişman olmaz. Ama geri döndüğünde anan, baban, kardeşlerin, arkadaşların ne yaptınız, ne ettiniz diye eziyet ederlerse, kulağına senin kurşun gibi sözler dökerlerse, ya biz de herhalde aşırı gittik dersin. Ben hala Kore'de Amerikan menfaati için ölmüş gitmiş yüzlerce insanın boşa gittiği sözlerini duymadım hala. Ümmeti Muhammed'e ne yararı oldu? Kore'de yüzlerce gencimiz helak oldu gitti, ne oldu? Kum torbası olarak Amerika onu ayıplamadılar da. Gazze'de 1 milyon müminin haysiyeti için yürüyenler niye ayıp iş yapmış oldular? Amerika emrederse fazilet oluyor. Hatta orada Hızır'ı gördük, yeşil sarıklılar. Kore'de bile Hızır dolaştı da. Gazze'de niye Hızır yoktu? İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu topraklar Hızır'ın gelmeyeceği yerler miydi? Gazze İmam Şafii'nin doğduğu yer. Kore kadar değerli değil mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ümmeti Muhammed için oldu mu zarar? Kötü, aşırılık. Ama Amerikan menfaati için oldu mu çok yararlı. O zaman şifadır. Yanlış, yanlış. Allah rızasına göre yapılmış olduğunu umduğumuz bu ameli kabul buyursun. Neslimizdeki bu heyecanı, mümin kardeşliği heyecanı ve şu Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensar muhacir arasındaki kurduğu kardeşlik müessesesini devam ettiren bu müesseseyi ihya etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Sabitiz, ayaktayız. Yarın gemi olur, tren olur, ondayız Allah'ın izniyle. Hepimiz ondayız. Çocuklarımızı bu heyecanla yetiştiriyoruz. Bu heyecanı Allah'ın içimizden söndürmemesini temenni ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0541

0: Nurettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Mahzunuz, mahkumuz, kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümran, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar, düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler, selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu

çizgi romanlar var. Bu çizgi romanlara dikkat ederseniz çok farklı, diyelim ki 100 çeşit veya 10 çeşit, 20 çeşit, 100 seçmek zorundasınız. Şekil seçmek zorundasınız. Çok defa çizgi çizenler bunda bile zorlanırlar. Bunu yapmak için gözünün önüne tanıdığı birini getirir, şekli ona benzetirse 20 çeşit bulabiliyor. Hayır, gözün önüne hiç kimseyi getirmeden 20 farklı, 30 farklı 100 çiz desen tıkanıp kalıyor. Hayatta görmesine rağmen tıkanıyor. İlk yaratılışı unutuyorlar ve misaller getiriyorlar diyor. Sonra ayet-i kerime devam ediyor. Ayet-i kerimelerin sonunda Cenab-ı Allah'ın gücü ve kudreti ol deyince olur diye vurgulanıyor. Ama mesela bu alçak insan Übey İbni Halef, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Çünkü kardeşi Ümeyye İbni Halef Bedir'de öldürülmüştür. Müşriklerin elebaşılarındandır. O öldürülünce Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin etmiş. Avd isimli bir tay beslemeye başlamıştır Mısır kırmalarıyla ve Peygamber Efendimiz'in yaşadığını Uhud'da görünce atını, avdı onun üzerine sürmüştür. Sen hayattaysan ben hayatta değilim demiştir. Sahabiler onu karşılamak istemişlerdir. Allah Resulü izin vermemiştir. Sahabilerden birisinin harbesini alarak bu alçağı Uhud'un yamacında Resulullah'ın bizzat kendisi karşılamıştır. Savurduğu mızrakla tepeden tırnağa zırhlı olan bu insanın miğferiyle aşağıdan gelen zırhının arasında boyun bölgesinden mızrak içeri girmiştir. Atından yuvarlanmıştır. Yara her şeye rağmen zırh engellediği için çok derin değildir. Yuvarlanmıştır ve yuvarlarken bağırtısı, böğürtüsü çok anormaldir. Hatta ona Hazreti Ali takip etmek istemiştir son noktayı koymak için. Onun bağırışlarını duyunca canın bu kadar tatlıydı, buralara niye geldin demiştir. Sonra o savaşın hengamesi içerisinde arkadaşları yetişerek arkaya taşımışlardır tedavi etmek için. Zırhı çıkartmışlardır. Yaran çok derin değil, bağırma, korkma, ölmeyeceksin dedikleri halde hayır.

Ben bugün bir şey anladım. Bu insan tükürse bile beni öldürürdü demiştir. Hani ödü patladı diyorlar ya, aşırı korkmuştur ve çok geçmeden de ölmüştür. Yani orada bu yara sebebiyle ölmüştür. Bu ve benzeri hadiseler, bakıyorsunuz Uhud'da yaşananlar, bu nevi misaller ve benzerleri nüzul sebebi olmuştur. Hem gelen ayet-i kerimeler gönülleri serinletmiş, hataları düzeltmiş, doğruları tasdik etmiş ve yön gözleri her seferinde, hani şöyle diyelim, bir rüzgar serin, latif, 3 gün, 5 gün esiyor, çok güzel. Sonra hiç esmiyor. Öyle olmamıştır. Nasıl olmuştur? İnsanlar bunaldıkça, insanlar terledikçe, ferahlamaya ihtiyaç duydukça yeni bir vahiy geliyor, yeni bir rüzgar geliyor, gönülleri rahatlatıyor, huzur veriyor, imanları tazeliyor. Çünkü o bunaltının içerisinde buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bir milletin 13 yıla yakın işkence çekmesi, işkence içinde kıvranması, baskı, psikolojik baskı ve fiziki baskının devam etmesi sıradan bir hadise değildir. İsterseniz şöyle diyelim. Bugün birçok kardeşimizdeki hataları, namaz kılan karşımızdaki hataları, kıbleye yönelen, Kur'an-ı Kerim'e inanan insanlardaki İslam'a uymayan hataları düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Niye? El ne der diyor. Böyle alışılmış diyor. Ben şimdi aksini yapamam diyor. Siz böyle diyorsunuz ama diyor, ben bunu yaparsam şöyle olur diyor. Bunun misallerini paylaştık. Makedonya'da hocam hatayı düzeltmeye nereden başlayalım dediler. Kendinizden dedim. Mesela dediler, kız kardeşin miras payını ver dedim. Durdu. Şeriat fakültesi mezunu olan arkadaşlar durdu. Niye? Cesaret edemiyorlar. Böyle bir şey bizde gündeme gelmez diyorlar. Gündeme getirse, kız çocuğunun kendi gündeme getirse o evde bir daha çay bile içemez diyorlar. Kendi cümlelerini söylüyorum. O noktadan başlamayı tehlikeli buldular. Niye? Dış dünya buna müsait değil. Ama ne edip edip biz doğruya doğru yürümenin azmini bulmalıyız. Bunu şunun için söyledim. Başka da var. Biz bir yanlışı düzeltemiyoruz. Ayette var, hadiste var. Allah'ın emri olduğunu herkes kabul ediyor ama düzeltmeye korkuyoruz. Pekala, bütün bir millet batıla doğru akarken inanan insan değil, inkar eden insanlar, ahireti inkar eden insanlar, Allah'ın birliğini inkar eden insanlar ve bütün saltanatlarını, dünyalarını buna göre kurmuş olan insanları sen doğrultmaya çalışıyorsun. Bu öbürünün 1000 katı daha zordur. Ama Allah Resulü bunu başarıyor. Ayet-i kerimeler de Allah Resulü'nü adım adım destekliyor. Bazen onu bile ikaz ediyor. Ne gibi? Abese ve tevella en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka. Resulüm, a'ma geldi. Sana bir şey sordu. Siman değişti. Nereden biliyordun? Senin söylediklerinle o gönül nezahetine erecekti. Neden bu tercihi yaptın diyor. Sonraki günlerde Allah Resulü ne zaman gözleri görmeyen bu amayı, Abdullah İbni Ümmü Mektum'u görse, gel benim Rabbimin kendisi hakkında ikaz ettiği dostum der, kucaklardı. Ona yakınlık gösterirdi. Daha niceleri hep iç içe yaşanıyor. İnsanlık böylece basamak basamak hak dini öğreniyor, ferahlık duyuyor. İşkencelerin altından çıkmış gelmiş insanlar yeni gelen bir ayeti okuyunca yükünü boşaltıyor, gönlünü açıyor. Nice insan hata işliyor, ya Rab sana teslim oldum diyor. İçki ayeti gelip de hala uzaklaşmadınız mı deyince Hazreti Ömer gibi yiğitler, ya Rab terk ettik, uzaklaştık Rabbim diyorlar. Bütün bunların yaşanması çok güzel bir şeydir. Hatalarıyla, doğrularıyla insanlar yanlışlardan daha çok ders çıkarırlar. Bütün bunlarla adım adım yaklaşık 23 yıl devam ediyor. Her birinde ayrı güzellik var. Medine-i Münevvere'ye intikal ettikten sonra artık ahkam ayetleri inmeye başlıyor. Çünkü Medine'de bir İslam devletinin çekirdeği atılıyor, filizlenip büyüyor. Medine tarafına baktığımızda ahkamın ağırlıklı olduğunu, Mekke'deki gibi kısa ayetlerin değil, artık uzun ayetlerin birbirine takip ettiğini görüyoruz.
Böylece Kur'an-ı Kerim 23 yıla yakın bir devrede tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim'i devreleri daha iyi taramak, eğitime de yardımcı olmak, ufuk açmak şekliyle ayet-i kerimeleri genelde ikiye ayırıyorlar. Mekki ayetler ve medeni ayetler diye. Çünkü hicret bu açıdan da gerçekten büyük bir zaman kesimi dilimi olmuştur. Öncesinde daha ziyade imanla ilgili ayetler varken, dediğimiz gibi sonrasında daha çok ahkamla ilgili ayetler vardır. Bu ayrımı yapabilmek için tamam demişlerdir, böyle bir şey lüzum var ama ayrımı şimdi nasıl yapalım? Hangi ayetlere medeni, hangi ayetlere Mekki diyeceğiz? Bakılmıştır ki daha çok uzun ayetler Medine'de nazil oldu ama bu ölçü olamaz. Mekke'de nazil olup uzun olan da var, az da olsa Medine'de nazil olup kısa olan da var. Mesela اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Medenidir. Kesinlikle. Ve son surelerdendir. Allah'ın fethi nasip olunca diyor. İnsanlar akın akın İslam dinine girince diyor. Onlar yaşanmaya başlamıştır. Mağfiret dile. Ve Allah'a hamd et diye ikaz ediyor. Bu ayet-i kerime inince bu sefer üzülen kim olmuştur? İbn Abbas radıyallahu anh olmuştur. Bu girince. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ı istişare heyetine devamlı alanlardandır. Yaşlı olan insanlarda bazen gariplikler, gençlerde de bazen gariplikler olur, yaşlılarda da her yerine göre. Ne diyorlar? Bunu bizim çocuğumuz yaşında ama bizimle aynı meclise giriyor ve fikir beyan ediyor diyorlar. Hazreti Ömer'in bu kulağına çalıyor. Ondan sonra oradakilere diyor ki, اِذَا رَأَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. Ne demek istiyor? İzah edin. Gün gelecek diyorlar. Fetihler birbirine takip edince, insanlar akın akıp gelip İslam'a girince, işte Allah'a hamd zamanıdır, Allah'a sığınma zamanıdır. İzah ediyorlar ayeti. Abdullah'a dönüyor. Abdullah sen ne dersin diyor. Buna ilave olarak şunu da anladım ben bu ayetten diyor. Allah Resulü vazifesini tamamladı. İslam kemale erdi. O aramızdan ayrılacak. Bu ayet inince çok üzülmüştüm diyor. Niye Resulullah? Din artık son noktasına geldi demek manası taşıyordu diyor. Hazreti Ömer diğerlerine dönüyor. Niye seçtiğimi şimdi anladınız mı diyor. Ve itiraz etmiyorlar. Bunlar da bu kısadır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresi diye sorsak hangisi derseniz en az ayeti olan 3 suresi. 1. Kevser. 2. İhlas. 3. Asr suresi. Yanlış. Yanlış. Başka. Kevser suresi en kısa. Tamam. İkincisi. İhlas. Kaç ayet? 4 ayet. Ondan 3 ayet olan başka yok mu? Asr suresi. Tamam. Üçüncüsü Nasr suresi. İzâ câe nasrullah. 3 ayettir. İhlas suresi 4 ayettir. Hep Asr, Kevser, İhlas denilir. Hayır. Asr, Kevser ve Nasr suresidir. En kısa ayeti olan surelerden bir tanesidir. Ama medenidir. Dolayısıyla bu ölçü oturmuyor. Devam ettim. Mekke'deki ayetler daha çok hitap ederken ya eyyuhan nas diye hitap eder. Çünkü mümin olmayanlara daha çok yüz çeviriyor ve davet ediyor. Medine'deki ayetler daha çok ya eyyuhellezine amenu diye hitap ediyorlar. Ama bunun da istisnası var. Ne gibi? Nisa suresinin ilk ayeti gibi mesela. Ya eyyuhan nas diye başlıyor. Ama nerede? Medine'de nazil olmuş ayetlerdendir. Bu genel olarak böyle olmakla beraber kesin ölçü değil. Sana şöyle bir karar veriliyor. Ben özetliyorum. Biz en iyisi hicretten önce nazil olanlar
neyle ilgili olursa olsun Mekki diyelim, hicretten sonra nazil olanlar

neyle ilgili olursa olsun, imanla da olsa, şöyle de hitap etse de medeni diyelim. Tabii bu arada bir şey daha devreye giriyor. Sırf Mekke'de nazil olan deseniz veya Medine'de nazil olan deseniz, arada nazil olanlar da var. Uhud'da nazil olan var. Yollarda nazil olan var. İnne fetahna leke fethan mubina, Hudeybiye dönüşünde yolda nazil olmuştur. Hazreti Ömer bu ayet nazil oluncaya kadar ben ne çılgınlıklar ettim diyor. Ne çılgınlıklar ettim diyor. Hala aklıma gelince utanıyorum ve sadaka veriyorum diyor. Bunun gibi hadiseler yaşanmıştır. Arafat'ta nazil olan olmuştur. Hicretten sonra Kabe'de, geçen paylaştığımız gibi Kabe'de nazil olan olmuştur. Bütün bunlara ne denmiştir? Medeni denmiştir. Ölçüleri de, değerlendirmesi de ona göre olmuştur. Çünkü bunların bilinmesi de hem nesk açısından tesirlidir, hem de ne zaman hüküm cereyan etti, bu açıdan bize ciddi bilgi birikimi verir. Ama Kur'an-ı Kerim böylece yaklaşık 22 yıl, 2 ay, 22 gün gibi dile getiriliyor. En yakın ölçüler bunlar. 23 yıla yakın bir devre vahyi devam etmiştir. Allah Resulü dünyadan ayrılmıştır. Allah Resulü'nün dünyadan ayrılışıyla vahiy de kesilmiştir. Peygamber Efendimiz yetim doğmuş, yetim büyümüştür. Kalbinde gerçekten insani açıdan hayran olunacak bir hürmet, bir tevazu duygusu vardır. Nübüvvetinden öte düşünerek söylüyorum. Mesela kendisine bakan, kollayan Ümmü Eymen, siyahi bir kadındır. Kölelikten gelme bir kadındır. Allah Resulü'nün ona ömrünün sonuna kadar yakın hürmet ettiğini görüyoruz. Bu yüzden Hazreti Hatice validemiz de diğer insanlar da hep hürmet etmişlerdir. Şunu demek istiyorum. Onu ne zaman görse sadece hürmet değil, hürmetten öte yakınlık ifade eden kelimeler kullanmıştır. Ona annem demiştir. Annemden sonraki annem demiştir. Ailemden bana geri kalanım demiştir. Ve düzenli olarak giderken Medine'de bulunduğu her hafta onu ziyaret etmiştir. Bunu şunun için hatırladım. Allah Resulü'nden sonra hadiseler durulunca insanlar bazı kargaşa içerisinde unutuyorlar. Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, Allah Resulü Ümmü Eymen'i hep ziyaret ederdi. Hadi gel diyor, Allah Resulü'nden sonra biz de ziyaret edelim. Varıyorlar, Ümmü Eymen'in kapısını çalıyorlar. Ümmü Eymen, hani bazen zamanı unutursunuz, bazen olan hadiseler de unutursunuz. Mutat zamanda kapısı çalınca birden Allah Resulü kapıyı çalmış gibi kapıya koşmuştur. Kapıyı açmıştır. Karşısında Allah Resulü yerine Ömer ile Ebu Bekir'i görünce ağlamaya başlamıştır. O böyle ağlamaya başlayınca Ebu Bekir radıyallahu anh, Ümmü Eymen ağlama. Allah Resulü'nün gittiği yerin bu dünyadan çok daha güzel olduğunu hepimiz biliyoruz demiştir. Ümmü Eymen cevap vermiştir. Evet demiştir. Allah Resulü'nün gittiği yer buradan daha iyi bir yer. Buna inanıyoruz. Ama hem onu görmeyince bir şey daha hatırladım. Artık Rabbimizle bağımız koptu. Bir daha vahiy gelmeyecek. Bir daha yeni bir ayetin muhatabı olmayacağız biz. Bu bağı kaybettik. Bu da gönlü ağır geliyor. Onun olmayışı, bu duygunun oluşu hep birden tetikledi, kendimi tutamadım demiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir'le Ömer de ağlamaya başlamışlardır. Bu ve benzeri hadiselerle Peygamber Efendimiz artık vahiy kesilmiştir, bir daha gelmeyecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hem korumanın, hem kollamanın, hem yaşamanın, çünkü artık Kur'an-ı Kerim anlaşılmıştır ki kemal bulmuştur. Devresi gelmiştir. Ama bu devrede bir şey daha yaşanmıştır. İrtidat hareketleri. Kalbine İslam sığmayanlar, İslam'ı bütünüyle benimsemeyenler, İslam'ın gücü karşısında

savaşta çıkarabilecek bir kabile isyan etmiştir, karşı gelmiştir, İslam'ı yok etmeye yönelmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh geçit vermemiş, üzerine ordu göndermiştir. İslam ordusuyla Müseylime'nin ordusu Yemame'de karşı karşıya gelmişlerdir. Yemame, Müseylime'nin topraklarıdır. Savaşın yapıldığı yere yakın, oldukça büyük, son derece bahçesi geniş bir kalesi vardır. Ordusu 40 bin kişiliktir. Üzerine gelen İslam ordusu 12 bin kişiliktir. 40 bin ile 12 bin savaşacak. Üstelik kendi topraklarındadır. Dolayısıyla lojistik arka desteğe sahiptir. Karnı toktur, dinleniktir. İslam ordusu sahralar aşarak gelmiştir. Yorgundur, aç ve susuzdur. Arka desteğe sahip değildir. Düşman topraklarında, bugünün ifadesiyle söyleyeyim, savaşı deplasmanda yapmaktadır. İki ordunun karşılaşması tehlikenin ilk sinyallerini vermiştir. Üstelik Müseylime ordusu bundan önce üzerine gelen iki İslam ordusunda bozguna uğratmıştır. Dolayısıyla ordusu moralli bir ordudur. Birbirlerine tutkun bir ordudur. Ancak bu sefer gelen ordunun başında Halid İbni Velid gibi gerçek bir savaş dahisi vardır. Tehlikenin bütününü ölçmüş biçmiştir ve orduyu üçe ayırmıştır. Bir tarafa muhacirleri bir sancak altında toplayarak yerleştirmiştir. Diğer tarafta ensarı ve diğer kabileleri. Bu taksim bile çok şey ifade etmiştir. Nitekim bu bölünme yapılınca herkes ne istendiğini anlamıştır. Bu sefer ne olacak? Muhacirler bütün can pahasına her şeyini ortaya koyacaklar. Muhacir tarafını göçertmeyecekler. Ensar dişini tırnağına takacak. Her şeyi göze alacak. Geçidi Ensar tarafından vermeyecektir. Diğer kabilelerde canlı ve merkezde tutulmaya çalışılmıştır ki onlar da geçit vermesinler diye. Ama bu bölümden düşman yol bulmayı başarmıştır. Buranın dağınık olduğunu, dağınık gruplardan oluştuğunu keşfetmiştir. Çok tehlikeli bir şekilde Halid İbni Velid'in çadırına kadar ilerlemişlerdir. Ama Halid meydanda olduğu için ele geçirememişlerdir. Bu savaş baştan sona ibretlik bir savaştır. Ama yiğitlerin, gerçekten muhacirlerin, o ilk her durumda vazgeçmeyenlerin, geri adım atmayanların, yılmayanların müthiş bir direnişi yaşanmıştır. Başta muhacirler herhalde birinci sırada. Başlarında Hazreti Ömer'in ağabeyi Zeyd var. Zeyd'in haykırışları, düşman üzerine saldırışı, gedikleri kapatışı, Allah'a ya Rab özür diliyorum. Resulullah'tan sonra bu yaşananlar için özür diliyorum. Senin huzuruna gelinceye kadar veya bu can bu bedende olmayıncaya kadar bir daha konuşmayacağı vaat ediyorum cümleleri, atılışları, oradaki gedikleri kapatarak hücumları ve bütün insanlığı mücahitleri coşkuyla naraları meşhurdur ve sonra bir daha hiç konuşmamıştır ve şehitler arasındaki yerini almıştır. En şanlı şehitlerinden birisi Hazreti Ömer'in abisidir. Çoğumuzun bilmediği, çoğumuzun tanımadığı çok yaman bir insandır Zeyd ibn Hattab radıyallahu anh. Şimdi belki kilidi açmada bu sefer Ensar'a nasip olmuştur. Savaş çok dengeli. İki taraf birbirine kilitlenmiş. Halid ibn Velid bu dengeyi çok iyi takip ediyor. Atının üzerinde ayağa kalkmış. Bütün gücüyle, bütün dikkatiyle kilitlenmiş savaşı süzüyor. Tam iki taraftan bir taraf her an bir panikleme yaşansa bir taraf çökecek. Böyle bir noktada Ensardan bir genç grubu ihtiyat birliği olarak almıştır. Benden emir gelmedikçe siz kıpırdamayacaksınız diye tembih etmiştir. Tam böyle iki tarafın dengeyi sağladığı, kıran kırana bir mücadelenin gittiği, her an paniğin yaşanacağı bir anda Medineli gençlere haykırmıştır.
ya fetel ensar

0: Medine genci demek. Bununla kimi kastediyor? Gençlerin başındaki komutanı. Bu kim? Bu da yine çok az tanıdığımız ama asla unutulmaması gereken bir başka insan. Enes'in ağabeyi. Enes'in ağabeyi. Bera İbni Malik. Ona sesleniyor. Gün senin günün diyor. İleri. Bera radıyallahu anh geriye dönüyor. Ey Medineli gençler. Bugün Medine yok. Bugün ya Allah için şehadet var veya zafer var. Üçüncü bir şık yok demiştir. İleri atılmıştır. Ok gibi düşmana saplanmıştır. Bulunduğu bölgeyi yırtmıştır. Arkaya sarkmayı başarmıştır. Arkadan süvari birliğiyle yay çizerek yeniden gelerek ordunun arka merkezine giriş yapmıştır. Müthiş bir dövüşçüdür. Tarihin gördüğü ender dövüşçülerdendir. Fazla cüsseli değildir. Hiç gözünü kırpmayan, korku nedir bilmeyen bir yiğittir. Çok geçmeden merkezi dağıtmıştır, bozmuştur, düşman ordusunun moralini çökertmiştir ve panik başlamıştır. Şimdi düşman kaçıyor, İslam ordusu kovalıyor ama o düşman gitmiştir, Müseylime'nin bahçesine sığınmıştır, çok geçmeden surlara adam çıkartılmıştır, kapılar kapanmıştır ve surlardaki siperden gelen İslam ordusunun üzerine yağmur gibi ok boşalmaya başlamıştır. Bir anda galibiyet, mağlubiyete dönebilecek, büyük zayiat verilebilecek bir andır. Böyle anlarda asıl yiğitler belli olur. Bera İbni Malik radıyallahu anh derhal arkadaşlarına eğittiği yiğitlerine kalkanları bir basamak gibi hazırlatmış, hafif bedeniyle atının üzerinden kalkanların üzerine, mızraklar üzerinde yükselen kalkanların üzerinden kalenin surunu, kalenin surundan da kapı yakınlarından kalenin içine 10 bin kişinin bulunduğu bahçeye atlamıştır.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin ya.

0: inatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın. Beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

önüne gelen insanları yararak kapıya ulaşmayı başarmıştır. Kapı kilidini vurarak kırmış, parçalamıştır. Bu sırada aldığı darbelerle kapının yanına yığılmış kalmıştır. Kapının içerisinden oluk gibi İslam cihat ordusu içeriye girmiştir. Bu bahçeden 10 bin müşrik ölüsü çıkmıştır. En az rakam bu. 20 bin, 27 bin gibi rakamlar da var. Bu bahçe tarihe Hadikatül Mevt, ölüm bahçesi olarak geçmiştir. Zafer böyle noktalanmıştır. Enes radıyallahu anh diyor, Bera'yı bulduğumuzda vücudunda yaralanmayan hiçbir yeri yoktu diyor. O zaferin haberini aldı mı, duydu mu, hissedebildi mi bilmiyoruz. Ama zaferin anahtarı olmuştur. Nasıl meydandaki direncin anahtarı Hazreti Ömer'in ağabeyi olduğu gibi, kaybedilmek üzere neredeyse olan bir savaşın anahtarı da kim olmuştur? Bera İbni Malik radıyallahu anh olmuştur. Tabii birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bera radıyallahu anh bütün bedeni yaralanmasına rağmen vefat etmemiştir. Kucaklarda ilk önce karargaha taşınmıştır. Halid İbni Velid irbiyi bir yara temizleyicisidir. Bütün yaraları tek tek uğraşarak o sarmıştır. Sonra Medine'ye taşınmıştır. Günlerce kalkamamıştır, kendine gelememiştir. Ama daha sonra gelerek yeniden şehadet arayışıyla cihat meydanlarına dönüş yapmıştır. Baştan aşağı ibretlik bir hayatı vardır. Bundan sonraki hayatı da daha ibretli olmuştur. Belki çok göze batıcı hale gelmiştir. Ama unutulmayacak bir insandır. Bunu şunun için söyledim. Bu savaşta gerçekten vazgeçmeyenler, direnç gösterenler, geri adım atmayanlar bu davanın en çok gönüllüleri, samimileri ve en bilgili olanlarıdır. Bu savaşta çok kurra kaybedilmiştir. Şehitler arasında kurra şehadeti çoktur. Mesela Zeyd'in sancağını Salim almıştır. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim almıştır. Salim radıyallahu anh, sakın sancağı geri adım attırma dediklerinde, bi'ze hamilul Kur'ani ene demiştir. Öyleyse ben net kötü bir Kur'an taşıyıcısıyım demiştir. Çünkü zirve dört kariden birisi odur. Kur'an-ı Kerim'deki en güçlü kıraat sahibi, dört insandan sahibiden birisi Salim'dir. Ebu Huzeyfe'nin azatlısıdır. Bu savaşta o da şehit olanlardandır. Ebu Huzeyfe ile beraber yıllar yılı efendisi olan, onu azat eden ama baba oğuldan daha çok birbirine yakın oldukları insanla beraber şehit olmuşlardır. Bu savaşta çok şehit verilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dönünce ordu şehitlerin haberlerini alınca Ebu Bekir'e müracaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i cem edelim. Hafızlarımız birer ikişer gidiyor. Onlar kaybolursa ne ederiz diyerek Ebu Bekir'e yüklenmiştir. Yüklenmiştir ifadesini biraz bilerek kullanıyorum çünkü ısrar etmiştir. Ebu Bekir buna mukavemet göstermiştir. Allah Resulü toplamadan gitti. Bir araya getirmedi. Bunu bir kitap haline getirmedi. Böyle bir şeyi benden istiyorsun. Onun yapmadığını ben nasıl yapayım demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun vaktindeyken vahiy devam ediyordu. Ama şimdi vahiy tamamlandı. Bir araya gelmesinde hiçbir mahsur yoktur demiştir. İfadenin geri kalanı şöyle. Hazreti Ömer'in gönlünü buna ısındıran Rabbim giderek Ebu Bekir'in gönlünü de ısındırdı. Bunun doğru olacağına inanmaya başladı ve bunun için harekete geçildi.

Daha önceden Kur'an-ı Kerim, biliyorsunuz ellerde kitaplar yoktu. Ellerde defterler yoktu. Ellerde ciltli defterler yoktu. Ve benzeri imkanlar yoktu. Kimisi onu bir deri parçasına yazıyordu. Kimisi hurma dallarının geniş bölümleri vardır, daha dar. Hurmanın kendi çıktığı kabı vardır. Yani hurma olacak şey püskül gibi bir kabın içerisinden çıkar. Böyle onu alsanız bir nevi kayık gibidir. Suda gayet güzel yüzer. Ortası boştur. O daha incedir. O tip şeyleri yazdılar. Kimisi kürek kemiği gibi enli kemikler üzerine de yazı var. Niye? Yazacak madde bulamıyorsunuz. Hatta yassı taş bulup yassı taşları üzerlerine yazan var. Pekala, ayetleri yazdınız. Sonra ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili kütüphane yok. Bunların hep aynı cins değil. Bunları bir ciltleyemiyorsunuz, bir kitap haline getiremiyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? Onları sandıklara dolduruyorlar. Belli kaplara dolduruyorlar. Yazıyor, ezberliyor, onun içerisine ondan sonra koyuyor, kapatıyor. Sandıklarda saklanıyor, küplerde saklanıyor veya herhangi bir kabın içerisinde saklanıyor. Böyle böyle oluşmaya, kimisi onu da yapmıyor, aklında saklıyor, bilgisinde saklıyor. Bu karar verilince bu vazife kime tevdi edilsin denilmiştir. Bunun için adam seçmeye bütün ısrarlarla gelmiş, kimin üzerinde durmuştur? Zeyd İbni Sabit'in üzerinde. Zeyd İbni Sabit genç bir insandır. Zekası çok ama çok keskindir. Zeyd İbni Sabit Medineli yıllarda en çok vahiy katipliği yapandır. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan, vahyin çoğunu artık o kaleme alan insandır. İyi bir hafızdır. Zeyd radıyallahu anh'ı belki biraz tanımak gerekir. Zeyd radıyallahu anh 13 yaşlarındayken Bedir Savaşı'na katılmaya kalkmıştır. Annesi var. Adı Nevvar. Nevvar çok zeki bir kadındır. Zeyd'in babasını hicretten 5 yıl önce Medine'de Evs ve Hazreç kabilelerinin arasında cereyan eden Buaz Savaşı'nda kaybetmişlerdir. Yahudilerin tahrikiyle önceden kardeş olan bu iki kabile birbirini kırıp geçirmektedir. Onların son ve acı savaşı Buaz olmuştur. İki taraf dengeli olduğu için Buaz'da çok can kaybı yaşanmıştır. Birbirlerinin evlerini de yakmışlardır, perişan etmişlerdir. Daha sonra Cenab-ı Allah İslam'ı nasip etmiş, İslam'la şeref bulunca bu savaşların yaraları sarılmıştır. İnsanlar kardeş olduğunu hatırlamışlardır. Kardeş olduğunu hatırlayan insanlar geçmiş günlerine gerçekten yanmışlardır. Bu yananların başında herhalde Zeyd'in annesi Nevvar gelir. Kocasını, Zeyd'in babasını cahiliye uğruna kaybetmiştir. İstemiştir ki 13 yaşındaki oğlu bu sefer hak davanın yanında Allah Resulü ile beraber hak dava için cihad etsin. 13 yaşındaki oğlunu savaşa göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün tren istasyonu içerisinde kalan Mescid-i Sükya var. Mescid-i Sükya'nın olduğu yerde konaklamıştı. Orası Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bahçesiydi. Bahçede kuyu vardı. Bu kuyunun yanında hem konaklamışlar, hem suyundan içmişler, hem de o konaklama devresinde namazlarını orada kılmışlardı. Mescid-i Sükya bunun hatırasına yapılmıştır. Orada orduyu teftişten geçirirken 13 yaşlarındaki Zeyd'i de görmüştür. Diğer çocukları ayırdığı gibi Zeyd'i de ayırmıştır. Zeyd radıyallahu anh'ın bir yere not ettiydim, kendi cümlelerini okuyayım. Cu'iltu fidâke ya Resulallah. Canım sana feda olsun demiştir. İzen li en ekune ma'ak. Ne olur senin yanında olayım. Ve yucaidu a'da Allahi tahta rayetik. Senin bayrağın altında düşmanla savaşayım. Ne olur bu izni benden esirgeme demiştir. Onun güzel bir üslupla dile getirdiği bu kelimeler Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitmiştir.
omuzlarına tutmuştur, kucaklamıştır. Ama izin veremeyeceğini söylemiştir. Dolayısıyla Zeyd'i geri göndermiştir. Zeyd'in eve dönüşü ayrı bir ibretliktir. Çünkü kılıcı kocaman. Kendinden büyük kocaman bir kılıcı var. Beline takınca da yerden sürünüyor. Bu sefer belinden çözmüştür. Hani değnek böyle isteksiz çocuklar eve dönerken değneğe sürüyerek gelir ya. Kılıcını sürüye sürüye eve varmıştır. Son derece üzgündür Bedir'de yaralamadığı için. Ama zeki bir çocuk daha sonraki günlerde çaresini bulmuştur. Allah Resulü'nün yanında yer almanın çaresini bulmuştur. Derdini annesine açmıştır. Annesi de akrabalardan birine. Ne olur demiştir. Zeyd'in hem hafızası çok güzel, hem yazısı çok güzel, hem kıraatı çok güzel. Allah Resulü'ne onu dinlet. Onun ısrarıyla akrabaları Zeyd'i Allah Resulü'ne götürmüşlerdir. Ya Resulallah, bu delikanlının Kur'an-ı Kerim okuyuşunu bir dinler misiniz demişlerdir. Allah Resulü Zeyd'in Kur'an-ı Kerim okuyuşunu dinlemiştir. Manaların, harflerin, vurguların yer yerinde yerli yeri buluşuna hayran kalmıştır. Ve o günden sonra küçük Zeyd Allah Resulü'nün vahiy katibidir. O gün Allah Resulü'nün yanında kalmayı başarmıştır. Giderek hem yazı güzelliği hem zeka kabiliyeti kendini belli etmeye başlamıştır. Yahudilerin zikzakları, manevraları, oyunları bir türlü bitmez. Yine böyle zikzaklı, manevralı bir toplantıdan sonra Efendimiz Zeyd'e dönmüştür. Zeyd, ben Yahudilere güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Güvenmiyorum demiştir. Bana Yahudi dilini öğren. Benim için Yahudi dilini öğren. Tamam ya Resulullah demiştir. Kaç günde öğrendi derseniz, 15 günde Yahudi dilini gayet seri yazacak, konuşacak bir şekilde öğrenmiştir. Bunda belki Yahudilerle iç içe yaşamanın da payı vardır. Birçok kelimeleri biliyor, şöyle olabilir. Ama bizim insanımız Almanya'da 30 yıl yaşıyor, hala düz Almanca konuşuyor. O da ayrı bir şey. Hepsi Tarzanca konuşmaya devam ediyor. Bu bir kabiliyet. Çok zeki birisidir. 15 günde Yahudi dilini çözmüştür. Peygamber Efendimiz'i bile hayrete düşürmüştür. Onun bu kabiliyetini Allah Resulü görünce Zeyd Süryanice'yi de öğren demiştir. Tamam ya Resulullah diyor, 17 günde de Süryanice'yi öğrenmiştir. Böylece hem Resulullah'ın vahiy katibidir, hem de artık tercüman olmuştur. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan bir insan olmuştur. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz biliyorsunuz son yılında, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i iki kere başlığı hatmedilmiştir. Bütün bunları gözden geçiren de bir insan olmuştur. O günlerde de Allah Resulü'nün yakınlarındaydı. Zeyd, bu Zeyd'e havale edilince üzerinde neredeyse ittifak edilmiştir. Zeyd radıyallahu anh diyor ki, dağları yüklen de taşı deseler bu kadar ağır gelmezdi diyor. Ama genç ve dinç insan bunu başarmıştır. Kimlerle istişare etmesi gerekiyorsa, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, daha nice diğer insanlarla, her birisiyle istişare ediyor, prensipler koyuyor. Daha sonra bütün sahabileri yanında yazılı olan ayet-i kerimeyi ve şahitlendirmesi gerekiyorsa şahitleriyle beraber yanına istiyor. Böylece ayet-i kerimeler Allah Resulü nereye koy dedi, bunun yeri neredeydi, ne şekildeydi, bütün bu bilgilerle beraber Musaf'taki yerini almaya başlamıştır. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i böylece cem etmiş, bu basit bir hadise değildir ve bütününü tamamlayarak anlak bir şekilde Halife Ebu Bekir radıyallahu anh'a teslim etmiştir. Biz yalnız Musaf deyince ve benzeri deyince ciltli bir kitap gibi zannediyoruz. Hayır, bunu sayfalar halinde o zaman cem etmiştir, bir araya toplamıştır ve sayfalar halinde, hani A4 mi diyoruz şimdi, A4 şeklindeki sayfalar halinde teslim etmiştir. Bu sayfalar Ebu Bekir radıyallahu

Allah'ın vefatı üzerine kime intikal etmiştir? Hazreti Ömer'e, Halife Ömer'e. Halife Ömer radıyallahu anh vefat edince yalnız bunu kime bırakmıştır? Daha henüz halife seçilmediği için o daha sonra kızı Hafsa'ya, Peygamber Efendimiz'in hanımı, annemiz Hafsa'ya teslim etmiştir. Osman radıyallahu anh da Hafsa'nın yanından bunu almamıştır. Hafsa'nın yanında durmuştur. Daha sonraki günlerde İslam orduları artık biliyorsunuz Kafkas dağlarına ulaşmıştı. O günlerde Ermenistan'da, Azerbaycan'da İslam orduları o çevreyi zorlamaya başlamışlardı, o bölgedeydiler. Burada yaşanan hadiseler arasında farklı kıraatlerin sıkıntısı da gündeme geldi. Farklı kıraatler deyince mesela Kufe'de kim vardı Irak bölgesinde? Daha ziyade Abdullah İbni Mesud ve onun kıraatı yaygındı. Yine Ebu Musel Eş'ari var. Ebu Musel Eş'ari'nin kıraatı Abdullah İbni Mesud'a yakındır. Onun kıraatı yaygındı. Şam bölgesinde Übey İbni Ka'b var. Sahabilerin en zirve kurallarından onun kıraatı yaygındı. Arada farklılıklar olunca seninki doğru, benimki doğru. Ben Abdullah İbni Mesud'dan duydum, ben Übey İbni Ka'b'dan duydum, ben Ebu Musel Eş'ari'den duydum ve benzeri dilden gelen, öğretilen kıraat farklılıkları sebebiyle ufak sürtüşmeler yaşanmıştır. Ama sürtüşmenin boyutu ne kadar ufak olursa olsun ne konusundadır? Ayet konusundadır. Allah'ın vahyi konusundadır. Dolayısıyla çok derin demektir. Bu hadise kimi ürkütmüştür? Huzeyfe radıyallahu anh'ı. Fitneden en çok çekinen Huzeyfe radıyallahu anh'ı ürkütmüştür. Dolayısıyla Huzeyfe radıyallahu anh döner dönmez halife Osman'a müracaat etmiştir. Osman radıyallahu anh Kur'an'ın nüshalarını çoğaltma kararı almıştır. Ve bu vazife yine kimin sırtına verilmiştir? Hayatta olan Zeyd ibn-i Thabit. Zaten Efendimiz öldüğünde genceciktir. Yine onu bulmuştur. Bu sefer 4 kişilik bir ekip oluşturmuş, komisyon oluşturulmuş. 3'ü Kureyşlidir. Zeyd Medinelidir. Başlarına Zeyd verilmiştir. İhtilaf halinde Kureyş lehçesi asıl olduğu için Kureyş lehçesi ise yazacaksınız denmiştir. Böylece Hafsa'dan getirtilen o sayfalar 6 diyen var, 7 diyen var, 9'a kadar çıkan var. 6 tanesinin adını net olarak bildiğimiz için 6 nüsa halinde çoğaltılmıştır diyelim. Bu nüshalardan birisi Mekke'ye, birisi Mısır'a, birisi Şam'a, birisi Irak'a, Kufe'ye, birisi Medine'ye gönderilmiştir. Bir nüsha da Osman'da vardır. Dolayısıyla Medine'de ne oluyor? 2 tane nüsha oluyor. Osman'da kalana üm denmiştir. Ana kitap manasına. Böylece artık mescitte duracak, milletin önünde duracak. İnsanlar kıraatta ihtilaf ettikleri zaman zihnimiz mi takıldı? Başka mı telaffuz ediyoruz? Açacaklar, o Musaf'a bakacaklar. O Musaf'ta neyse öyle okuyacaklar. Kıraat farklılıkları, mütevatir gelen, yer alan kıraat farklılıkları dahi onun içerisine işlenmiştir. Böylece herkesin kaynakları kendi bölgesine yerleştirilmiştir. Böylece koruma altına alınmıştır. Ancak daha sonraki günlerde yine de ihtilaf edenler bunun anas kitabında yani Hafsa validemizde bulunan, Hafsa validemiz vefat etmiştir, kardeş Abdurrahman'a geçmiştir. Hala ona müracaat ihtiyacı duyuyor. Orada da böyle miydi? Orada da böyle miydi? Halbuki oradan aktarıldı ve orada kesinlikle böyle. Ama o itiraz bir türlü gitmemiştir. Bunun üzerine Medine valisi olan Mervan o sayfaları getirmiştir ve yaktırmıştır. Bunu aktaranlar Mervan'ın, genellikle Mervan çok tenkit götüren birisidir. Ama Mervan'ı suçlamıyorlar. Bu ok nüshalar durdukça bu akıllardan gitmeyecek idi. Dolayısıyla bunu önlemek için böyle bir şeye ihtiyaç var idi. Haliyle yapılmasında fayda var diyorlar. Çünkü diğer 6 nüsa ittifakla 10 nüsanın aynısıdır. Ayrısı gayrısı yoktur. Böyle kalmasında fayda vardır. Bu zihin bulanıklığı da bundan sonra yaşanmamalıdır şeklindeki bir duyguyla bu konuda Mervan suçlanmıyor.
Diğerleri hep yaşamıştır. Bir tanesi biliyorsunuz Osman

nüshası İstanbul'a kadar, günümüze kadar gelmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim iyi düşününüz, hem binlerce insanın ezberinde var, hem 6, 7 veya söylenildiği gibi 9 nüshah çoğaltılıyor. Bu nüshaların varlığı sonraya doğru uzun yıllar, asırlar devam etmiş gitmiştir. Kur'an-ı Kerim'i birçok insan, sadece böyle değil, kıraat alimleri ortaya çıkmış, bunun tedrisi nasıl hadis ilminde bir çığır açılmış, tedrisi devam etmişse, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ilminde de hem Kur'an-ı Kerim'i kıraatıyla, tecvidiyle, tilavetiyle beraber olacak şekilde daha sonraki yıllara ve asırlara bırakılmıştır. Bir müddet sonra yine başka bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Kur'an giderek eskiden insanlar Arapçayı çok iyi bilen, dil inceliklerine meraklı ve meyilli, bu ciddi bir kabiliyettir. Biz de günümüzde dili giderek kaybettik ve dilimiz giderek fakirleşiyor. Zenginleşmesi gerekirken yılların geçmesiyle fakirleşiyor. Birçok kelimeyi kaybediyoruz. Yazık da ediyoruz. Böyle olunca bir de Arap asıllı olmayan dili sonradan öğrenenler devreye sıkça girmeye başlayınca kıraatlarda sıkıntılar çıkmıştır. Bu sıkıntılar neden meydana geliyor? Şöyle diyelim basit bir ifadeyle. Bugün önümüze hareketsiz bir kitap çıksa, kaçımız bu hareketleri doğru okuruz? Vallahu alem. Pekala, hareketleri bırakın, bir de noktaların olmadığını düşünün. Bu sefer hepten kaybolur. Evet, misal olarak söyleyeyim. Ben hareketsiz okuyacağımı kanaatini getiriyorum. Noktaları silseniz okuyamayacağımı zannediyorum. Bir de Arap dili böyle bir yapıdadır. Misal olarak söylüyorum. Bizden de Osmanlıca, iyi bakınız, Osmanlıca'da da hareke yoktur. Hareke yoktur ama kelimenin nasıl okunacağını bilirsiniz. O kelimeyi giderek alışkanlık haline gelince kalıp halinde okursunuz. Mesela cami yazıyor veya meclis yazıyor veya köprü yazıyor. Köprü kef harfi, vav harfi, b harfi, r harfi ve y iledir. Şimdi bunu bu şekilde kalıp olarak okumaya başlıyorsunuz. Kalıp olarak okuma şu demek, gözünüzün önünden harf harf geçmiyor, kelime kelime geçiyor. Kelime kelime geçiyor demek, içerisinde diyelim ki 5 veya 10 harf varsa bir harf gibi görüyorsunuz siz onu. Üstelik daha büyük ve şekilli gördüğünüz için gözünüzü yormuyor. Anladınız mı? Üstelik harfler kef gibi, b gibi, r gibi, y gibi kavisli harfler ve benzeri farklı olunca insanın gözü yorulmuyor. İnsanın gözü aynı tip renklere baka baka daha çok yorgunluk taşır. Gözü dinlenilince ara sıra deniz maviliğine, bazen ormanın yeşilliğine veya farklı renklere bakmak doğru olandır. Bu sefer dinlendirir. Latince'deki harfle ise, misal olarak söylüyorum, koruyamadıklarımızdan mısınız? Baştan aşağı yazın. K'nin ve bazı bacakları saymazsanız hepsi aynı şerit haline, birbirine çok benzer. Ve her harf gözünüzün önünden yürüyüş yaparak geçer. Bu göz yorucudur. Sonraki yıllarda gözlüğün artmasının sebebi, şimdi bir de televizyonlar devreye girdi, bilgisayarlar, ama baştan bir tanesi de budur. Şimdi eskiden dili asıl yapısı olan ve iyi bilen insanlar orada onu noktasız görse de, hareketsiz görse de rahat okuyorlardı. Daha sonra gelen Arapçanın aslını bilmeyen insanlar okumaya kalkınca, hareket hatası işleyince işin içerisinden büyük hatalar da meydana gelmiştir. Ne gibi? Cenab-ı Allah'tan hakkıyla alimler korkar yerine, haşa harekeyi değiştirsen Allah alimlerden korkar çıkarır mı? Bir hareke bu kadar büyük bir mana farklılığına sebep olur. Tekrar ediyorum.
Cenab-ı Allah

Hakkıyla ancak alimler korkar, ona göre davranır yerine haşa Cenab-ı Allah alimlerden korkar manası, bir tek alimlerden korkar manası gibi bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi bu ve benzeri Allah onlardan beridir diyor. Ve Resulehu okusanız ayrı, ve Resuluhu veya Resulihi okusanız ayrı. Ve Resuluhu, Resulü de beridir açıkar. Münafıklardan, müşriklerden, dalalet ehlinden Allah da beridir, Resulü de beridir. Şimdi ayet-i kerimede ve Resulihi okusanız Cenab-ı Allah Resulünden de beridir manası çıkar. Oraya koyacağınız bir hareket neleri değiştirir? Veya Şiilerin yaptığı gibi ve arculekum ilel kâbeyn yerine, ayağınızı yıkayınız yerine arculikum ilel kâbeyn derseniz ayağınızı meshedersiniz. Bu tip manalar da çıkar. Bu öbürleri bundan daha tehlikelidir esasen. Bu pratik hayatta şöyle yayılıp gidiyor ama öbürü imanla ilgili bir noktadadır. Daha ki tehlikelidir. Bu hadiselerin önüne geçebilmek için Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi gerektiği kanaati uyanmıştır. İlk önce Halil isimli bir dilci Kur'an-ı Kerim'i harekelemek istemiştir. Harekelemiştir. Noktadan önce harekelenmiştir Kur'an-ı Kerim. Böylece fetha yerine harfin üzerine bir nokta konmuştur. Kesre yerine harfin altına nokta konmuştur. Ötre yerine harfin sonuna konmuştur. Tenvin yerine iki nokta konmuştur. Alta, üste, sona. Şimdi hadise böyle olunca bir hayli ilerleme kaydedilmiştir ve okunmuştur. Ama sonraki yıllar için bu sefer bu da yeterli olmamıştır. Nokta ihtiyacı giderek kendini belli etmeye başlamıştır. Pekala, o günlerde nokta denmiyor adına, işaret deniyor. Ama bunun için işaret koyacaksınız, noktaları kullandınız. Onun yerine ne kullanacaksınız? Noktalama için ne kullanacaksınız? Bu sefer harekelemeyi sonraki ilim ehli değiştirmişlerdir. Harekeleme için ne kullanmıştır? Halil'in kullandığı nokta fetha için uzatılmıştır. Temelinde onun şeyi vardır. Uzatılmıştır. Çizgi haline getirilmiştir. Alta da çizgi, üste çift çizgi, alta çift çizgi. Ötre dediğimiz damme için ise vav harfi küçültülerek tek veya çiftli olarak kullanılmıştır. Öbür Halil'in koyduğu noktalarda noktalama için kullanılmıştır. Bir nokta, iki nokta, üç nokta, alta, üste yerlemiştir. Böylece Hicri 1. asrın sonuna doğru harekele Halil tarafından yapılmıştır. 2. asrın ortalarında ise ne olmuştur? Artık Kur'an-ı Kerim bugünkü bizim bildiğimiz manada harekeli ve noktalı hale gelmiştir. Bundan sonra da yine hem tevatür yoluyla dilden dile devam etmiştir, gönülden gönüle ezberle devam etmiştir, hem de artık yazılı olarak giderek nüshalar çoğalmıştır. İlk öncelere çok fazla nüsha yapılmasına çok hoş bakılmazken bu sefer yeterli değer verilmez arzusuyla hatta zaman zaman küfür diyarına Kur'an-ı Kerim taşınması bile yasaklanmıştır bu duygularla. Ne olmuştur? Sonraki devirlere giderek yayılmış hem yazılı hem de sözlü olarak aktarılmıştır. Oradan da ta günümüze kadar gelmiştir. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim sonraki asırlara bütünüyle intikal etmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar da artık bir daha yok olma tehlikesi kalmamıştır. Düşman da buna gücü yetmeyecektir. Başlarken bir cümle söyledik, yine onu tekrar edelim. Çünkü Cenab-ı Allah onu biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Bu koruma yazıya geçirerek olur, hafızların çoğalmasıyla olur, bugün gelip musafların bugünkü gibi çoğalmasıyla olur
ve artık dış

dünyadaki insanlar da Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye çalışan, bozmaya çalışan insanlar da Kur'an-ı Kerim'in tahrifinden ve bozulmasından ümidini kesmişlerdir. Bunu net söylüyorum. Vaktiyle bugün yine gündeme gelen Fransa ihtilali devresinde Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u işgal ettiği devrede Fransa böyle bir adım atmaya çalışmıştır. Bilerek atmaya çalışmıştır. İngilizler biliyorsunuz Hindistan'da ne yapmışlardır? İngilizleri destekleyen zihniyetler üretmişlerdir. Mezhepler mi diyelim, fırkalar mı diyelim, adına ne derseniz deyin öyle üretmişlerdir. Daha önce yine bir cümle kullanmıştım. Hindistan öyle bir diyar ki mümbit, ne ekersen büyüyor. Özellikle farklı din ve farklı inanç sistemi oluşturacaksın. Orada meydana gelen birçok yeni türetilen İngilizler tarafından bu tip mezheplerin arasında İngilizlere itaatı imanın şartlarından sayan mezhepler olmuştur. Bahailik türemiş, İsmailiye türemiş, işte nasıl diyeyim Ahmed İbni Kadyanilik türemiş, bitmek bilmeyen bir mümbit arazi. İman şartlarının içerisine İngilizlere itaatı sokuyor, koyuyor. Hiçbir tanesi de bu ya İngilizlerden önce neydi? O zaman İngiliz mi vardı veyahut da İngilizce irtibatı düşünmüyor. Sonraki yıllarda yani dalalet de bir garip. Şeytan süslüyor, püslüyor, batıl bir şeyi güzel göstermenin yolunu buluyor. Böyle var. Pekala bunu diyelim ki Cezayir'de yapma imkanınız yok. Fas'ta, Tunus'ta yapma imkanınız yok. Aynı şeyi Fransızlar nasıl temin etmeye çalışmışlardır? Kur'an-ı Kerim bastırmışlardır. Baskısı gayet güzeldir. Halka karşılıksız dağıtmışlardır. O yıllarda çok Kur'an-ı Kerim olmadığı için son derece kıymetlidir. Parasız dağıtmışlardır. Bir hafta sonra yaklaşık anlaşılmıştır ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinden 4 harf silinmiş. Minkom, mim, nun, kef ve mim. Bu kelime silinmiştir. Ayet-i kerime şöyle olmuştur. Ya eyyühellezine amenu, ati'ullaha ve ati'ur rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emri ve ulil emre itaat edin. Minkom, sizden olan, yani mümin olan, Allah için secdeye giden, Allah'ın dinini bütünüyle, kemaliyle kabul eden manası silinmiştir. Minkum silinmiştir. Şimdikiler de silemiyorlar, kafadan silmeye çalışıyorlar. Öyle. Üllemre itaat. Bir öğrenmiş, herkes söylüyor şimdi. Ama minkum durmadan unutuluyor. Bunu silmişlerdir. İddia da etmemişlerdir. Gün gelecek, unutulacak. Ve ondan sonra iddia edilecek Allah'a itaat edildiği gibi Resul'e de itaat edilecek, ulul emrede, devlet başında bulunana da itaat edilecek. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Nasıl emrediyor? Bu ayetle emrediyor. Bir hafta sonra anlaşılmıştır ki bu kelime silinmiştir Kur'an-ı Kerim'den. Bütün Cezayirliler ve bölgede bulunan insanlar meydanlara bu Kur'an-ı Kerimleri toplamışlardır ve Fransızların gözünün önünde ateşe vermişlerdir. Şimdi bu ümit kesildi. Şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Kimse, öyle diyelim, bunlar bu zihniyettekiler gerçekten Allah'ın emri nedir? Gerçekten neyi biz anlayacağız, neyi yaşayacağız yapmak yerine sündürme noktaları aralıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ne tarafı nereye sündürülür? Kimisi sündürmeyi toptan yapıyor. Tarihseldir, o devre hitap ediyor, bu devre hitap etmiyor. Haşa, Cenab-ı Allah o devirde hükümler var ama bu devirde hükümlerin ihtiyacını bilmiyor. Zamanla sınırlı Cenab-ı Allah'ın iradesi de ve bilgisi de. Kimisi onu yapamıyor, o çok uçuk bulunun geliyor aklına. İşte aslında şu şurada şöyleydi de bu kelimenin şu manası da var, oradan onu almak yerine buradan şunu alır da şu tarafa çekersek, sündürürsek, olmazsa bir de ayağımızı dayar, asılırsak, bu da olmadı, şuradan da dolandırırsak veya preslersek şöyle olur, böyle olur diye sündürmeye çalışıyor. İnşallah bunlar da gelip geçicidir. Bu devrede bu milletin cahil bırakılmışlığından, Kur'an-ı Kerim kültüründen uzaklaşmışlığından istifade etmeye çalışılıyor. İnşallah bunlar da sökmeyecektir.
bol

paça modası gibi, körüklü ceket modası gibi, şu modası gibi, bilinen ne gibi, bunlar da gelip geçecektir. Ama böyle bir devreyi, sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Elhamdülillah eskiye göre çok çok yol kat ettik. İnşallah daha da kat edilecek. Ama şu bir gerçek, Rahman'a kul olmak yerine iblise uşak olmayı tercih edenler canını dişine takarak çalışıyor. Müminler onlardan daha iyi çalışmak zorundadır. Daha gayretli olmalıdır, daha samimi olmalıdır. İçerisindeki komplekleri de atmalıdır. Çünkü biz gerçekten Rabbimiz ne buyurdu, bizi neyi emrediyor ve biz Rabbimin huzuruna nasıl varacağız, bunun şuurunu taşıyan insanlar olmak zorundayız. Bunu taşıdığımız, bu duyguyla yaşadığımız sürece her geçen gün biraz daha ilerleyecektir. Öbür tarafta gayret ediyor, şu da gayret ediyor. Bunun çatışmalarını görüyoruz. İnşallah gidiş iyiye doğru olduğuna inanıyorum ve ümidim var. Bir de Cenab-ı Allah müminlerin çalışmalarını, gayretlerine ayrıca bereket veriyor. Hala istediğimiz kadar kanalımız olmasa da, hala sesimizi duyuracağımız yerler olmasa da, hala kanallar yamukları çağırmayı tercih etseler de, şöyle olsa da böyle olsa da böyle bir çalışma, böyle bir mücadele kıran kırana devam ediyor. Cenab-ı Allah nasıl Kur'an-ı Kerim'in aslını muhafaza ettiyse, inşallah hayırlı insanları vesile ederek manasını da muhafaza edecektir. Buna da inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla geldiği için kesin bilgi ifade eder. Artık başka. Sadece nedir? İçerisinde müşterek dediğimiz bazı kelimeler var. İzaha muhtaç kelimeler var. Birkaç manaya gelen kelimeler var. Ufku açık, geniş kullanılmış kelimeler var. Mana enginliği taşıyan kelimeler var. Bu kelimelerin tespit ve tayininde de gerçekten iyi niyetli insana ihtiyaç var. Biz neden alimlerimize gerçekten hürmet gösterelim diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Ebu Hanife rahimeullah, Allah ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. İmam-ı Şafii rahimeullah, Rabbimiz ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. Ve İmam Malik diye, Ahmed İbn Hanbel diye diğer alimlerimiz de onların bu samimiyetini takdir ediyoruz. Farklı görüşe varsalar bile. Farklı görüşe varsalar bile. Basit olarak söylüyorum şimdi misal. Ebu Hanife ne diyor? Abdest ayetinde dört şey zikrediliyor diyor. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Allah Resulü nasıl yapmış? İlk önce elini yıkamış, sonra ağzına su vermiş, sonra burnuna su vermiş, sonra yüzünü yıkamış, sonra başını mesetmiş, sonra kollarını yıkamış, sonra ayaklarını yıkamış veya şey oldu. Şimdi bu şekilde anlatıyor. Demek ki diyor ayetiye Ebu Hanife rahimullah, yüz yıkamak farz, neden ayette var? Kolları yıkamak farz, neden ayette var? Başı meshetmek farz, neden ayette var? Ayakları yıkamak farz, neden ayette var? Elleri önceden yıkamak sünnet, Allah Resulü ayetten farklı olarak bunu da yapmış. Ağzına su vermiş, ayette yok ama Allah Resulü yapmış. Demek ki sünnet. Buruna su vermiş, demek ki sünnet. İşte ensesine meshetmiş, Hanbeliler mesela yok diyorlar ama Hanefiler diri kadar güçlü olmasa da var diyorlar. Şimdi bunları ne oluyor? Tamamlıyor, kemal erdiriyor. Allah Resulü'nün abdest alışını anlıyor, ayetleri de anlıyor. Şunlar farzdır, şunlar sünnetler diyor. Mesela aynı noktada İmam-ı Şafii Hazretleri niyet de farz diyor. Ebu Hanife diyor ki ayette yok. İmam-ı Şafii diyor ki bu ibadet, ibadet dediği niyetle olur. Şimdi hangisine haksız diyebilirsiniz? Hiçbirisine dememek doğru olandır. Hiçbirisine deme. Tertip farzdır diyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Ebu Hanife, bakınız ayet geliyor ama tertip farzından olduğuna dair biz bir iz bulamıyoruz diyor. Ama İmam Şafii diyor ki Allah Resulü, Cenab-ı Allah diyor, bakınız diyor ne kadar düzenli sıralamış ayetleri. Atıf zorluğuna rağmen bir sıra var diyor. Allah Resulü de abdest alırken hep öyle abdest alıyor. Bu tertip de farz olsa gerektir diyor. Buna ne diyebilirsiniz? Hiçbir şey diyemezsiniz. Pekala, ben tertibe uyarsam, baştan niyet edersem, bütün azalarımı yıkarsam, bütün imamlara göre abdest sahih olur. Gayet de güzel olur. Bunu yapmak yerine oradan onu buradan zikzak çizmeye meyil değil. Hayır, yani bir şeyi yapınca güzel yapmak, doğru yapmak ve bu insanları da bu bilgiyle hareket ettikleri için doğru olan takdir etmektir. Ne bunda Şafii'nin bir menfaati var, ne bunda Ebu Hanife'nin bir menfaati, ne de meşhur olacağım duyguları var. Böyle bir dertleri tasaları yok, olmamış zaten. Hayatları da öyle yaşamışlar, o da olmamış.

Bu duyguyla hareket eden insanlar çoğaldıkça, el ele verdikçe gelecek günlerin biz güzel olacağını inanıyoruz. İnşallah güzel olur. Burada durdum. Çünkü sorular gelecek. Taşınca da tehlikeli oluyor. Zaten hep taşıyoruz galiba. Biz bir kenardan başlayalım. Başlayınca nasıl olsa gerisi geliyor. İnşallah haftaya sünneti dolayısıyla işleyeceğiz. Şimdi bir şey diyeyim başlarken. Fazlur Rahman'ın kadının şahitliğiyle ilgili bir bilgisi aktarılıyordu arkadaşlar. Okuyayım olduğu gibi, haksızlık olmasın. Geçen gün bir sohbette kadının şahitliği konusunda okuduğumuz Fazlur Rahman'ın kitabında ayette kadının şahitliği erkeğe göre 1'e 2 değil, aslında o devirde ticaret ve vadeli borçlanma konusunda kadınlar pek bu işleri bilmediği için öyle deniyor. Yoksa her konuda bir erkeğe karşı iki kadın şahit istenmiyor. Bu konunun aslı nedir? Bir, cevap veriyorum. Fadlur Rahman ilim alanında ciddi, hiçbir ağırlığı olmayan bir insandır. Hadiseye buradan başlayayım. Ben Türkiye'ye gelinceye kadar yemin ediyorum adını bile duymamıştım. Burada meşhur. Niye meşhur? Böyle fikirleriyle meşhur. Oradan başlayayım. Bulanık fikirler söylemeye meyilli bir insan. Çok ciddi bir birikimi var mı? Bunu ben söyleyemiyorum. İki, bu fıtrat meselesi. Bir zamanlar Beyoğlu'ndan kadınlar, başlarında meşhur artistlerden birkaç tanesi varsa, yürüyüş yapacaklarmış. Nereye? Dolmabahçe'ye. Bizim gençler de o zaman abi dediler, dağıtalım mı şunların şeyini, yürüyüşünü dağıtalım mı? Çünkü o çok rezil şeyler söylediler. O rezil olacağı biliniyor zaten. Ben de çok kolay dedim. Ne yapabiliriz diye çok kolay dedim. 5-10 tane fare yakalayın, gidip salıverin, darmadağın olurlar. Niye? Bu fıtratların da var. Fıtratta olan bir şeyi inkar doğru değil. Bunun için. Bu da böyle güzel. Şimdi şahitlik, kadının fıtratında bu nevi şey vardır. İstediğini unutmaz. Hafızası daha zekidir. İşine gelmeyeni unutur. Unutmak ister çünkü. Bizde de öyle var. Ben bir şeye değer vermiyorum, unutuyorum. Sonradan da o şey değerleniyor. Unuttuğum için üzgünüm. Yani adını unutuyorum. Baştan o değeri versem unutmayacağım. Şöyle diyeyim isterseniz, takılıyorum ben zamana. Kadınların çoğu iyi adres bilmezler. Ama köşeyi dönerken var olan perdeciyi, güpürcüyü çok iyi bilirler. Ona göre tayin ederler. Niye? Dikkatini o çekiyor. Hadise hayatın içerisinde bugünkü kadınlar alışveriş yapmaktan anlıyorlar da ticaretin zikzaklarında hala biliyorlar mı? Ben kesinlikle çok daha iyi bildikleri kanatında değilim. Neden? Topla hanımlara bir kitabı, alışveriş hukukunu bir okut da bak. O zaman dikkatlerini bir başka konuyu anlattığın kadar veyahut da okuttuğun kadar çekmiyor. Bu da değil, ölçümüz bu da değil. Bundan önce bir şey daha var esasen. Cenab-ı Allah bir şey daha, kadınların çok mahkemelere düşmesini de istemiyor. Şahit demek çilelik demektir. Ve mahkemeye düşmek üzgün olmadı demektir. Ben bir mahkemeye gittim, 80 yaşındaki bir insanı hakim azarlıyordu. Niye? Üstü bunu doğru bulmadığı için. Adam anlatmaya çalışıyor, bu onunkunu anlamıyor. Adamcağızı azarlıyor. Şimdi adamcağız dese ben buraya hem şahitliğe geliyorum hem de sizin ağız kokunuzu dinlemeye geliyorum dese, biz alışmışız da karşı çıkamıyoruz, etmiyorum şahitlik deyip çekip gitse, hani temele demişler ya, temele ben, hakim bey demiş, bu şahitlik yapıyor ama ben bu adamı tanımıyorum. Temel dönmüş ona, sen beni tanımıyor musun? Tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum demiş, gitmiş şahitlik. Şimdi küsse gitse ne olacak? İkide bir de her hadisenin bu bir. Bir de kadınlar fıtraten yufka yüreklidir. Kolay acır. Birisini dayak yerken görse ona acır. Belki adam 50 kere sopayı hak etmiş de birisidir. Ama acır. Niye dövülüyor diye. Onun fıtratına bu uygun. Çok defa bunları değerlendirmekte. Bir insan ağlayarak ona dert yansa, benim 5 çocuğum ne olacak? Ben onlara şimdi hapse gidersem diye gözyaşı dökse tesir eder. %80-90 tesir eder. Bundan. Yoksa tekrar ediyorum, bir kadın hepimizden daha faziletli olur mu? Topumuzdan daha faziletli olur. Bunda şüphemiz yok. Bu fıtri mesele. Farklı yerlerde dile gelmesi de şöyle. Mesela cinayet hukukunda kadının şahitliği hiç kabul edilmiyor. Sadece o mesele. Cinayet hukukunda hiç kabul edilmiyor. Ön delil gibi kabul edilip iz takip ediliyor. Sırf onun şahitliğiyle hareket edilmiyor. Çünkü cinayete bakma ve değerlendirme zorluğu hissediliyor onun için. Ama mesela çocuk doğumu konusunda erkenki kabul edilmiyor, kadınınki kabul ediliyor.

kim kimin annesidir, kim kimden süt emmiştir ve benzeri konulara gelince hanım tabii ön tarafta. Dolayısıyla şahitlik tek kalem değil. Mesela evlilik konusunda iki şahit, evet bir kadın iki erkek şahit olabiliyor. Ama dört kadının şahitliği iki erkek bir kadın bir erkekine kabul edilmiyor. Çünkü bu evlenen kızcağız varsa kadın günün birisinde bunlara karşı çıksa, şöyleyse böyleyse aralarında nefret meydana gelse dördü birden inkar eder mi edebilir. Hiç kızmayın kırılmayın bana, fıtratta var. Kadıncağız bana telefon ediyor. Hocam diyor kayınvalidesiyle görümcesine kızmış. Onların yaşadığı dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Onların teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek istemiyorum diyor. Hocam kızacağını biliyorum ama diyor onlar cennete girecekse ben girmeyeceğim diyor. Şimdi bu duygu yükü. Bu kadına yaklaşıyor, yakışıyor. İşte çocuğuna o sayede şefkat gösteriyor. O sayede beylere çok havadan attığına bakmayın. Kadınların şefkatine ihtiyacı vardır. Merhametine ihtiyaç vardır. İlgisine ihtiyaçları vardır. Çantasını onun hazırlamasından daha çok duyar. Kendi hazırladığı zaman içerisine çok az madde koyar. Gittiği zaman bakır hanım çok şey koymuş ama iyi ki şunu da koymuş dediği dünya kadar şey olur. Gurbete giderken hanımlar çantayı hazırlıyorlarsa çantada lüzumdan fazla eşya bulunur. Erkekler hazırlıyorsa lüzumdan az bulunur. Ve benzeri bu fıtrat ona yakışıyor. Yani bunları faziletlilik veya faziletsizlik meselesi saymak değil, yaratılış farkı olarak kabul etmek doğru olandır. Bir gençleri kampa gönderiyoruz, gülerek geliyorlar. Kızları gönderiyoruz kampa, üçüncü gün feryadı figan. Ne evin içerisine? Gençler çadırda kamp yapıyor, kızlar evde kamp yapıyorlar. Pencereden içeriye böcek girmiş. Böcek savarlar buradan hareket ediyorlar, yere ulaşıyorlar, işte böcekleri temizliyorlar, gerisin geri geliyorlar. Bu fıtrat meselesi, bu böyle. Yoksa bu şey değil, böyle. Sündürmeye de gerek yok, öyle yani kadının şahitlik konusunda yapacağı her yerde bir değil, her alanda bir değil. Ebul Esved'le düeli olduğunu biliyoruz, doğru, doğru. Ebul Esved'le düeli, ilk harekeyi koyanın Ebul Esved'le düeli. Halil daha sonraki harekeyi koyan, kusura bakmayın, doğru. Evet ilk harekeyi nokta şeklinde koyan Ebul Esved Düeli hareke daha sonra harekeye Halil. Günümüzde halen kıraat farkları vardır. Bunların anlamı itibariyle değişikliği ifade ediyor mu? Hayır. Kırmızı günümüzdeki kıraat farkları mana açısından değişiklik ifade etmiyor. Bazı kıraat çeşitlerinde daha mı yoğun yani şeddeli olduğu için daha mı yoğun daha mı hafif şeklinde aynı mananın yoğun olup olmaması konusunda farklılık var ama farklı bir mana ifade etmiyor. Ulul emre itaat konusunda Muhyiddin Arabi'nin Hazreti Hüseyin Muaviye'ye karşı kıyam ettiği için haksız olduğuna ne olursa olsun ulul emre itaat etmeli dediği doğru mudur? Muhyiddin Arabi'nin bu konudaki sözünü bilmiyorum ama Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Bu genel bir prensiptir. Bunu kim de söylerse söylesin. Üstelik Hazreti Hüseyin radıyallahu anh biliyorsunuz görüşmek istemiştir. Görüşmek fırsatı da. Belki görüşmek istediğinde koyacağı şartlar, Allah'ın hükmüne neler olduğu bilmiyoruz. Genellikle iyi hükümler olacağına inanıyoruz. Üstelik Muaviye'den de Aziye'de Zeyd, Zeyd'in özellikle halifeliği konusunda sıkıntılar vardır. Yani şer'i açıdan Zeyd halife kabul edilir mi? Edilir demekte zorlanıyor. Çünkü İslami bir üslupla gelmemiştir. Kahır ve galebe yoluyla gelmiştir. Miras amca, hala, dayı gibi ikinci kuşak akrabalara düşer mi? Birinci kuşak yoksa düşer. Önünde insan varsa düşmez. Bu ayrı bir konu. Üzerinde durmak lazım. Çünkü mesela oğul varsa yani ölen insanın oğlu kızı varsa amcaya gitmez. Oğul kız varsa gitmez. Dayıya babadan akrabalar yoksa zevilerham diyoruz. Daha sonra üçüncü birkaç basamak sonra ancak gider. Bu miras konusu şıkları var, detayları var. Ayrıca sorulması lazım. Annenin mirasını anne tarafı, babanın mirasını baba tarafı mı alır? Hayır. Misal olarak söylüyorum. Bir kadın öldü. Geride kocası varsa, çocukları varsa koca dörtte bir, çocukları yoksa ikide bir alır. Geriye kalanı diyelim ki bir kızı bir oğlu varsa oğlan kız alır. Hiçbir tarafa gitmez. Ne baba tarafına gider ne anne tarafına gider. Miras hukukunun detayı var. İmam-ı Azam Hazretleri nerede ne şekilde vefat etmiştir sorusu o derse gelinmediğini gösteriyor. Öyle mi?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla anın.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari sohbetinde bir aradayız. Sahih-i Buhari'de 58. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu nevmir ricali fil mescidi. Erkeklerin mescitte uyumasına dair hadisi şerifler. وَقَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Enes bin Malik Hazretlerinin talebesi Ebu Kilabe, üstadı Enes bin Malik'ten naklediyor. قَدِمَ رَحْتٌ مِنْ عُقْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ Ukul kabilesinden bir grup insan geldiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyaret etmek için İslam'a girmek ve İslam hakkında

hakkında bilgi almak için geldiler ve Suffe'de kaldılar. Suffe, yoksul, genç, bekar kimselerin kaldığı, tabir caizse Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özel talebelerinin kaldığı, üzeri hurma dallarıyla örtülü Mescid-i Nebevi'ye bitişik İslam tarihinin ilk yatılı okulu. Burada Suffe'de kalanlar dolayısıyla Mescid-i Nebevi'de veya Mescid-i Nebevi'ye bitişik yerde gecelemiş olmaktadırlar. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz İmam Bukhari Hazretleri anlatıyor. Haddethena Museddet. Kale haddethena Yahya an Ubeydillah. Kale haddetheni Nafi'. Kale akhbarani Abdullah ibn Umar'a ennehu kâne yenâmu ve huve şâbbun a'zebu le ehle lehu fi mescidin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye bağlılığı ile tanınmış olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma genç, bekar bir Müslüman olarak Mescid-i Nebevi'de zaman zaman uyurdu. Bu hadis-i şerif mescitte herhangi bir şekilde uyumanın caiz olduğunu göstermiştir. Abdullah İbni Ömer mescitte uyumanın, camide uyumanın caiz olduğu kanaatinde olan kimselerden biri. Kunna nebitu fihi ve nakilu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında zaman zaman öğle namazı sonrası, zaman zaman geceleri Mescid-i Nebevi'de gecelerdik, uyurduk diyordu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen ifadeye göre لَا تَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ مَرْكَدَ. Mescidi uyuma yeri, otel, han olarak kabul etmeyin diyordu. Ve yine اِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ لِسَلَاتٍ فَلَا بَأْسًا. Abdullah İbni Abbas'tan bir başka ifade, bir namazı beklemek için veya bir namaz sonrasında Mescid-i Nebevi'de uyuyan kimsenin bir mahzuru yoktur ifadesiyle farklı iki görüş nakledilmektedir. Abdullah İbni Mesud, Tavuz, Mücahit ve İmam Evzai gibi zatlar mescitte uyumanın mekruh olduğunu ifade etmişlerdi. Yine sahabe-i kiramdan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zaman zaman mescitte uyuduğunu ifade etmektedirler. وَقَدْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاتٌ مِنَ السَّلَفِ بِغَيْرِ مَحْذُورٍ لِلْاِنْتِفَاءِ بِهِ فِي مَا يَحِلُّ كَالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجُلُوسِ وَشِبْهِ النَّوْمِ مِنَ الْاَعْمَالِ. Ve yine selefi salihinden zaman zaman mescitte uyuyanlar olmuştur. Abdeste, gusle riayet etmek, mescidin adabına önem vermek şartıyla Mescid-i Nebevi'de özellikle yolcuların, gariplerin, kimsesizlerin, evsizlerin uyumasına izin verilmiştir. Ama mescidin sürekli bir yatakhane gibi kullanılmasına müsaade edilmemiştir. Özellikle Ramazan ayında, özellikle Ramazan ayının son 10 gününde itikaf için mescitte kalanlar gayet tabi olarak mescitte uyumuşlardır. İtikaf gibi manevi bir kamp olarak nitelenecek bu ibadet esnasında mescitte kalan kimse ibadetle, zikirle, tefekkürle, Kur'an tilavetiyle, ilim halkalarından istifade ile, salavat-ı şerife ile mescidi

değerlendirmektedir. Bunun yanında gayet tabii olarak 24 saat mescitte kaldığı için mescitte kısmen de olsa uyumaktadır. Bir sonraki hadisimiz Haddetena Kuteybe ibnü Sa'idin kâle haddetena Abdülaziz ibnü Ebi Hazim'in an Ebi Sehl ibni Hazim'in an Sa'din kâl Câe Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem beyte Fatımete. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatıma'nın evine geldi. Felem yecit Aliyen radıyallahu anhu fil beyt, Hazreti Fatıma'nın evinde Hazreti Ali'yi göremedi. Fekale eyne ibnu ammik, amcanın oğlu nerede diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eşin, kocan, beyin nerede yerine böyle bir ifadeyi tercih etti. Kâlet kâne beyni ve beynehu şey'ün, benimle eşim arasında bir ihtilaf konusu vardı. Fe gâda beni, bana kızdı. Fe harace çıktı. Felem yekil indi, benim yanımda kalmadı. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem l'insânin, aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz birine undur eyne huve, Hazreti Ali nerededir bir bakar mısın diye söyledi. Fecae fekale ya Resulallah huve fil mescidi rakid, o mescitte uyuyor cevabını verdi gelen zat. Fecae Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve muttaciun kad sakata ridauhu an şikkihi ve asabahu turab. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geldiğinde Hazreti Ali'yi uzanmış olarak gördüm. Üzerinden elbisesi düşmüş ve vücuduna toprak isabet etmişti. Fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsehuhu anhu, o toprağı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yüzünden ve vücudundan silerken o yekulu şöyle diyordu. Kum ya Eba Turab, kum ya Eba Turab. Hazreti Fatıma-tü Zehra ile Hazreti Ali radıyallahu anh arasındaki ihtilaf konusu Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istemesiydi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma-tü Zehra buna razı olmadı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikinci evliliğine itiraz etmemekle beraber bir peygamber kızıyla bir Allah düşmanının kızı aynı kimsenin nikahı altında bulunamaz diye, bulunmamalı diye Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu onaylamadı. Hazreti Ali radıyallahu anh işte Hazreti Fatıma ile aralarında geçen bu tartışma sebebiyle o gün öğle vaktinde istirahatini mescitte yapmayı uygun gördü ve mescitte uyuyakaldı. Yanağına toprağın izi yanaklarında mevcuttu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kum ya Eba Turab derken ey topraklı ifadesiyle aynı zamanda onun mütevazi olduğuna işaret ediyordu. Ebu Turab kelimesi Arapçadan hem topraklı demektir hem de alçak gönüllü, mütevazi insan anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir taraftan toprağı silerken bir gerçeğe işaret ediyor. Bir taraftan da onun mütevazi olduğuna işaret ediyordu. Burada bir kayınpeder olarak, bir kız babası olarak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Fatıma'nın babası, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kayınpederi olarak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızı ve damadı arasını en güzel ifadelerle bulmuş ve bu güzel ailede ondan sonra bu gibi problemler meydana gelmemişti. Burada fihi cevazu duhulil validi fi beyti veledihi bi gayri izni zevciha, babanın kızının evladının evine kocasından izin almaksızın girebileceğine işaret vardır. Fihi isti'tafu şahsi ala gayrihi bi zikri ma beynehuma minel karabe. Bir kimse bir kimseye hitap ederken arada

şefkat, merhamet, saygı ve sevgiyi uyandıran ifadeler, aralarındaki hemşerilik, akrabalık, kısımlık ifadelerini kullanması da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti oluyor. Yeğenim diyorsunuz, hala oğlum diyorsunuz, hitap ederken ismiyle değil de gelin kızım diyorsunuz. Bu gibi ifadeler, sevgi ifadeleri ve şefkat ifadeleri caizdir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amcanın oğlu nerede derken Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın aynı zamanda yani sadece eşi olmadığını, amcasının oğlu olduğuna da bir nevi işaret etmiş oluyor. فِهِ اِبَاحَةُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْفُقَرَى وَلِغَيْرِ الْغَرِيبِ Yolcu olmayanlar, yoksul olmayanlar da mescitte uyuyabilirler. وَكَذَا الْقَيْلُولَ فِي الْمَسْجِدِ Mescitteki öğle uykusu, sıcak bölgelerde, uzun yaz günlerinde öğle uykusu meşhurdur. Yaz geceleri kısa. İşte bu öğle uykusunu mescitte geçirmek de caizdir. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh lem yekil inde Fatıma'te öğle istirahatini Hazreti Fatıma'nın yanında değil ve name fil mescit mescitte uyuyarak geçirmiştir. Evet. Şöyle bir hadisi şerif var. Cübeyr İbni Mut'im'den rivayet ediliyor. La temne'ul kailete fil mescidi mukimen ve la dayfen. İster yerli, ister misafir olsun, mescitte öğle uykusunu mescitte geçiren kimseye engel olmayın ifadesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmektedir. Fihi mudaratu sıhri ve tesliyetu emrihi fi gıyabihi. Hısımlarla güzel geçinmek, tesellide bulunmak ve arayı hoş tutmak yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti seniyelerinden. Burada fihi cevazül tekniye bi gayril veled, çocuk ismi anılmaksızın künye kullanılması, böyle güzel lakaplar takılması da caizdir. Fihil fadiletül azime li Ali ibn Ebi Talib kerramallahu vechhe, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın burada değerine de işaret edilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından alçak gönüllü, mütevazi diye övülmesi onun değerini, kıymetini, önemini göstermektedir. Kale'l müellif rahimehullah haddetene Yusuf ibn İsa. Kale haddetene ibn Fudayl'in an ebihi an ebi Hazim an ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal. Lekad ra'aytu 70 min ashabis suffe. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm. Mâ minhum raculun aleyhi ridâun. Hiçbirinin üzerinde baştan sona şöyle takım elbise diyebileceğimiz gayet güzel elbise yok. İmmâ izâr ve immâ kisâ. Ya belinden aşağıya bir örtü bağlayanlar veya başından dizlerine kadar bir elbise. Kad rabatû fî ânâkihim. Boyunlarına geçirmiş, boyunlarına aşağıya bu şekilde bir elbisesi olanlar vardı. فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ Kimisinin elbisesi dizlerinden biraz aşağıya kadar iniyordu. وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَابَيْنِ Kimi topuklarına kadar iniyor. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَ عَوْرَتُهُ İç elbisesi bulunamadığı için aman açılmasın diye görünmemesi gereken yerler açılmasın diye zaman zaman elbiselerini topluyorlardı. Yani burada Suffe ashabının yoksul, kimsesiz, garip kimseler olduğu ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dersinden, sohbetinden, ilminden, nurundan, irfanından istifade etmek için Mescid-i Nebevi'nin yanı başında kaldıkları ifade edilmektedir. Ebu Hureyre de bu talebelerden biridir. Bir sonraki baba geçiyoruz. Babu salati ize kadime min sefer. Yolculuktan dönüşümüzde kılacağımız namaz. As-salah ize kadime min sefer. Yolculuktan geldiği zaman Aleyhissalatu vesselam Efendimizin namaz kılması. Ve kâle Kâb ibn-i Mâlik kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem
İzâ kadime min seferin bed'e bil mescidi fe sallâ fîhî. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz bir yolculuktan geldiği zaman önce Mescid-i Nebevi'ye uğrar ve orada iki rekat namaz kıldıktan sonra evine giderdi. Yolculuk adabından biri, yolculuğa çıkarken, uzun yolculuğa çıkarken eğer mekruh vakit değilse iki rekat yolculuk namazı kılınması müstehaptır. Ve sonra yolculuk dönüşünde bu namazın evde değil, camide, mescitte kılınması müstehaptır. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculuğa çıkarken evinde iki rekat namaz kılar ve yolculuk duasını okuyarak çıkardı. Yolculuk dönüşünde de Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılar, sonra evine girerdi. Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Almanya'da bir Ramazan vaazlı münasebetiyle gitmiştik. Orada çok değerli bir Suriyeli Doktor Fadıl Üveyce diye bir şahsiyetin evindeyiz. Yolculuğa çıkarken Halil İbrahim Hoca buyur dedi, bir yolculuk duası yap. Anlamadım dedim. Yolculuk duası, sefer duası, dua-u sefer. İlk defa yolculuk duası diye bir şey duyuyordu. Biz sünnetten, edepten, hadis-i şeriflerden ne kadar uzak bırakılmışız. Hayatımızın her olayı ile ilgili dualar vardır. Evden çıkarken okunacak dua, eve girerken okunacak dua, toplantı sonrasında okunacak dua. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin farklı olaylar karşısında okuduğu dua, akşam yatarken yatağımıza yattığımızda okuyacağımız o belirli namaz sureleri dışında yatağa girme duası, sabahleyin kalktığımızda okuyacağımız farklı dualar. Bu dualar arasında mesela yemek duasını özellikle toplu haldeki yemeklerde ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Ama bir yolculuk duası var. Önce ayetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sakhara lena hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn diye başlıyor. Sonra Allahümme inna nes'eluke fî seferina hâzel birra ve takva. Allah'ım bu yolculuğumuzda iyiliği, takvayı senden niyaz ediyoruz diye okunan uzunca bir dua. Hani hacca giderken, umreye giderken şöyle uçakta ilk defa bu yolculuk duasını tok sesle okuyan, Arabi ifadeyle okuyan bir kimseden duyanlar, ya ne güzel, demek ki böyle bir yolculuk duası varmış diye belki de ilk defa bu duayla tanışıyorlar. Evet, bu dualar elimizde, önümüzde yazılı olduğu takdirde, sürekli tekrarlandığı takdirde ezberlenecek. Yolculuklarımız kazadan, beladan, cezadan, sıkıntılardan, problemlerden emin bir yolculuk olarak gerçekleşecektir Allah'ın izniyle. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolculuk sünnetlerinden biri, dönüşte, yolculuk dönüşünde, özellikle uzun yolculuklardan döndüğünde önce mescitte iki rekat namaz kılar, sonra evine girerdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. 89. hadisimiz, Haddetena Hallad ibn-i Yahya, kal haddetena Mis'ar, kal haddetena Muharib ibn-i Dithar, an Cabir ibn-i Abdillahi radiyallahu anhuma. Genç sahabi, en çok hadisi şerif rivayet eden sahabe-i kiram arasında yer alan Cabir anlatıyor. Kale, eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fil mescid. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sırada mescitteydi. Mescid-i Nebevi'de bulunduğu bir sırada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim. Kale Mis'ar, bu hadisi şerifi rivayet eden Mis'ar diyor ki, Urahu kale duha, öyle zannediyorum ki kuşluk vakti dedim.
Fekal.

salli rekateyni, iki rekat namaz kıl dedi. Ve kâne li aleyhi deynün, benim aleyhissalatü vesselam efendimizden alacağım vardı. Fe kadâni ve zâdeni, bana borcunu ödedi, biraz da fazla verdi. Burada kuşluk vakti Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki rekat namaz kılmasını tavsiye etti ve bana olan borcunu ödedi, biraz da fazla verdi ifadesini kullanıyor. Tabii bu hadis-i şerif bu başlıkla ne kadar ilgili diye sorulabilir. Hadisi şerh eden Gaziantep asıllı Bedreddin el-Ayni merhum diyor ki, bu hadis-i şerifi burada müellifimiz biraz özet olarak nakletti. Bir başka yerde şöyle anlatıyor. Cabir Hazretleri, kuntu ma'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin. Bir gazvede, bir askeri harekat esnasında peygamberimizle beraberdim. Veştara minni cemelen bi ukiyye. Bir ukiyye karşılığında bir deve benden satın aldım. Sümme kadime Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem kabli. Sonra peygamberimiz Medine'ye benden önce geldi. Ve kadimtu bil gadati, ben de sabahleyin ancak gelebildim. Kuşluk vakti. Fe vecettuhu ala babil mescid. Peygamberimizi mescidin kapısında buldum. Kale el ane kadim, şimdi mi geldim dedi. Kultu naam, evet dedim. Kale fedhul fesalli rak'ateyn. Yolculuktan yeni dönüyor Cabir Hazretleri. Mescide gir, iki rekat namaz kıl buyurdu. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz kuşluk vakti olması sebebiyle, kuşluk namazı da olabilir ama özellikle müellifimiz bu hadisi şerifi yolculuk dönüşü mescitte kılınan namaz babında zikrettiğine göre, yolculuk dönüşünde peygamberimiz sadece bu namazı kılmakla kalmamış, aynı zamanda Cabir Hazretlerine bu namazı tavsiye etmiştir. İhmal ettiğimiz, pek farkında olmadığımız nafile namazlardan biri. Yolculuk dönüşü kılınacak bu namaz hayatımızda yer almalıdır. Yolculuğa çıkarken iki rekat, eğer mekruh vakit değilse bu namaz yolculuk namazı, evde kılınmalı. Yolculuk dönüşünde bu namaz mescitte eda edilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her fırsatta Cenab-ı Hak'la olan manevi irtibatı takviye etmemizi emretmektedir. Günümüz insanı sıradanlaşan bir hayata sahip. Giderek manevi terbiyeden, manevi eğitimden, manevi özelliklerden kopuyoruz. Yani kıldığımız namazlar, yaptığımız dualar da bir şekil haline dönüşüyor. Bir merasim haline dönüşüyor. Halbuki Rabbimiz Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim, kad eflehel mu'minun ellezinehum fi salatihim haşi'un. Namazlarında gönlü ürperen müminler gerçek anlamda kurtuluşa erecek olanlardır buyurmaktadır. Huşu dolu bir gönül, yaşlı gözlerle kılınan bir namaz, kimin huzuruna durduğumuzun farkında olarak eda ettiğimiz bir ibadet şekli. Elimizi açtığımız zaman, hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor, Cenab-ı Hakk'a yalvarırken وَاَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْاِجَابَ, mutlaka kabul edilecek ümidiyle dua edin. اُدْعُوا رَبَّكُمْ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْاِجَابَ. Yani Cenab-ı Hak beni reddetmez. Ben acizim, zayıfım, günahkarım, kusurluyum. Ama Rabbul Alemin, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hak bana rahmetiyle muamele edecek ümidiyle ibadetleri yerine getirmemiz gerekiyor.
Rabbim ibadetlerimizi

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 1. Cüz
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi, iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure, birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi, Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Huden lil muttakîn.
1: Elif, lam, mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

0: Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.
1: خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٍ

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, iman etmedikleri halde, biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman biz sadece düzelticileriz derler.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Ele başlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: أَتْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki, o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.
0: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
1: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler.

Yine onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

0: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
1: Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: توصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Ve huve bi kulli şeyin alim.
1: Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
0: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
1: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

0: فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.''

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

0: الكتاب أفلا تعقلون.
1: Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz, Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.

Ve öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَاِذْ اَاتَيْنَا مُوسَى

0: كَتَبَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: Bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَاِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz demiştik ki, şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

Tan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.

Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde, Musa, ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi. Rabbim buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

ulaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: rabbikum efela ta'qilun.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed! Onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

0: Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ

0: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.
1: وَاِذْ

0: اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde, eğer size esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri

0: Getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde, bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَاِذْ

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed! De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.''

Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.

0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa, içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Peygamber'e "Ra'ina, bizi gözet" demeyin. "Unzurna, bize bak" deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: Kitap ehlinden olan kâfirler ve müşrikler, Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
1: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Biz bir ayetin

0: hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. İnnallaha ala kulli şey'in kadir.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.

0: Tilke emaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin.
1: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin,

0: عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ
1: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
1: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
0: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّ صَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: şefa'a ve la tenfa'uha şefa'atun ve la hum yunsarun.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

0: Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.
1: وَإِذْ جَعَلْنَا

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da, inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün," dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu. Onlar da, "Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız," demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed! Sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: صِبَغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak O'na kulluk ederiz.

0: ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 1. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hayy, ey Allah. Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen.

Kalbinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hay adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hay adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hay adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma Hayy adınla. Hayy adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayy adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayy adının hürmetine haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim. Ne olur. Hayy adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni Hayy adınla yargıla. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Ehad.
2: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Mal ve para sevgisi. Malı, parayı sevmenin kötülüğü. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, ey iman edenler, sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mevki ve mal sevgisi, kalpte nifakı, suyun tereotunu büyüttüğü gibi büyütür, buyurdu. Başka bir hadisi şeriflerinde, iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin bir Müslümanın dinine yaptığı zarar kadar olamaz, buyuruldu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, ümmetin en kötüsü kimdir, dediklerinde, zenginlerdir, buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Benden sonra öyle insanlar meydana gelir ki, çeşit çeşit leziz yemekler yerler, renkli renkli elbiseler giyerler. Kadınları güzellikleri için isterler, pahalı atlara sahip olurlar. Karınları Asya ile doymaz, çoğa da kanaat eylemezler. Onların bütün arzusu dünyadır. Dünyaya tap.

yapmışlardır. Her şeyi dünya için yaparlar. Ben ki Muhammed'im aleyhisselam, size kuvvetli vasiyet ederim ki, çocuklarımızın çocuklarından öyle kimseler zamanında yaşayanlar, onlara selam vermesinler. Hastalarını sormasınlar. Cenazelerinin arkalarından gitmesinler. Onların büyüklerine saygı göstermesinler. Onlara saygı gösterenler, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte, dünyayı, dünyayı isteyene bırakın. Çünkü ondan kendine yetenden fazlasını almak isteyenler helak olmuşlardır, buyurdular. Yine bir hadis-i şerifte, insan benim malım, benim malım der. Senin malından yiyip yok ettiğin, giyip eskittiğin yahut ebedi alem için sadaka verdiğinden başka var mıdır? Buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda birisi, ölümü hiç istemiyorum, bunun sebebi nedir? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, malın var mı? Buyurdu. Vardır, dedi. Ona, malını uzaklaştır, yani sadaka ver. Çünkü insanın kalbi o malla olur. Mal kalırsa kalp ona takılır. Sadaka verilirse ondan kurtulur, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte, İnsan üç şeyi sever. Biri, ölünceye kadar kendisine vefa eder. İkincisi, mezara kadar gelir. Üçüncüsü, kıyamete kadar onunla kalır. Ölünceye kadar vefa eden maldır. Kabre konuncaya kadar gelen hanımı, çocukları ve akrabasıdır. Kıyamete kadar giden ise amelidir, buyurdu. Şu iki hadis-i şerifi de zikredelim. İnsan ölünce diğerleri ne bıraktı derler. Meleklerse önceden ne gönderdi derler. Çok araziniz olmasın, dünyayı seversiniz. Havariler İsa aleyhisselama, sizin su üstünde yürüyüp bizim yürüyemememizin sebebi nedir diye sorduklarında, altın ve gümüşün kıymeti kalbinizde nasıldır, buyurdu. Havariler, gayet iyidir, dediler. İsa aleyhisselam, bana göre topraktan farkı yoktur, buyurdu. Bir kimse Ebu Derda'yı radıyallahu anh incitti. Bunun üzerine Ebu Derda, ya Rabbi, ona sıhhat, uzun ömür ve çok mal ver, diye dua etti. Bu ise bedduaların en kötüsüdür. Bunların bulunduğu kimse şüphesiz ahireti unutur ve helak olur. Ali radıyallahu anh eline gümüş bir para alıp, sen öyle bir şeysin ki elimden gitmedikçe bana fayda vermezsin, buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Allahü Teala'ya yemin ederim ki altın ve gümüşe kıymet verenlerin hepsini Allahü Teala hor ve aşağı eyler, buyurdu. Derler ki, dünyada ilk yapılan altın ve gümüş parayı şeytan alıp gözüne sürdü, öptü ve seni seven benim kulumdur, dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, altın ve gümüş akreptir. Zehrini tatmamak istiyorsanız elinizi ona yaklaştırmayın. Yoksa zehiri sizi helak eder, buyurdu. Zehiri nedir, dediler. Helalden taşmak ve hakkı geçmektir, buyurdu. Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in vefatından önce yanına gitti. Ve ona dedi ki, ey müminlerin emiri, hiç kimsenin yapmadığı işi sen yaptın. 13 oğlun var. Onlara ne bir altın ne de bir gümüş bıraktın. O zaman Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. Beni kaldırınız, dedi.
kaldırdılar.

buyurdu ki, onların mülkünü başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Çocuklarım iki halden dışarı değillerdir. Ya layık ve itaatli olurlar veya layık olmazlar. Allahü Teala'nın rızasını kazanan, ona itaat eden oğullarıma Allahü Teala zaten yetişir. Layık olmayan nasıl olursa olsun ona üzülmem. Muhammed bin Ka'b el-Kureyzi'nin rahmetullahi aleyh çok malı vardı. Çocukların için mal bırak dediklerinde, hayır, bu malı Allahü Teala'nın indinde kendim için kullanırım. Çocuklarımı iyi tutması, iyi eylemesi için de Allahü Teala'ya bırakırım dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, ölüm zamanında mal sahipleri iki musibet içinde olurlar ki hiç kimsede böyle musibet olmaz. Birincisi, bütün malını alırlar. İkincisi, hepsinin sualini ona sorarlar. Allahü Teala bizi bundan korusun buyurdu. Malın övülen yönleri. Mal ve para her ne kadar kötülenmiş ise de bazı sebeplerle de övülmüştür. Zira onda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Allahü Teala Bakara suresi 272. ayetinde mealen, İnsanların yola gelmesi senin üzerine borç değil. Ancak sana düşen hidayete davettir. Şu kadar var ki Allah dilediğini yola getirir. Malınızdan hayır adına her ne harcarsanız hep kendi menfaatiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah rızasını gözeterek verirsiniz. Böylece hayra dair her ne verirseniz onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size zulüm edilmez buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 26. ayetinde, Resulüm şöyle de, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uygun malın uygun kimsede bulunması güzel şeydir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise, fakirliğin küfre götüreceğinden korkulur buyurdular. Bunun sebebi şudur. Kendini aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören, onu elde etmek için de canla başla uğraşan, çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler. Allahü Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafa sığar mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Velhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir, cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur. Fakat vermiyor, itikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. Herkesten örtülü olan kaza kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleğe ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran altüst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye felek ve devran Allahü Teala'nın
kudretinin emrinde midir dense o da hayır dese kâfir olur. Evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dehre sövmeyiniz, dehr Allah'tır buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kâfir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir, ilim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir, sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır. O da mal ve paradır. Malın en hasisi yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi, en aşağısı altın ve gümüş olup onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için, akıl da Allahü Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için, kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle. Çünkü alemlerin efendisi yetecek kadardan fazla olandan küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki malı nefsi için seven tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve gümüşün kulları başı üstü gitmiştir buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu, yüzünü, kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı puta tapmaktan korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları. Birinci çeşit fayda. Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek ve kendine yetecek kadar şeyler olup, bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü ibadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan, her gün beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için,

Yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi, isteği, ahiret rahatlığıysa yetecek kadarı yol azı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'nin rahmetullahi aleyh helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hacı Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki, o buğdaydan eline biraz alıp, bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip, yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da dört kısımdır. 1. Allah-u Teala için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2. İyilik cömertliktir. Misafirperverlik yapar, yemeğe insanları çağırır, zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar, hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir, adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlikse en büyük ahlaktır. 3. Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamah eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kötü sözlülerin dilinden korunmak için onlara verilen şey sadaka olup, onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa, onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse, bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farz-ı ayn olan şey, başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa ve ecel yakındır. Ahiret yolculuğuysa uzundur. Bu yolculuğun azı çok olmalıdır. Her bir nefes büyük kazançtır. Muhakkak zaruri olan şeylerden başkasıyla meşgul olmamalıdır. Bu da malsız olmaz. Hizmetçilere kendini bu işlerden kurtarmaları için mal, para vermelidir. İşleri kendisinin yapması sevap olur ama taati kalb ile değil bedeniyle yapanlar böyledir. Ayrıca ilim yolunda çalışanların da işlerini başkaları görmelidir ki rahatça ilmiyle meşgul olabilsin. Bu bedeni ihtiyaçları peşinde koşmaktan daha mühimdir. Üçüncü çeşit fayda. Belli bir kimseye değil, umumi hayırlara da verir. Köprüler, misafirhaneler, mescitler, hastahaneler, fakirlere vakıflar ve bunun gibi hayır işleri yapar. Bunlar uzun zaman kalıp öldükten sonra dua ve bereketleri ruhuna gider. Bu da mal ve para olmadan yapılamaz. Malın dine zararları. 1. Günah ve fısk yoluna malla kolay gidilir. İnsanın içindeki şehvetler, arzular günah işlemeye meyyaldir. Acizlikse iffet ve ismet sebeplerindendir. Gücü yetince günaha girip helak olur. Sabrederse günah işlemek elinde olduğu halde sabretmesi çok zor olur. 2. Bir kimse dinde kuvvetli olup günahtan kendini korursa da, mübahları istediği gibi kullanıp zevk almaktan kendini koruyamaz. Elinde malı parası olduğu halde

meşgul eder. Halbuki bu meşguliyet kendisini Allahü Teala'yı zikretmekten ve Allahü Teala'nın azamet ve celalini düşünmekten alıkoyar. Aslında bütün ibadetlerin özü ve sırrı Allahü Teala'yı zikretmenin insanda galip olmasıdır. Malı olan kimse, tarlası, bağı varsa bütün vakti ona bakmak, ortaklarının düşmanlıklarını düşünmek, uşrunu vermek, işçilerin hesaplarını tutmakla geçer. Tüccar ise ortağının hıyanetinden, yanlış iş yapmasından, uzak memleketlere mal almaya, satmaya gitmekten, daha karlı bir iş yapmaktan ve böyle işleri düşünmekten baş kaldıramaz. Malın fayda ve zararları bunlardır. Akıllılar bunlara dikkat ederse, yetecek kadarının ilaç, fazlasınınsa tamamen zehir olduğunu anlar. Tamah, hırs afetleri ve kanaatin faydası. Tamah, kötü ahlaktandır. Tamah kalkmadıkça, insanın hali zillette, sonu utanmakta olur. Birçok kötü ahlaklar bundan doğar. Çünkü bir kimseye tamah eden, onunla ikiyüzlü olur. Hakkında söyler, riyakâr davranır. Onun kötülemelerine ve bozuk işlerine göz yumar. İnsan açgözlü yaratılmıştır. Elinde olana kanaat etmez. Tamah ve hırstan ise kanaatsiz kurtulamaz. Bu konuda alemlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. İnsanda iki şey hariç her şey ihtiyarlar. Yaşamak arzusu ve mal sevgisi. İslam yolunun gösterildiği, yetecek kadar mal verildiği ve bunlara kanaatin kendinde hasıl olduğu kimse ne kadar bahtiyardır. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam bana fısıldadı ki, rızkı bitmeyince hiç kimse ölmez. Allahü Teala'dan korkunuz ve dünyayı istemekte yavaş olunuz. Şüphelilerden sakınırsan, insanların en çok ibadet edeni olursun. Elinde olana kanaat et. İnsanların en çok şükredeni olursun. Avf bin Malik radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 7 veya 8 kişiydik. Buyurdu ki, Allah'ın Resulü ile biat ediniz. Ne üzerine biat edelim dedik. Allah'a tapacağınıza, 5 vakit namazı kılacağınıza, her dediğini kabul edeceğinize. Burada şu sözü yavaş söylediler. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize biat ediniz, buyurdu. Orada bulunan insanlar bundan sonra öyle oldular ki, ellerinden kamçıları düşse bir kimseye bana verin demediler. Attan inip kamçıyı aldılar. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kulların içinde kim daha zengindir? Allahü Teala, benim verdiğime kanaat eden, buyurdu. Muhammed bin Vasi, rahmetullahi aleyh, kuru ekmeği suya batırır yerdi ve buna kanaat eden kimseden bir şey istemez, derdi. İbn-i Mesud, radıyallahu anh, her gün bir melek seslenir. Ey insanoğlu! Sana yeten az bir şey, sana yetmeyen, gaflet ve durgunluğuna sebep olan çok şeyden daha iyidir, der, buyurdu. Samit bin Acilan, rahmetullahi aleyh, senin karnın 2 avucundan büyük değildir. Seni nasıl cehenneme götürür, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala buyuruyor. Ey insanoğlu, bütün dünyayı sana versem yediğinden fazla alamazsın. Yiyeceğinden fazla vermeyip meşgale ve hesabını başkalarına verirsem